0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Vallahi la yedhulu kalbe mri'in imanun hatta yuhibbeküm lillahi ve li karabeti. Abdülmuttalib İbni Rebi'a rivayet etmiş. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Peygamber Efendimiz yemin ederek yine buyuruyor ki vallahi Allah'a yemin olsun ki kalbe mri'in, bir adamın kalbine iman girmez, iman girmez, hatta yuhibbeküm lillahi. Allah için sizi sevmedikçe, veli karabeti, bana akraba olduğunuzdan dolayı sizi sevmedikçe. Şimdi Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberiydi. Bu tarafa dönükken arkadan olanları bilirdi. Yeminle söylüyor, ben arkamdan da görürüm diyor. Gösterince Allah gösterir yani Allahu Teala Hazretlerinin sevgili kulu olunca. İleriye doğru olacak şeyleri de bize bildirdi. Kıyamet şöyle kopacak, şunlar olacak, bunlar olacak diye hadislerde hep okuyoruz. Belki bu sayfada da gelir. Yani devam edersek. Tabii Peygamber Efendimiz kendisinden sonra ümmetin neler yapacağını da asır asır herhalde Allah-u Teala Hazretlerinin bildirmesiyle biliyordu. Diyor ki akrabasına, Kureyş cemaatine, yakınlarına Allah'a yemin olsun ki bir kişinin kalbine iman girmez sizi Allah için ve bana yakınlığınızdan, akrabalığınızdan dolayı sevmedikçe. Aklınız alıyor mu bilmiyorum. Almaz. Biz merhametli bir milletiz elhamdülillah. Katı kalpli değiliz. Merhametli bir milletiz. Peygamber Efendimizin kucağına alıp öpüp sevdiği torununu şehit ettiler. Kıtır kıtır kestiler. Olacak iş mi? Peygamber Efendimizin hemen arkasından gözünün bebeği efendim methettiği, övdüğü makamına geçmiş olan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kur'an okuyup dururken radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'in üstüne damladı kanları. Olacak iş mi? Akıl alıyor mu? Olmuş. Yani insan rüya filan sanır yani. Olmaz diye düşünür. Hazreti Hasan Efendimiz'in başına o geldi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başına o şehitlik geldi. Hazreti Ali Efendimiz'in başına o geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i hançerlediler. Başına o geldi. Sordu beni kim hançerledi? İşte bir İranlı köle. Elhamdülillah dedi. Müslüman şey yapmamış. Müslüman hançerlememiş beni diye sevindi. Yani Müslüman olsa üzülecek. Müslüman cehenneme girecek diye üzülecek. Öyle insanlardı ama kimisi şehit oldu. Kimisi efendim öyle gadirlere uğradı. Bunları bildiği için Peygamber Efendimiz şey yapıyor. İkaz ediyor. Bir insan bir insanı severse onu çevresiyle sever. Beni sevip beni davet ediyor. Çocuğumu davet etmiyor. Olmaz ki ben çocuğumla bir aradayım. Yani ayıramazsın ki beni, ben çocuğumdan vazgeçmem senin için. Bu sefer olmaz yani iş. Yani çocuğuyla beraber Peygamber Efendimizin torunuyla şeyle kucağına almış, sevmiş olduğu şeye sen yan bakarak o peygamberdir, onu seviyorum, bunu sevmiyorum diyemezsin ki. Olacak iş değil. Onu ikaz ediyor. Onun için Peygamber Efendimiz'i severiz. Sünnetini severiz. Sülalesini severiz. Soyunu severiz. Adını severiz. Hadisini severiz. Yadını severiz. Her şeyini, her şeyine canımız feda. Her şeyi de seveceğiz. Allah bize Efendimiz'i

sevgisini ve yolunda gidenlerin sevgisini ihsan eylesin. Tabi asil bir aile. Asil bir aile. Medine-i Münevvere'ye bir Evliyaullah'tan bir zat geldi. Aç. Yani Allah'ın sevgili kulu ama parası yok. Haram yemiyor, şey yapmıyor. Parasız pulsuz Medine-i Münevvere'ye geldi. Aç, halsiz, bitap. Mescid-i Nebevi'de oturdu, baktı takati yok. Teveccüh etti, dedi ki ya Resulallah, senin beldene, seni ziyarete geldim, açım dedi. Yani kabri şerife teveccüh etti, böyle iltica etti, dehalet eyledi, sızdı kaldı. Açlıktan uyukladı kaldı. Biraz sonra omuzuna birisi vuruyor şöyle, uyandırıyor onu. Uyanıyor, bakıyor, elinde bir tepsi, bir yüzü melek gibi güzel bir insan. Böyle pırıl pırıl nurani bir insan, diyor ki dedemize bizi şikayet eden sen misin? Al diye. Demek ki Efendimiz torunlarına şey yapıyor. Benim bir sevgili misafirim var, Mescid-i Nebevi'de aç kalmış, hadi onlara bir tepsi götürün diye. O da tepsiyi almış gelmiş, dedemize bizi şikayet eden sen misin? Al bakalım, hadi tepsinin içinde yiyecekler, buyur ye filan diye şey yapıyor. Manevi hayat böyle. Şimdi kalkmış kerameti inkar ediyor. Ya bu ne? Bu ne? Gel bakalım. Kediyi ensesinden tutarsın böyle. Bu yaptığın ne diye göstersin. Yakalasam ensesinden de şey yap. Bu ne ya? Keramet. Allah sevdiği kullara muamelesi böyle işte. Anlamaz. Kerameti inkar ediyor. Onu inkar ediyor. Bunu. Yahu sen bari dinden biraz bilgin var mı? Azıcık bir şeyler okudum. Bir şeyler okudum ama dinden hiç nasibi yok. Arapça bilmez, şey bilmez. Tasavvufa çatar, tasavvuf büyüklerine çatar, hadise çatar. Bir hadis söylersin, senedine. Sana ne senedinden? Sen senedini söylesem anlayacak mısın? Sen hadisin senediyle, sepetiyle ilgili konuşacak adam mısın? Diyeniden iştihat yapmak kalkıyor. İştihadın hakkına, selahiyetine sahip misin? Değil. Bilgisi bir avuç kadar bir şey. Deryalarla baş etmeye kalkıyor. Pehlivanlar, bahadırlar, süvariler atlara binip de cenk meydanında kılıç işe yaptığı zaman çocuk da heves eder. Ağaçtan ata biner, deh deh deh diyor. Heves ediyor. Ama çocuk çomağa binmiş. Altındaki at değil, çomak. Öyle yani. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, hakkı göstersin, dininin inceliklerine aşina eylesin, gafil ve cahil eylemesin, küstah ve edepsiz eylemesin, haddini bilmez eylemesin. Nikahlı ailelerden tenasül ettim, geldim. Hiç gayri menkuh olarak, nikahsız olarak benim ecdadımdan böyle bir muamele olmadı. Hep meşru, muntazam, nikahlı olarak asil bir şekilde geldi Peygamber Efendimiz. Öyle de devam etti. İnsan böyle bir hakikaten bir böyle seyyid gördüğü zaman eriyip gidiyor. Edep, terbiye, güzel görünüş, nuraniyet, efendim belli oradan şey almış. Nasibini oradan almış, o sülaleye bağlı, belli oluyor. Elbet severiz. Sonra Peygamber Efendimizin bir iltifatı oldu. Şöyle buyurdu ki, Ali küllü takiyyin. Benim alim, hani Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alihi diyoruz ya, aline de salatu selam ediyoruz. Ali küllü takiyyin. Her takva sahibi kimse benim alimdendir. Ne güzel iltifat. Demek ki boynu bükük efendim bir efendim zenci olsa, bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir Arap olsa, efendim gözü çekik bir Çinli olsa, bilmem bir Endonezyalı olsa, bir Japonyalı olsa, Müslüman olduktan sonra takva ehliyse Efendimiz onu sanki benim alimdir diyor, benim şeyimdendir diye iltifat ediyor. Allah bizi takva sahibi eylesin. Takva sahibi olup da Peygamber Efendimizin âli cümlesine girmeyi nasip eylesin. Vallahi la yahrucu minen nari men dehaleha hatta yekunu fiha ahkaba vel hukubu bid'un ve semanune seneten ve senetu selasü mi'etin ve sittune yevmen küllü yevmin ke elfi senetin mimma te'uddun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yemin ederek gene, vallahi Allah'a yemin olsun ki la yahrucu minen nari men dehaleha, cehenneme giren insanlardan oraya girmiş olanlar

bir şeyi bu böyle, o zaman da kullanılan bir zaman birimi hukuk. Bid'un ve semanune seneten, 80 küsür senedir bir hukuk. 80 küsür senedir. Ve senetü selasü mi'etin ve sittüne yevmen, bir günde 300, bir yılda 360 gündür. 80 ile 360, 80 küsürle 360'ı çarpacağız. Kaç gün olduğunu bulmak için. Birkaç tane de hukup olduğundan en aşağı 3 ile çarpmak lazım. 5 olur, 7 olur. Efendim. Ve arkasından da devam ediyor, buyuruyor ki külli yevmin ke elfi senetin mimma ta'uddun. Ahiretin bir günü sizin saydıklarınızın 1000 yılı gibidir. 1000 yılı gibidir. Demek ki 360 bin yıl oluyor. Ahiretin bir senesi. 360. 80 ile çarparsak 3 milyon bilmem kaç, 4 milyon bilmem kaç yıl ediyor. Onu da en aşağı 3 ile çarparsak bilmem kaç milyon sene oluyor artık. Şu anda rakamını tam söyleyemeyeceğim kadar cehenneme bir insan bir düştü mü yanacak. Cehenneme kimler düşecek? Müminlerin kabahatlileri, edepsizleri, kabahatinin, edepsizliğinin, günahının miktarınca yanacak, çıkacak. Acaba az yanıp mı kurtulacak? İşte bu kadar. En azı bu. En azı bilmem kaç milyon sene yandıktan sonra çıkacak kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri bizi fazl-ı keremiyle cehennemine hiç düşmeden cennetine ilk girenlerle dahil eylesin. Bir girdi mi mahvolur insan. Yani bu kadar milyon sene yanacak en aşağı. En aşağısı bu. Ebedi değil de bu kadar milyon sene. Milyon. Milyonun dile söylemesi kolaydır. Geçer mi? Gün geçmiyor. İnsan oruç tutuyor da yaz gününde ağzı kuruyor da akşam gelmiyor bir türlü. Bekle babam, bekle. Geceliğin ağrı oluyor. Sabah gelmiyor bir türlü. Doktor gelse de bilmem şey yapsam da sancıdan kıvranıyor, sabah olsa da filan diye, sabah olmuyor. O kadar milyon sene nasıl geçecek? Geçmez. Onun için cehennemden azat olmaya çalışacağız burada. Cenneti kazanmaya gayret edeceğiz burada. Burada, bu dünyada. Ölmeden. Fırsat elden kaçmadan, ecel gelip çatmadan cenneti kazanmaya çalışacağız, cehennemden kurtulmaya çalışacağız. Araştıracağız. Hiç sordun mu? Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Hiç aklımıza gelmedi ki. En kazançlı işi sorduk. En efendim itibarlı mesleği sorduk. En iyi okulu sorduk. Efendim her şeyin en güzelini aradık. Baklavanın en meşhuru nerededir diye sorduk. Manzaranın en güzelini öğrendik. Ne bileyim malın en iyisini, her şeyin en iyisini biliyoruz. Biliyoruz da Allah'ın en çok sevdiği en güzel ameller hangileridir? Sormadık. Girişmedik. Çalışmadık. Eyvah, ömür geçti. Saç ağardı, sakal ağardı. Allah yoluna bir güzel iş yapamadık. Benim halim nice olur? Ben ölüversem, bu akşam ölürsem benim halim nice olur? Hiç elimde bir şey yok, bir sermaye yok, ahirete ben nasıl gideceğim? Hadi o kardeşimiz rüyada görmüş de kovmuşlar da dönmüş dünyaya. Ya ben ahirete ölüp gittikten sonra kabirde Rabbin kim diye sordukları zaman cevap veremezsem, oradan kovulursam nereye gideceğim? Bunlar olacak mı? Sağlam rivayetler mi? Ayetlerle sabit, hadislerle sabit. Bunlar olacak. Akıllı insan bunların olacağına göre tedbir alır. Akılsız insan da sallanır. Sallım sallım sallanır ortada. Efendim, hele yarın bir gelsin, yarın yaparım. Hele bir emekli olayım, hacca giderim. Hele bir bilmem ne olsun, şöyle yaparım, böyle yaparım. Der durur, ileriye doğru atar durur. Atmayalım. Hemen bugünden tezi yok. Hatta şimdiden bir taraftan vaaz dinleyelim, bir taraftan kalbimizden, dilimizden Allah diyelim, bir şey yapalım. Yani gene bir sevaplı bir şey yapmaya çalışalım. Bir anımızı boş geçirmemeye çalışalım. Birazcık birimiz bir gaflete düşersek ötekimiz ikaz etsin. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu ölümlü dünyada değer mi böyle şeyle uğraşma? Gel Allah'ın yoluna, şu hayırlı işi yap. Gel beraber yapalım, sevabı beraber kazanalım. Şu İskender Paşa'ya
imrenirim. Hocamız rahmetullahi aleyh seneler senesi burada imamlık yapmıştı.

efendim Hicaz'a gider, toplanırız böyle, tesbih çekeriz, dua olur, duada İskender Paşa'yı unutmaz. Ankara'ya gelir, unutmaz. Öbür tarafa gideriz, unutmaz. Bu İskender Paşa'ya giden sevaplara imreniyorum yani. Neden? Cami yaptı. O camiye de bir Allah'ın salih kulu bir zaman geldi, imam oldu. Allah bizlere de hayırlar nasip etsin. Ölüp gideceğiz. İskender Paşa, Sultan Beyazıt'ın itibar ettiği bir adamdı. İtimat ettiği bir adamdı. Beyazıt sefere gittiği zaman, gel bakalım İstanbul'u sana emanet ettim diye bırakırdı. Güvenilir insandı bu. Hani İstanbul'un idaresini sana bıraktım, aman arkamdan iyi bak diye öyle giderdi sefere Sultan Beyazıt. İtibarlı bir insandı. Emrinde ne hizmetçiler vardı, ne paşaydı. Hazinesi kim bilir neydi. Ama işte o da kara toprağa girdi. Kimse kalmıyor ki, ne padişah kalıyor, ne peygamber kalıyor. Herkes göçüp gidiyor, Hızır Aleyhisselam müstesna. İsa Aleyhisselam'ın hali özel bir durum. Herkes göçüp gidiyor. Biz de arkamızdan hayırlı anılmamıza vesile olacak, hayırlı işlere koşalım. Ahirette yüzümüzü güldürecek hayırlı işlere koşalım. Bırakalım bu dünyanın ufak tefek oyalayıcı, aldatıcı şeylerini. Bırakalım bu böyle gafletle, cehaletle ömürleri har vurup harman savurmayı. Cenab-ı Hakk'ın yoluna hayırlı işlere koşalım. Derneklere girelim. İnsanların doğru yola girmesine çalışalım. Kesemizin ağzını açalım. El birliğiyle hizmetler yapalım. Caddemizi, şeyimizi intizama sokalım. Evimizi, barkımızı düzene sokalım. Çoluk çocuğumuzu güzel terbiye edelim. İyi terbiye edelim. Terbiyeli insanlar, akıllı insanlar çoğalsın memleket. Gül gülistan olsun. Çalışalım. Burası dolsun, iyilikle taşsın. Cihanın her tarafına hayır götürelim. Şimdi utanıyorum, üzülüyorum, isim söylemeyeceğim, kökü yabanda bir yabancı, dışarıda yabancı bir dernek, efendim diyor ki, tarihi camilerimizi, tarihi çeşmelerimizi ihmal etmeyelim, onaralım, kurtaralım. Yazıklar olsun bize. Kökü dışarıda cemiyetlere mi kaldı yani bunları şey yapmak? Biz hayırların kadrosuyken onlara mı kaldı yani işler? Dedelerimizin yaptığı şeyi başkalarına mı korutturacağız yani? Çin'e yardım gönderdi de Amerika, zelzele oldu. Yardımı kabul etmedi Çin. İstemeyiz yardımınızı dedi. Yardımı kabul etmedi. Yani zelzele olmuş, çadır madır bilmem ne. Çin yardımı kabul etmedi. Ya yemem içmem istemem bir şey. Yemem içmem memlekette ot yerim. Efendim, eline bıçağı alıyor. Hacı şeyler, köylü bacılar. Efendim çayırdan köklüyor. Bir otlar buluyor, yiyor akşam. Ne olacak? Zaten ekmek sıkıntısı yok. Atıla atıla dağlar gibi ekmek oluyor. İhtiyacımız yok kimseye. Ama haysiyetimizi, şerefimizi bulmamız lazım. Çalışkan olmamız lazım. Bizim kim oluyor onlar? Bizim dedelerimizin hepsinden asil insanlardı. Müslümandı çünkü. Dedelerimiz Müslümandı. Onlar hakimken dünyada sulh sükun vardı. Bunlar hakimken efendim silah fabrikası zarar etmesin diye hak çıkartıyor adamlar. Silah fabrikası zarar etmesin diye. Bu ölenler ölsün. Ölürse ölsün. Parası artsın. Silahı satılsın. Parası da olsun. Keyif yapacak. Miami'ye mi gidecek? Efendim Hawaii adalarına mı gidecek? Bilmem hangi nerede ne zevk bir sefa yapacaksa, utanmadan içecek, utanmadan eğlenecek. Sanki kan içiyor. Çünkü silah satarak şey yaptı. Başkalarının gözyaşlarına bağlı saadetleri. Bizim dedelerimiz öyle değildi. Asil insanlardı. Temiz insanlardı, zulmetmemişlerdi. Bir düşman ülkesinden geçerken üzüm koparmışsa, sahibini bulamamışsa, üzümün parasını çıkınlayıp dalına asmıştı. Kimseye kem gözle bakmamıştı. Bizim burası istilaya uğrarsa ne yaparız? Bizim bu tembelliğimizden, bizim bu cehaletimizden, bizim bu savrukluğumuzdan, bizim bu birbirimize buğzumuzdan, kinimizden, adavetimizden, yarın buraya da saldırırsa ne yaparız? Kendi fabrikanı kendin yaparsın, silahını kendin yaparsın, kendin de içinde çalışırsın. Hem yersin, hem içersin, hem rahat edersin. Video teyplere harcadık paraları. Renkli televizyonlara harcadık. Görmeseydik kıyamet mi kopardı o sahneleri? Bütün milli servet gitti. İkide bir de bozulur, şey yapar. Herkesin evinde vardır. Milyonlar. Bırakın video teypleri, sigara paralarını bir yere biriktirseydik, üfürdük, havaya üfürdük böyle milli servetleri. Biz adam olamayız yani. Bu kafayla giderse

Adam olamayız. Hiç kimse de söylemiyor. Belki söylüyordur da ben duymuyorumdur. Onun için biz aklımızı başımıza toplayacağız. Hepimiz çalışacağız. Hepimiz faydalı insan olmaya çalışacağız. Ama onun bunun alkışı için değil. Allah sevsin diye. Allah'ın sevdiği işi bulmaya çalışacağız. Allah'ın razı geleceği işi bulmaya çalışacağız. Allah bizi rızasını kazanmaya vesile olacak amellere muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren, ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
4: Uhud, defeat comes from disobedience. While the Meccans made their plans, the Prophet's uncle, Abbas, one of the few Muslims still living in Mecca, sent a letter of warning to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina. He told him that Quraysh were setting out with a huge army for Uhud, a place just outside Medina. On receiving this timely warning, the Prophet sallallahu alaihi wasallam gathered his companions around him to discuss what they should do. He thought it would be better to wait for the enemy inside the city rather than go out to meet them, because it would be easier to defend Medina from inside the city walls. But the young Muslims were eager to go out and face Quraysh. They said, "O Prophet of Allah, lead us out against our enemies, or else they will think we are too cowardly and too weak to fight them." One of the rulers of Medina, Abdullah ibn Ubay, however, agreed

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir

uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lale bir sembol, bir devre adını vermiş bir çiçekten bahsediyoruz. Sultan 3. Ahmet devrinde malum bir devir var, lale devri. Ve lale bizim için her anlamıyla önemli bir çiçek kültürümüzde. Ama Ebru'nun remzi, Ebru'nun alemi olması rahmetli Necmettin Okyay'la başlıyor. Necmettin Okyay rahmetli ilk çiçek denemelerini yaptığı yıllarda, o dönemde de Medresetül Hattatin'de ahar hocalığı, kağıt aharlama hocalığı, Ebru hocalığı yaptığı dönemlerde bir şahıs geliyor, diyor ki ya hocam siz her şeyi yapıyorsunuz, peki burada çiçek olmaz mı? Hani çiçek yapamaz mısınız? O da diyor ki efendi beyim, aslında bunu daha önceki ustalar denemişler ama pek de bir şeye benzememiş. O da diyor ki ya hoca değil misin? Yapacaksın diyor. Ve bu zorlamayla, bu icbarla hoca başlıyor, bu zorlamayla yani. Ve uğraşarak önüne karanfili koyup, laleyi koyup, gülü koyup yapmaya çalışıyor bir şeyler. Ve lale formatını yakalıyor. Sonra da çiçekler, çiçekli ebrular, Necmettin ebruları adıyla anılır hale geliyor. Ve o dönemden başlıyor aslında lalenin, ebrunun sembolü olması. Sonra da yapıla yapıla, işlene işlene, ustadan çırağa, çıraktan tekrar o usta oluyor, o çırağına. Usta çırak ilişkisi içinde nesilden nesile lale yapıla ebru sanatının remzi ve bir alemi oluyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

İhdine sıratal müstakim. Yani kulun ifadesi olarak Allah'a kul nasıl ibadet edecek? Peygamber Efendimiz nasıl ibadet etmiş? Nasıl yakarmış, yalvarmış, dua etmiş? Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş. Errahmanirrahim demiş. Maliki Yevmiddin demiş. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn demiş. Ondan sonra asıl isteği ne olduğunu, yani gönlündeki muradı, zamirinde gizlediği arzusu izhar edilmiş oluyor. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi o sırat-ı müstakime sevk et, yönelt, o sırat-ı müstakime sok. Sıratal müstakim. Sırat yol demek ama kıvrımı olmayan dümdüz yolla derler. Bizi efendim müstakim olan, istikamet ne demek? Doğru demek, eğrisiz demek, efendim dümdüz demek, dosdoğru yola sevk edin.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle

0: kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafî, ya Hafî. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni var.

0: vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıkta nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra, akra.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine la ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Niye geldin dünyaya? Boykoz büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer feynema tüvellu fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, "Muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım," demişti. Onu topraktan yarattı, sonra "ol" dedi, o da derhal oluverdi. Yine "andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin," dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, "ben yeryüzünde bir halife yaratacağım," demişti. Melekler de, "Ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?" dediler. Allah da, "Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi. Hani vaktiyle meleklere, "Adem'e kudretim için secde edin," demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. "Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim?" dedi. Allah iblise, "Sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir?" dedi. İblis de, "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın," dedi. Allah, "Öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan," buyurdu. İblis, "Hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver," dedi. Allah, "Sen mühlet verilenlerdensin," buyurdu. İblis, "Andolsun ki ben insanları saptırmak için, senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım.
2: Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın," dedi.
1: Allah buyurdu ki, "Haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım."
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

eder misin? Vakti ecel müyesser edip hüsnü hateme, imanım ile kalbimi pür nur eder misin? Ruz-ı kıyamet, arsa gehi hevl nakde, peygamberinden ümmet.

dertini dur eder misin? Edip Zuhur, Maye-i Mihr Muhammedi, Tabım misal cilvegehi hur eder misin? Birden gelir mi nur tecelli?

etmez küşa çeşmi dilim kûr eder misin? Ahd-i Resulü Hazretine hasredip sözüm, ser levh-i ceride-i meşhur.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise. Özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tasarım görünen yüzdür. Yani ambalaj, kabuk önemli. Yani görünen taraf en önce fark edilen şey işte ambalaj. Görünen tarafı olduğu için önemli de aynı zamanda. İçerik tabii çok daha önemli. Biz içeriği çok önemseriz ama içerik sonradan bizim keşfettiğimiz bir şey. İlk gördüğümüz şey ilk bir ürünün görseli. O yüzden her zaman çok önemli. O yüzden insanlar bunu önemli duyuyorlar. İkincisi kolaylığı. Yani bir şey yoktur. Bizim mesleğimizin bir bariyeri yoktur. Bir diploma vesaire, bir sertifika falan gerekmez. Kolaydır. Ve herkesin bir görsel beğenisi vardır. Herkesin yaratılışından getirdiği bir fıtri bazı özellikleri vardır. Ve az çok insan kendi üzerine kıyafet seçerken bile renkleri vesairesini falan bilir. Bir görsel beğeni herkese bir miktar gelişmiştir. O yüzden kolaydır yani böyle bir şeye. Kolay görünür diyelim. Üçüncüsü de tasarım işe değer katar. Eğer öğrenciysen ödevin başarılı olur, güzel olur. İşte yöneticiysen sunumun çok etkili olur. Her alanda, her meslekte tasarımın etkileri vardır. Yani o işe değer katar. O yüzden o sizin etrafınızda gördüğünüz tasarıma merak duyan insanların hani tasarıma merak duyması gayet normal. Desteklenmesi gereken bir şey. Herkes bir miktar bence ilgilenmeli ki herkesin yaptığı iş biraz daha güzel olsun, daha kıymetli olsun.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك.

0: وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve Allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka

0: ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد.

0: الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe leke elhamdu ve leke şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki

0: rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. As-salatu ve-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlemu eyyuhel ihvan, en efdalu kitab kitabullah ve en efdalu'l hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuha ve kullu muhdesin bid'a ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin fi'n-nar ve bis-senedil muttasil ilen-nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
5: İzettebe'tum el-cenazete فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوْضَعَ Müslüm'ün de hadisinde. Cenazelere gidiyoruz. Cenazelere götürdüğümüz vakit, şimdi cenazeler pek oluyor. Arabaya biniyoruz. Şimdi omzunda cenaze taşımak var artık. Halbuki her adımına bir günah, kebire affoluyor. Götürdüğümüz vakitte mezarlığa koyunca hemen oturmamalıdır. Hemen oturmamalıdır. Hatta تُوْضَعَ Bu yerine konuncaya kadar ayakta bitirir. Yerine konur, üstü örtülür. Ondan sonra herkes oturur, okuyan Kur'an'ları dinler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in edeplerinden bize bir edep veriyor ki اِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَالْيَدَهُ عَلَى فِي Esnemeler geliyor tabi insana zaman zaman. Böyle bir esneme geldiği vakitte elinizi ağzınıza tutun da kendinizi aleme maskara yapmayınız. Buhari'nin de Müslim'in de diğer tabirinde rivayetiyle. Eks diye bazı çok kuvvetli ansıranlar olur ki yanındaki insanı değer ürkütür yani. Bunlar iyi şeyler değildir. Çünkü bunlardan da Cenab-ı Peygamber bizi men ediyor ki edeberi ayetle şey yapınız. Tabi insanın elinden de gelmez. Bazen böyle hep şu demesi lazım gelir. Ama edeberi ayet ne yaparsanız güzel olmaz. اِذَا تَخَوَّفَ اَحَدَكُمُ السُّلْطَانِ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُلِّي جَارًا مِنْ شَرِّ فِلَانِ Ya Rabbi beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duayı okursun. Şeytandan ve insan. Ve onları tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Ala seni onların şerrinden muhafaza eder buyur. Mühim şeylerden birisi şimdi adab-ı İslamiye'den. اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَطْعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Analarımız, babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza, babalarımıza vazifelerimizin başında gelen şeyin birisi, beş vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler Ya Rabbi onların ömürlerini uzun et.

vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken, bunu yapmadığımız takdirde, yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde yenkatır anhu rızk, bundan rızık kat olur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye mani olurlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince kat nasıl dönmez, buğdalar erime, un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz artık. Suyu gelmeyen değirmen niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner mesela. Onun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır duaları sağlarsa işte sıhhatlerine, afiyetlerine, ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan 5 vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'ten. İzâ tezevvece ahadüküm. Cenab-ı Hak bizi yaratırken çift yaratmıştır. Erkekli kadınla. Binaenaleyh. Kadın erkeğe, erkekli kadına muhtaçtır. İki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki Barakallahu leke ve baraka alek. Hanımın sana mübarek olsun. Bu sana da mübarek olsun. Sen de mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle, hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınız. Ya Rabbi bunun bana hayrını eserim. Bana şerre dokanmasın. Bu insanın, bu hayvanın bana şerre dokanmasın. Hayırlarını isterim ya Rabbi. Diyerekten bir dua edeceksin. Buna benzer. İzâ teşehhede ahadüküm. Namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra ettehiyyâtu lillâhi ve salavatü'yü de okuduk. Okuduktan sonra hel yeteavvez min erba'in. Dört şeyden Allah'asın diyor. Cenab-ı Peygamber ettehiyyâtu okuduktan sonra dört şeyden Allah'asın diyor. Neden? Evvela min azâbi cehennem. Cehennemin azabından Allah'asın. İki. Ve azâbil kabri. Kabrin azabından da Allah'asın. İki. Ve fitnetil mahya vel memat. Dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'asın. Üç. Sümme yed'u li nefsihi bima bedale. Ondan sonra nefsin için neler diyeceksen, neler isteyeceksen işte. Ama evvela bunu söyle. Birisi cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyur. Cehennem denince Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nar diyerekten. Cehennem adıyla da var. Ateş. Bunun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyurdu. Bunun için 5 vakit namazın içerisinde Ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle. Emin eyle. Ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasını bana nasip ettir. Ve azabil kabri. İkincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza etsin. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk 5 tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğiniz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur, nasıl olacağını bilmem. Bu azabı kabir muhakkak olacak ama dünyadaki azaba benzemez. Orada yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var, döven mi vardı seni? Sopalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan, ay ay ay diyerekten. Bazı çıldırandan doğru Allah'a zirge. Neden korktun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhu bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uykuda ölümün bir işidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi o tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazıları da sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Onun için Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin de ahiret o. Çünkü İslam gaybları iman ile İslam olur. Gaybe inanmadıkça İslam olamaz. Halbuki Allah'a imanda gayb dediğimiz adı gaybdır ama gayb demek de biraz müşkül bir şey oluyor.
Çünkü Allah Teala bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, bir idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasa, senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan, o hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla. Düşünür insan, düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Başka kitap okumaya, vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye lüzum da yoktur yani. Mütefekkir bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca Allah, la ilahe illallah demek mecburiyette kalır Muhammed. Bunun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. İnsanı tanımak için insanda ferasetin olması, idrakin olması lazım ki ya bu yol iyi yol değil, bu adam iyi adam değil diyebilsin, anlayabilsin onu. اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْهِمْ Çünkü idrakler, idrakların gelişmenin kainata baktığı Allah'ı anladık ama kafi değil kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Yani baktık bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit dört duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerekten hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz. Deli bile inanmaz. Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de koskoca kainat. Sen bir eve, hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler, ufacık bir şey işte. İnanır mısın? Buna inanmayan insan, bu varlık tabiatın eseridir dediği vakitte deliden daha bir delidir o. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Bakıyoruz bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı اِذَا تَعَلَّمْتَ بَعْضًا مِنَ الْاِلْمِ Bilimden bir ilim öğreniyorsun. Bilimden bir ilim öğrenmek كَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّ اَلْفَا وَكْحَةٍ تَطَوَّنْ Nafile olarak bin rikat namaz kılmaktansa bir mesele-i dini öğrenmek daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Bir mesele-i dini öğrenmek bin rikat namaz kılmaktan tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Bunun için bilme ne kadar büyük payeler verilmiş. Bilme ne kadar büyük. Bu وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bunu öğrendin kendin. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bir de öğretiyorsun arkadaşlara. Kardeşlerimize öğretiyoruz. Öğrettiği vakitte اُمِّلَّ بِهِ اَوْلَمْ يُعْمَلْ İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. فَاَوْوَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَلْفَ رَكَتٍ تُسَلِّيهَا تَطَوَّا مُتَقَبَّلَةً Kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş bin rikat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. Halbuki bizim komşularımızdan da haberimiz yok. Evimizin yanındaki komşudan haberimiz yok. Bu komşuya gidiyoruz da gidip de ne yapıyorsun komşu, hatırı nasıldır? İyi misin, kötü misin? Demeye tenezzül de etmiyoruz. Ne o bize gelir ne biz de ona gideriz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat zaman aziyetine masasın. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasında kabul etsin. Hayat fani. Hayat fani. Herkes geldiği gibi gidecek. Burada Allah'ını tanıyıp da gitmek en büyük devlet. Hem tanıyalım hem de emirlerine itaat eden kullardan olalım inşallah. Lillahi Fatiha.

Tam inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

bir müjdeli haber size. İnsan bir yol güzergahında efendim ağaç dallarından dört direk, üstüne ağaç dallarından bir çatı, efendim kapalı bir yer yapsa, burası namazgahtır diye efendim bir namazgah yapsa, o namazgah da yol güzergahındaki bu basit yapı da yine mescit hükmündedir. Yani illa böyle şehrin içinde pahalı bir arsanın üzerinde efendim uzun masraflarla yapılma mecburiyeti yok. Caminin illa kubbeli olması mecburiyet de yok. Toprak damlı da olabilir. Efendim dallarla gölgelendirilmiş de olabilir. Çatıda olabilir. Mühim olan içi. Yani illa üstünün kubbe olması mecburiyeti yoktur. Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten cami kubbeli değildi. Kubbe zor bir yapıdır ama dayanıklıdır, asırlara dayanır. Onun için yani para çoğalınca kubbeli yapmaya geçmişler.

0: daha önce ağaçları uzatıyorlarmış, üstüne dalları koyuyorlarmış, keresteyi efendim kapatıyorlarmış, dam tarzında düz oluyormuş. Sonradan padişahlar, hükümdarlar, ganimetler, paralar çok olunca bunu yaptık madem kubbeli yapalım da böyle yağmurdan, çamurdan, kardan efendim akmasın, kokmasın, asırlarca devam etsin diye kubbeli yapmışlar o devirde. Şimdi böyle bir şeye mecburiyet yoktur yani. Ben inşallah bir cami yaparsam özellikle kubbesiz yapacağım. Kubbesiz de cami olduğunu millet bilsin diye sade yapacağım. Süslü olma mecburiyeti yoktur. İlle duvarlarından nakış olma mecburiyeti yoktur. Tavandan efendim duvarlara kadar, kubbeye kadar yazılar, şeyler bir yer nasıl? Böyle bir şeye lüzum yok. Dört duvar olsun, efendim temiz park olsun, tamam o mescittir.
1: Akra.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Şeyh Şamil.
1: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri

0: yerlerde harcamaktır.
1: Evet.
0: Demek ki bir kelimenin yahut da bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diye falan diyor filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen

0: kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Eski zamanlarda doğruluğun ve verilen sözün her şeyden kıymetli sayıldığı günlerde iki dost yaşardı. Günün birinde içlerinden biri ticaret yapmak için paraya ihtiyaç duydu.
1: Selamun aleyküm dostum.
2: Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim.
1: Bir ricam olacak. Ticaret yapmak istiyorum. Bana 1000 dinar borç verebilir misin?
2: Verebilirim. Ama bu borca şahitlik edecek kimseler olsun isterim. Git şahitlerini getir.
1: Şahit olarak Allah yeter.
2: Peki, o halde bana bir kefil getir.
1: Kefil olarak da Allah yeter.
2: Doğru söyledin. Allah en güvenilir şahittir, en sağlam kefildir. 1000 dinarı sana veriyorum. Fakat şu tarihte bana geri getireceğine söz ver.
1: Söz veriyorum. Allah şahidim olsun.

adam ticaret için yola çıktı. Günler geçti, aylar geçti. Allah bereket verdi, işleri yolunda gitti. Nihayet borcunu ödeme vakti geldi.

0: Kaptan, bu şehre giden bir gemi var mı?
1: Üzgünüm efendi, bu fırtınada hiçbir gemi kalkmıyor.
0: Yarın?
1: Belli değil.
0: Senin gemin ne zaman hareket edecek?
2: Haftalar sürebilir.
3: Dürüst adamın içi daraldı. Çünkü onu üzen para değildi. Verdiği sözü tutamamaktı.
0: Ne yapacağım? Dostuma verdiğim söz, borcumu nasıl ulaştıracağım?
3: Uzun uzun düşündü. Sonra aklına hiç kimsenin düşünemeyeceği bir fikir geldi. Bir odun parçası aldı. İçini dikkatlice oydu. 1000 dinarı yerleştirdi. Yanına da küçük bir mektup bıraktı.
0: Bu para bana borç veren dostuma aittir. Borcumu zamanında ödemek için gönderiyorum. Allah'ım, sen biliyorsun. Bu parayı dostumdan borç aldım. O bana kefil istediğinde, kefil olarak Allah yeter dedim. Şahit istediğinde, şahit olarak Allah yeter dedim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gemi aradım, yollar aradım. Fakat bir vasıta bulamadım. Sen kalbini biliyorsun Rabbim. Şimdi bu emaneti sana teslim ediyorum. Onu sahibine ulaştır.
3: Odun parçası dalgaların arasına karıştı. Deniz, Allah'ın izniyle emaneti bağrına aldı. O sırada borç veren adam da sözleştikleri saatte limana geldi.
4: Henüz görünmedi. Biraz daha bekleyeyim. Demek gelemedi. Allah yardımcısı olsun.
3: Tam döneceği sırada denizde yüzen bir odun parçası dikkatini çekti.
4: İyi bir oduna benziyor. Bunu eve götürüp yakarım.

0: Bu da ne? Para. Hem de 1000 dinar. Bir de mektup.
1: Gözlerine inanamadı. Allah emaneti sahibine ulaştırmıştı.

0: Esselamun aleyküm dostum.
1: Ve aleyküm selam.
0: Allah'a yemin ederim ki sana zamanında ulaşabilmek için çok uğraştım. Fakat bu bindiğim gemiden daha erken gelecek hiçbir vasıta bulamadım. İşte 1000 dinarın...
1: Dur, sen bana daha önce herhangi bir şey gönderdin mi?
0: Göndermek zorunda kaldım. Bir odun parçasının içine koyup denize bıraktım. Başka çarem yoktu.
1: Allah senin emanetini bana ulaştırdı. Paranı çoktan aldım. Bu getirdiğin 1000 dinarı geri al. Çünkü borcunu zaten ödedin.

O gün iki dost, Allah'a tevekkül edenin asla yalnız kalmayacağını bir kez daha gördü. İnsan samimiyetle üzerine düşeni yapar, sonra sonucu Allah'a bırakırsa, Allah hiç ummadığı kapılar açar. Çünkü O, emanetleri zayi etmeyen, duaları işiten, kullarını en iyi koruyan,

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra.
2: Devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya Allah.

0: Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nefes almada aslında öncelikle kullanmamız gereken organ burun. Burundan nefes almamız gerekiyor. Yalnız özellikle bizim toplumda burun kemiği eğriliği, burun tıkanıklığı çok olduğu için toplumun büyük bir kısmında burundan alınan nefes yetmediği için insanlar ağızdan nefes almakta. Ama nefes alma işleminin doğrusu normalde burundan nefes almamız önemli. Bunun nedeni şu, burunun fonksiyonuyla ilgili bu. Burun aldığımız havayı öncelikle ısıtmakta, nemlendirmekte, artı bu aldığımız havada bulunan, çevreden bulaşmış olan toz, çeşitli zararlı maddeler, partiküller burun yoluyla aldığımızda burundaki kıllar ve burun iç yapısındaki dokular sayesinde bu tozlardan, zararlı maddelerden büyük ölçüde temizlenmekte ve bu arada alınan hava o anki ortamın ısısına göre soğuk havalarda ısıtılmakta, kuru hava ise burunun fonksiyonu sayesinde nemlendirilmekte ve böylece vücuda en az zararlı bir form kazanarak akciğerlerimize ulaştırılmakta.
0: 2 dakika. Az, öz,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
1: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, dünyaya geldik ve bu yaşa kadar yaş yaşadık, tecrübe kazandık. Dünyayı kendi penceremizden gördüğümüz kadarıyla tanıdık. Ama Allah bize öbür insanlardan pek çoğunda bulunmayan bazı nimetler bahşetti. Bazı imkanlar ihsan etti. Onun için dünyaya bakışımız ve hayatı değerlendirmemiz hususunda bir takım üstünlüklere sahibiz. Eğer Güney Amerika'da doğsaydık ya da Çin'de dünyaya gelseydik veyahut Sibirya'nın bilmem Kamçatka Yarımadası'nda doğsaydık, Alaska'da doğsaydık, dünya görüşlerimiz bugün bizim doğru olduğuna inandığımız gerçeklere bu kadar yakın olmazdı. Allah'a hamdü senalar olsun, içinde bulunduğumuz şartlarla olaylara çok yukarıdan, çok derinden bakmaya imkanımız var. Dünyadaki her şeyi değerlendirme imkanımız var. Doğru değerlendirme imkanımız var. Bir taraftan bu dünyada yaşayan öteki insanlar kadar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar kadar dünyayı tanıyoruz. Bu biraz şurada beni dinleyen siz kardeşlerime biraz daha fazla ölçüde bahşedilmiş bir nimet. Yani onları biliyoruz, hayatlarını görüyoruz, tanıyoruz. Maneviyat alemlerini de biliyoruz, iç dünyalarını da az çok tanıyoruz, inançlarını da biliyoruz, kiliselerini biliyoruz, efendim yaşam tarzlarını biliyoruz, zevklerini biliyoruz. Ama onlar bizi bilmiyorlar. Bizim imanımızı tanımıyorlar. Bizim inancımıza aşina değiller. Bizim zevklerimize sahip değiller. Bizim tercihlerimizi yapacak ruh kuvvetleri, akıl imkanları kendilerinde mevcut değil. Bizde onlardan üstünlükler var bu bakımdan. Şimdi bunlar buralarda doğmuşlar. İnançları sakatlanmış bir inanç olduğu için, hurafeler karışmış bir inanç olduğu için gördükleri bilimsel tahsil ile inançları arasında bağlantı kurmaları mümkün olmuyor. Bilimselleştikçe inançlarından uzaklaşıyorlar. İnançlarına ancak duygusal bağlarla bağlılar. Yani biz İngiliziz veya Fransızız veya Almanız, Amerikalıyız. Biz bunları değiştirmemeliyiz. Bu bizim kültürümüz, medeniyetimiz diyorlar. Bir İngiliz gazetesi feryat ediyor. Diyor ki, kiliselerimiz kapanıyor, satılıyor ve işin çok acı tarafı bunlar Müslümanların eline geçiyor. Eğer bir kilise satılıyor da Müslümanların eline geçiliyorsa bu bizim için çok kötü bir şey demektir. Bunun önüne geçmeliyiz filan bir uzun yazı. Rahatsız oluyorlar. Bizde çalışma aşkı şevki var. Mekana ihtiyaç var. Yer ihtiyacımız var. Onlarda yer bolluğu var. Çalıştıramıyorlar. Ondan sonra da biz aldığımız zaman kızıyorlar. Parasıyla alıyoruz. Diyor ki kiliselerimizi satabiliriz. Papazlar da diyorlarmış ki yani daha rahat koltuk istiyorsunuz, daha iyi ısınma istiyorsunuz ama soğuk kış günlerinde bizimle beraber olmuyorsunuz. Yani bizim dertlerimizi paylaşmıyorsunuz. Onun için satıyoruz demek istiyorlar. Yani onlarda yer bolluğu var. Bizde talep var. Duygusal olarak bize tepki gösteriyorlar. Eski binalarının bizim elimize geçmesinden rahatsız oluyorlar. Müslümanların bunu satın almasından rahatsız oluyorlar. Biz orayı aldığımız zaman cıvıl cıvıl çalıştırıyoruz. İbadet oluyor, ezan okunuyor, Kur'an okunuyor. Efendim harıl harıl bina seviniyor yani. Bina yapılış gayesine uygun çalışmaya başlıyor. Ama onlar bundan duygusal olarak rahatsızlar. Şimdi bu adamlar gerçekleri görmek için önlerinde büyük dağlar, büyük engeller var. Onları aşmak zorunda. Aşamıyorlar. Ama biz gerçekleri bulmak için çok daha tabii şartlara sahibiz. Bir taraftan ailelerimizden İslam'ı tanıyarak efendim yetiştik. Bir taraftan da 20. yüzyılın çağdaş meslek bilgileri neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Master yapmışız, doktora çalışması yapıyoruz. Kimimiz efendim o merhaleleri aşmış, efendim geçmiş. Benim gibi mesela emekliliği efendim tatmış. Biliyoruz. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, bizim inancımız bize bildiriyor ki ve felsefi bakımdan da filozofların fikri çalışmaları bizi şu noktaya götürüyor ki bizim varlığımızın bir sebebi var. Bir amacı var. Kainatın bir düzeni var. Biz insanlar, çevremizdeki canlılar, cansızlar, evren, kainat düzenli. Bu düzenin bir sahibi olması lazım. Bunu filozoflar da, yani teist veya ateist düşünen herkes itiraf ediyor. Akıl bu noktaya götürüyor. Ve Descartes'in meşhur bir sözü var. Her şeyden şüphe ederek, her şeyi yıkarak yeniden inşa etmek için çalışmaya başlamış. Yani her şeyden şüphe edebilirim. Hristiyanlıktan şüphe edebilirim. Etmiş. Çünkü şey, yani Hazreti İsa'dan önce insanlar kime inanacaklardı? Haç yokken neye tapınacaklardı? Hazreti İsa'dan öncesini izah edemezler kendi inançlarıyla. Demek ki sınırlı şeyli. Her şeyden şüphe etmişler. Tabii bilim de şüpheyle başlıyor. Şüphe bir hakikate doğru koşmaktır diyor bir şair. Elbet şüphe edeceksiniz ki araştıracaksınız ve gerçeği bulacaksınız. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Acaba benim duygularımın algıladığı şeyler gerçek mi? Yani ben etrafa bakıyorum, bir şeyler görüyorum. Bu gördüklerim ne? Bunlar benim izlenimlerim mi? Benim dışımda bir gerçek mi? Ben gördüğüm zaman doğruyu mu görüyorum? Yoksa gözümün bana gösterdiği kadar sınırlı bir takım bilgilerimi algılıyorum. Duyu organlarımızın bize bildirdiği izlenimler, beynimizin algıladığı algılar gerçeklerin ta kendisi midir? Yoksa çarpıtılmış bir takım izlenimler midir? Hangi şey doğrudur, hangi şey yanlıştır? İnsan böylece şüphe okyanusunda boğulacak hale geliyor. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Septisizm dedikleri, septik bir düşünce. Tabii şüphe ede ede insanlar bir takım deneylerle bazı şeylerin doğruluğunu tespit etmişler. Bazıları da itiraf etmiş, demiş ki her şey izafidir. Her şey bir şeye göredir. Şu şuna göre büyüktür, bu buna göre ağırdır, şu şöyledir, bu böyledir. Birbiriyle mukayeselidir. Eğer bu mukayese olmasaydı zaman da olmayacaktı, mekan da olmayacaktı. Zaman da bir izafiliktir. Falanca olgudan sonra, falanca olgudan önce diye. Mekan da öyle. O zaman işte çok büyük teoriler, nazariyeler ortaya atılmış filan. Ama Descartes diyor ki, düşünüyorum. Yani bu şüpheleri yaşıyorum içimde. Acaba ben var mıyım? Ben neyim? Benim içimde düşünen kim? Parmağım mı düşünüyor? Kulağım mı düşünüyor? Çenem mi düşünüyor? Bacağım mı düşünüyor? Bu düşünen içimde bir ben vardır, ben de benden içeri. Bulmaya çalışıyor. Yunus bulmuş. Efendim sonra da buluyor. Diyor ki düşünüyorum, o halde varım. Hah, bir şeyi yakaladım diyor. Tamam. Madem ben düşünüyorum, İçimde düşünen bir şey var. Demek ki düşünen bir şey var. Buradan başlıyor. Benim bu varlığım kendimden mi? Kendi kendimi ben mi var ettim? Yok, benim haberim yok. Vallahi billahi haberim yok. Ben yapmadım. Kim yaptı? Heh, onu aramaya başlıyor insan. Efendim, varım, o halde beni var eden var. Düzen var. Kanunlar var. Tabiat kanunları var. Ben hiç korkmuyorum tabiattan ve tabiat kanunlarından. Çok hoşuma gidiyor. Onlar Allah'ın varlığına delalet ediyor. Madem kanun var, düzen var, o halde bir düzenleyici var diyoruz. Akıl söylüyor. Zaruri olarak söylüyor. Onun için benim talebelerimden bir profesör var. Doçentlik tezi yapmıştı. Ateizmin açmazları çıkmazları diye. Yani Allah'ı inkar etmek mümkün değil. Allah inancı soruları cevaplandırıyor, soruları çözüyor. Romanın karma karışık olan konusunu açıklıyor. Esrarengiz diye kaldırıyor. Her şeyi çözümlüyor. Allah var diyorsun, her şey düzene giriyor. Allah yok dediğin zaman her şey karma karışık oluyor, çıkmaza giriyor insan. Ve çıkmazlığını da izah ediyor arkadaş. Yani olamazlığını, onun inançsızlığın olamayacağını ispat ediyor şeyinde. Hem de böyle ateist jürinin önünde ispat etmiş. Adamlar bakmışlar ki karşısındaki kendilerinden daha bilgili, itiraz bile edememişler. Halbuki bir doçent, imtihana giren bir doçent, jüri üyesi profesörlerden biraz daha aşağıdadır. Ama onlar bakmışlar ki kendilerinin bilmedikleri pek çok şey var. Onlar ateizme girmişler ama bunlar gibi girmişler. Yani tek taraflı bilgiye sahip olduğu için. Benim talebe de imamlıktan başladı, ilahiyattan başladı işe. Bu tarafı da bildiği için onun karşısında itiraf etmişler. Onun karşısında talebeleşmişler yani. Hocalar şeyin karşısında talebeleşmişler. Sonra ben o yazıyı çok beğendim de bizim Bilim Sanat Dergisi'nde falan neşrettirdim. Yani bilsinler bu gittikleri yolun çıkmaz olduğunu, çıkmaz sokak olduğunu, bilimsel bakımdan yanlış yolda olduklarını, bilimsel bakımdan taassupta olduklarını, kör olduklarını, tutarsız olduklarını bilsinler diye. Allah muvaffak etsin. Allah üstün başarılar ihsan etsin. Çalışmalarımız hayırlı mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra, Akra, Akra.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim. Sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kariya Suresi. Sevgili dinleyiciler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Kariya Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 11 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk 3 ayette geçen ve başa gelecek olan büyük felaket anlamına gelen Kariya kelimesinden almıştır. Sure, kıyamet gününün dehşetine vurgu yapan ayetlerle başlar. Başa gelecek olan o büyük felaket, nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Kariya suresinde, kıyamet

0: Kıyametin dehşetinde insanların dünya hayatındaki davranışlarına göre ahirette karşılaşacakları ceza ve elde edecekleri mükafat anlatılmaktadır. Son ayetlerinde hesap günü tartıda iyilikleri ağır ve hafif gelenlerin yeri haber verilerek bitirilir. Artık kimin tartıda iyilikleri ağır gelirse işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer, haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir. Cehennemin uçurumudur.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kutbe bin Amir'in Hasamlara gönderilişi. Hasamlar, Enmar bin Nizar bin Maat bin Adnan'ın oğlu Akyel soyundan olup birçok oymaklara ayrılmışlardı. Hasamların kardeşi Becilelerle birlikte yurtları Yemen ve Hicaz'ın hac yolundan Tebale'ye kadar uzanmaktaydı. Tebale, Yemen yolunda ve Tihame toprağındadır. Hasamların Türebe yakınındaki Bişe nahiyesinde bulundukları rivayet edilir. Türebe, Serat'tan başlayan Necran'da biten bir vadidir. Hasamlar, İslam'ın fetih günleri sırasında etrafa dağılmışlar, kendilerinin belli başlı bir yurtları kalmamış, Bişe ile Türebe arasında gelip konmuşlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 9. yılında Safer ayında, Kutbe bin Amir'i 20 kişilik askeri bir birliğin başına geçirip, Hasamlardan Tebale nahiyesinde bulunan bir kabileye gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, birlik kumandanı Kutbe bin Amir'e gündüzleri gizlenip geceleri gitmelerini, yemeklerini de yürürken yemelerini, hasamlara baskın yapacakları zaman birliğini her taraftan saldıracak biçimde ayırmasını emretti. İslam süvarileri binmek üzere yanlarına 10 deve alıp yola çıktılar. Silahlarını gizlediler. Yollarına devam ederek Fetak'ı tuttular, Mesa Vadisi'ne ulaştılar. Fetak, Taif'in bir karyesidir. Mesa'da Mekke ile Medine arasında Taif'in veya Mekke'nin büyük kasabalarındandır. Askeri birlik Mesa'da bir adam yakalayıp kendisini sorguya çekmek istedilerse de adam hiçbir şey söylemez susarken su başlarında konaklamış bulunan halka bağırmaya başlayınca su başındaki cemaatin uyumalarını beklediler. Hasamlar uykuya daldıkları zaman mücahitler birliklerini ayırdılar. Her taraftan birden baskın yaptılar. İki taraf arasında şiddetli çarpışma başladı. İtiram ettikleri deve ve davarları Medine'ye doğru sürdüler. Hasamlar hemen derlenip toparlandılar, hayvanlarını atlayıp İslam ordusunun artlarına düştüler. O sırada Yüce Allah büyük bir sel gönderdi. Gelen sel Hasamlarla Müslümanların arasına gerildi. Hasamlar Müslümanlara yetişmeye yol bulamadılar. Seli bir türlü geçemediler. Savaş erleri deve davarı sürüp aldıkları esirlerle birlikte giderlerken arkalarından baka kaldılar. Ganimet mallarının 1/5'i çıkarıldıktan sonra kalanı mücahitler arasında bölüştürüldü. Her birinin hissesine 4'er deve düştü. Bir deve 10 davara denk sayıldı. Bunun üzerine hasamlardan işlerinde Asas bin Zahr ve Enes bin Müdrik'in de bulunduğu bir heyet gelip, "Biz Allah'a ve Allah'ın Resulüne ve Allah'tan gelenlere iman ettik. Sen bize bir yazı yaz da o yazıda olanlara tabi olalım." diyerek Müslüman olduklarını açıkladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam da hasamlardan, Bişe çölünde oturanlardan isteyerek yahut istemeyerek Müslüman olanlar hakkında yazdırdığı yazıda, kendilerinin cahiliye devrinde işlemiş oldukları cinayetlerin kaldırıldığını, her yıl ne gibi mahsullerden ne nispette zekat ödenmesi gerektiğini bildirdi. Abdullah bin Avsece'nin Harise bin Amr bin Kurayt oğullarına gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 9. yılında Safer veya Rebiyülevvel hilali görününce, Asaf'tan Abdullah bin Avsecetül Beceri'yi Harise bin Amr bin Kurayt oğullarına gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam orada Siman bin Amr bin Kurayt bin Ubeyd bin Ebu Bekir bin Kilaba veya Riyetü Suhaymiye verilmek üzere kırmızı deri üzerine bir yazı yazdırdı. Yazısında onları İslamiyet'e davet etti. Harise bin Amr bin Kurayt oğulları Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu aldılar. İslamiyet'e girmeyi kabul etmediler. Mektubun yazısını yıkadılar. Yazının derisiyle de kovanlarının yırtılan dibini yamadılar. Bunun için kendilerine Benurrak'ı yamacı oğulları denildi. Onlar bu kötü tutum ve davranışlarıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu önemsemediklerini göstermiş, tahkir etmiş oluyorlardı. Sim'a'nın veya Rı'yetüs Suhaymi'nin kızı, sanıyorum ki senin başına çok büyük bir musibetten başka bir şey gelmeyecek. Sana Arapların efendisi ve ulusunun mektubu geldi. Sen de tuttun, onu kovana yama yaptın ha dedi. Rı'yetüs Suhaymi'nin kızı Beni Hilallerden birisiyle evli olup, kendisi de kocası da Müslüman olmuştu. Amir bin Halid bin Amr bin Kurayt'ın kızı Ümmü Habib de söylediği kısa bir şiirde, kendilerine Muhammed'den bir ayet, alamet geldiği zaman onlar onu kuyu suyuyla yıkayıp yok ettiler. Halbuki o, kendileri için bir güç ve sığınak idi diyerek kavminin kötü tutum ve davranışlarını kınamaktan kendini alamamıştı. Beni Kilaplar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubuna yapılmayacak şeyi yaptıkları zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam, nedir bunların hali? Allah onların akıllarını mı gidermiş? Gidersin buyurmuştu. Onlar vücutları titrer, acele acele konuşur, sözlerini birbirine karıştırır, ne dedikleri anlaşılmaz bir kavim oldular.

0: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: bu sevimli gözlerimiz yok mu? Hala okula, derslere ve tahtaya alışamadı. İkide bir gözlerimizi tahtadan kaçırarak sınıfımızın penceresine kadar uzanan ağaçlara ve dallarda ötüşen serçelere bakıyoruz. Öğretmen bizi böyle bir görse kulağımız kesin 2 metre uzar. İyi ki sınıfın en arka sırasında oturuyoruz. Sınıfların arka sıraları gibisi yok doğrusu. Hemen yanımda oturan Mehmet'le Cahit kendi aralarında sessizce konuşup duruyorlar. Önümde oturan Abdullah ve Murat ise sözde ders dinliyormuş gibi tahtaya bakarak kikirdeşiyorlar. Ama hepimizin kalbi dışarıdaki serin gün için çarpıyor. Bugün Ömer niye gelmedi? Murat'ın bu sorusu düşüncelerimizin tam ortasına düşüyor.
1: Murat mutlaka geleceğim demişti ama gelmedi işte. Ona bunun hesabını soracağım.
0: Ne diyorsun sen? Diye çıkışıyorum Mehmet'e.
2: O kadar önemli mi gelmemesi?
1: Elbette önemli. Onsuz karşı takıma mutlaka yeniliriz.
0: Hepsi çok kızgın gözüküyor. Biraz da haklılar. Çünkü bugün diğer sınıfla önemli bir maçımız var ve kalecimiz Ömer görünürlerde yok.
2: Mutlaka bir işi çıkmıştır arkadaşlar. Hem gelmemişse de bu kadar kızmaya gerek yok. Kader böyleymiş diyorum.
1: Kader mi?
0: Diye sözlerime dikleniyor Murat.
1: Tam anlamıyla bir facia bu.
2: Hayır, facia değil, kaza.
0: Diyorum gülümseyerek.
1: Ne fark eder ki?
0: Diye atılıyor yine Cahit.
1: İkisi de olumsuz ve kötü bir şey değil mi sonunda?
0: Bu bildiğin kazalardan değil, diyerek düzeltmek zorunda kalıyorum. Çünkü söylemek istediğim bu değil. Ben imanın şartlarından olan kazadan bahsediyorum. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmak nasıl imanın şartıysa, kadere ve kazaya da inanmak bu şartlardan birisidir.
1: Nasıl bir şey bu, anlatsana,
0: diyerek bana doğru dönüyor Abdullah.
3: Şşt, şimdi öğretmenimiz görecek. Önünüze dönüp ders dinler misiniz lütfen?
0: Anlaşıldı. Bakışları konuşmam gerektiğini söylüyor. Her şeyi Allah'ın önceden bilmesi

0: gelmesine kadar, zamanı gelince de o işin olmasına kaza denir.
1: Yani Ömer'in bugün gelmeyişi kader ve kazayı içinde barındırıyor, öyle mi?
2: Hı, evet Cahit.
1: Ama
0: diye tereddüt içerisinde konuşmaya başlıyor Mehmet.
1: Ömer bugün gelecekti. Oysa Allah onun gelemeyeceğini biliyordu. Bunda Ömer'in suçu ne o zaman?
0: Biz suçlu aramıyoruz ki Mehmet. Ömer gelmek için elinden geleni yapmış olabilir.
1: Sonra da olacakları Allah'a bırakmıştır ki buna da tevekkül denir.
0: Bir de insana iyi ve kötü bildirilmiş, yapma gücü de verilmiştir.
1: Sınavlara çalışıp sınava girmek ve sonra da sınav sonucunu beklemek, yani bunun gibi bir şey mi?
0: Diye araya giriyor Abdullah.
1: Evet
0: diye cevaplıyorum Abdullah'ı. Hem sınavlara çalışmayacaksın, hem de kötü not gelince bu benim kaderimmiş, çalışsam da bundan yüksek alamazmışım diyeceksin. Bu çok saçma olur değil mi?
2: Bu arada öğretmenimiz dünyanın dönüşünden bahsediyor. Susuyor ve kulak veriyoruz. Mevsimler, okyanuslar, deniz, yağmur, kar, hatırlayabildiğim cümlelerden bazıları.
1: Sebepler zinciri Allah'a kadar uzanır.
0: Cahit'in bu sözü üzerine tekrar sohbete başlıyoruz.
2: Dünyada hiçbir şey tesadüf değildir. Bakın şu ağaca,
0: diyorum. Başımız penceremize dek uzanan çınar ağacının dallarına çevriliyor. Yapraklarının yarıdan fazlası dökülmüş.
2: Şu yaprağın ağaçtan düşerken sağa sola dönerek aşağı inmesi bile bir takdirin gereğidir. Yani kaderdir.
0: Hepimiz daha bir dikkatle bakıyoruz ağaca. Sonbaharın serin gülümseyişini, yaprakların dökülüşünü, rüzgarı, hepsini ama hepsini kadere bağlıyoruz.
2: Aa, bakın bakın.
0: Heyecanla fısıldıyor Cahit.
2: Gökyüzüne bakın, gökyüzüne.
0: Beş kafadar sınıfımızın penceresinden gözüken birkaç metrekarelik gökyüzüne bakıyoruz. Aman Allah'ım, leylekler. Havada daire çizerek uçuyor leylekler.
1: Göç hazırlığı,
0: diyor Abdullah.
1: Artık sonbahardayız, diye de ekliyor Mehmet.
2: Kışın geldiğini ve nereye göç edeceklerini nasıl biliyorlar sizce?
0: Murat'ın bu sorusuna takılıp düşüncelerimi kanatlandırıyorum leylekler gibi. Sonra da diyorum ki,
2: kuşlar da kaderle uçar.
0: Susuyoruz, teneffüs zili çalıyor.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu hafta da yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlular çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten iç görüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
0: İki dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikaten

0: Fakat biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Dün akşam Huneyn gazasını okumuştuk. Yine bir imtihan yaşandı ve Allah Resulü neredeyse yalnız başına savaşmak zorunda kaldı. Peygamber çağrısıyla saflarına geri dönen sahabiler kazanılan zaferden paylarına düşeni aldılar. 46. bölüm. Böylece 12 bin Müslümanın katıldığı Huneyn muharebesi sadece onun nebiliğini tasdik ettirici, beklenmedik tecelliler içinde zafere erdi. Bir takım döküntüler Ertas Vadisi'ne çekilmişlerdi. Üzerlerine bir müfreze gönderildi. Ebu Amir şehit oldu ve yerine Ebu Musa Üleşari Hazretleri geçti. Düşman perişan, baştan başa ölü ve esir. Bir sürü de ganimet. Esirlerin içinde Allah Resulü'nün çocukluğunu beraber geçirdiği süt kardeşi Şeyma. Allah'ın Resulü süt kardeşini görünce hemen tanıdı. Mübarek gözlerine yaş indi. Hırkasını serip Şeyma'yı oturttu. Kendisine birkaç köle ve cariye ile iki deve ve bir miktar koyun hediye edip onu kabilesinin Müslüman olanlarına iade etti. Vaktiyle Nur çocuğu koruyucu bulut altında beraber gezinirken şimdi onun af ve kerem yükü altında ezilen Şeyma. Huneyn seferinin hemen arkasından o sahanın merkezi ve düşmanın yatağı olan Taif üzerine yürüdüler. Yürüyüşe çıkarken Tufeyl bir amrı civardaki ağaçtan yontulma bir putu yakmaya gönderdiler. Tufeyl putu yakacak ve koşup orduya yetişecekti. Tufeyl putu yere devirdi ve ateşledi. Tahta heykel alev alev yanarken karşısında şu mısraları söyledi. Ben sana tapanlardan değilim. Sen vücuda gelmeden ben vardım. İşte karnına ateş doldurdum. Yanıyorsun. Huneyn gazvesinin asıl kılıç artıkları Taif kalesine çekilmiş, şehrin tunç kapılarını kapamış beklemekte. Biliyorlar ki Müslümanlar gelecek. Taif, Huneyn'in devamı. Halid bin Velid öncü kıtaların başında ilerledi. Surların önünde düşman gizli ve Müslümanlar açık kanlı bir ok muharebesi cereyan etti. Sahabilerden 18 kişi şehit. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da yaralandı. Bu yaradan babasının halifeliği devrinde şehit düşecektir. Müslümanların annelerinden Ümmü Seleme ve Zeynep Hazretleri de beraber. Peygamber zevcelerine yan yana iki ayrı çadır kuruldu. Allah'ın Resulü namazlarını bu iki çadır arasında kılıyorlar. Sonradan oraya Taif Mescidi yapılacak. Muhasara 18 gün sürdü. İslam ordusu ilk defa bu gazada mancınık kullandı. Artık müdafaa devri büsbütün kapanmış ve hücum, muhasara, taarruz çığırı bütün aletleri ve usulleriyle açılmıştır. Düşmanı teslim olmaya zorlamak yolunda her şey yapıldı. Kaleden çıkıp teslim olacaklara eman ilan edildi. Bağları, bahçeleri yakılıp yıkıldı. Fakat düşman inatçı ve surlar kalın. Yiyecekleri de bol. Teslim olmaya yanaşmadılar. Peygamber hikmeti muhasaranın kaldırılmasını gerektirdi. Böyleyken sahabiler ilk gururun yarasını kapayan Nusret'in arkasından ikinci bir nefs güvenine geçtiler ve şehit düşmeden nereye gidiyoruz dediler. Allah'ın Resulü gülümsedi. Onları bir gün daha cenkte serbest bıraktılar. Boş yere can kaybından başka bir şey çıkmayacağı belli oldu. Allah'ın Resulü muazzez sahabilerine zafer neşelerinin verdiği gururdan tevbe tavsiye etti. Her şeyi Allah'tan beklemelerini, başka hiçbir emniyet hissine düşmemelerini daima istiğfar ve hamd etmelerini telkin buyurdular. Zincirleme, Huneyn ve Taif'in de sırrı çözüldü. Üst üste Huneyn ve Taif gazalarının bilançosu 6 bin esir, 24 bin deve, 40 bin koyun, tepeleme gümüş. Payına 100 deve düşen insanlar bile görüldü. Ensar içinde bir mırıltı oldu. Allah Resulü'nü affetsin. Büyük payları Kureyş'e veriyor. Halbuki bizim kılıçlarımızdan hala onların kanı damlıyor. İnsanlığın tacı ensarı topladılar ve dediler. Böyle diyor musunuz? Siz razı değil misiniz ki Kureyşliler evlerine malla dönsün ve siz Allah'ın Resulü'yle dönesiniz? Fetihlerin en parlağı çapındaki bu hikmet karşısında hepsi başını eğdi. Hamle üstüne hamle. Şimdi İslam dairesi bir mıknatıs merkezi. İnsan, aile, millet bütün etrafındakileri çekiyor, yutuyor, içine alıyor. Fert fert ve kabile kabile gelip Müslüman olanlar birbiri peşinde. Ufak tefek tereddüt ve mukavemeti olanların üstüne mıknatıs bizzat ilerliyor. O zaman isteyen ve istemeyen cazibenin merkezine mıhlanıyor. Hastalara ilaç isteyip istemediği danışılmaz, verilir. Sonuna kadar kabul etmeyense ölümü kabul etmiş demektir. Tebük. 9. yıldayız. Bu yıl zekat emrine karşı duran Temimoğullarının tepelendiği ve içlerinde kendi kelam kılıçlarına güvenen bazı şiir şövalyelerinin Medine'ye gelip peygamber sözcülerine mağlup olduğu, Yemen elçilerinin Müslümanlığı öğrenmeye geldiği, birçok fesat harikalarının geçtiği, büyük şair Ka'b bin Züheyr'in meşhur kasidesiyle İslam'a kucak açtığı ve nihayet peygamber başbuğluğunda Şarki Roma İmparatorluğu üzerine yüründüğü sene. 9. yılın Recep ayında 10 bin atlı, 30 bin yaya, başlarında Allah'ın Resulü Medine'den çıktılar. Rum illerine. Artık İslam içinden fışkırdığı dünyaya, Arap illerine madde planında da hakimdir. Şimdi asıl yüzü ruh olan aynı madde planında bütün kuvvetleri merkezileştirmiş olarak büyük dünyayı toslayacaktır. Büyük dünya, dış dünya, İslam çerçevesinin ötesindeki yabancı ve sözde medeni dünya. Doğuya gerçek rengini getiren İslam, şimdi batının renk aldığı Hristiyanlık dünyasına, babasız hak peygamber Hazreti İsa'nın dinini bozanların dünyasına hesap soracaktır. Çünkü hem İsa peygamberin dini Yahudi ve münafığın tezgahında çığırından çıkarılmış, hem de onun münezzeh şeriatı ezellerin ve ebedlerin peygamberi geldiği andan itibaren Allah tarafından kaldırılmıştır. Hesaplaşılacak dış dünyaların birinde doğuyu içinden hastalıklı hayallerin tüttüğü hurafeler çanağı haline getiren İran ve gerisi, öbüründe de akılla hayal arasında çırpınan Yunan ve Roma artığı, Bizans ve arkası vardır. Kısaca Fars ve Rum. Demek ki İslam'ın muazzam aksiyon demi gelmiştir ve bu aksiyonun gerektirdiği şartların kıvamlaştığı saat, Tebük budur. Bu muazzam aksiyon peygamberler peygamberinin devrinde tamamlanmasa da prensipleşecek, tohumunu atacak ve sonra onun sahabileri ve sahabilerin bağlıları elinde gelişecektir. İşte 10 bin atlı ve 30 bin yaya bu muazzam aksiyonun sancaklaşmış, mızraklaşmış, tulgalaşmış remzi halinde Medine ve Şam arası Tebük mevkiine doğru ilerliyor. Çünkü vesileler perdesinde Şarki Roma İmparatoru Heraklius'un İslam üzerine büyük bir ordu tertiplediği haberi vardır. Herkes malını, mülkünü, atını, davarını, imkanını, iktidarını canıyla beraber Allah Resulü'nün tuttuğu tepsi üzerine döktü. Ebu Bekr ise zaten bekleneceği gibi bütün servetini verdi. Ve Osman ve diğerleri, bütün Müslüman kadınlar elmaslarından ve altınlarından soyundular. Herkes davayı, aksiyonu anlıyor. Dünya çapında hareket. Susuz insanları içen, kurutan, kavuran yaz sıcağında çok zahmetli bir sefer. Münafıkların ıstırabı büyütmeyi hedef tutan kundakçılarına ayet cevap verdi. Sıcakta sefer olmaz diyorlar. Sen de ki cehennem ateşi hararetin en şiddetlisidir. Bilselerdi böyle demezlerdi. Medine'de Hazreti Ali ile Muhammed bin Mesleme biri beyt ehline öbürü şehre memur olarak kaldı. Bir damla suyu develerin kursağında arayacak kadar sıkıntı çektiler fakat dönmediler. Yolda Allah'ın Resulü'nün devesi kayboldu, arandı, bulunamadı. Hemen münafık tefsiri baş gösterdi. Yerden ve gökten haber verdiğini iddia eder, devesinin nerede olduğunu nasıl bilemez? Kainatın efendisinin bu mırıldanış üzerine sahabilerini halkalayıp buyurdukları hikmet bir mucizedir. Vallahi ben bir şey bilmem, ancak Allah'ın bildirdiğini bilirim. Deve filan yerde ve falan vaziyette, gidip görün ve alın getirin. Gittiler, gördüler, aldılar ve getirdiler. Geçtikleri yerleri ya dine getirdiler yahut itaat altına aldılar. Tebük civarında bir su başındalar. Su gayet zayıf, içinde incecik bir su şeridi geçen kuru bir ırmak. Irmağın suyunu avuçlarına toplayıp abdest aldılar ve yine ırmağa döktüler. Irmak kaynadı, ırmak yükseldi, ırmak doldu. Irmak taştı ve bütün ordular suya kandı. Heraklius harbe yanaşmadı, geçit boyunca Bizans kuvvetlerine rastlanamadı ve muazzam sefer sadece iki dünya arasında istikbale kalan muhasebenin temelini atan bir remz halinde çakıp söndü. Yalnız Bizans'a bağlı Hristiyan Arap kabilelerinin çoğu onlardan koparıldı. Bakın, ne mübarektir Konstantin beldesini alacak emir ve ne mübarektir onun askeri mealindeki hadis, Medine'den Şimale ve dünyanın kilit noktasına doğru esen ebedi bir soluktur. Bu soluk asırlar sonra yerini bulacak, fakat Müslümanlar onu anlasa da anlamasa da hep ve her taraftan o dünyaya doğru esecektir. Batının doğuyu mahkum ettiği devrede de suçu yine aynı ebediyet soluğunu anlayamamakta aramak icap edecektir. Tebük seferinden münafıkların tesiriyle uzak kalanlar Allah'ın sevgilisi Medine'ye dönünceye kadar üzüldüler ve yandılar. Öyle ki kendi kendilerini mescidin direklerine bağlayıp ağladılar, sızlandılar ve affedildiler. Artık düzlükten iç aleme, derinliğine iç alemin dış düzüne geçmenin zamanı geldi. Mutlak İnkılap 8. ve 9. yıllar. İslam'ın bütün bir müessese halinde tam düzlüğe çıkması 8. ve 9. yıllarda. Bu yıllarda umumi manzara mutlak inkılap. Sadece gökten düşme müstesna bir fesahat ve hürriyet ruhu içinde putperest, yağmacı, soyguncu, hırsız, adam öldürücü, kan dökücü, kız çocuklarına kıyıcı, pislik, zina, şarap, istihza, hakaret, iftira, kibir ve en sert oymak taassubu içinde kas katı donmuş bir ruh, eski ruh nasıl da bir nefhada kurtulmuştur. Bu nefha daima noktalayalım ki peygamber soluğudur. Çölün her kum tanesi içine bir Elhamra sarayını, bir Bağdat sitesini yerleştiren de hep bu nefha. Onun ne bulduğuyla ne getirdiği arasındaki hayal çatlatıcı muhasebedir ki peygamberliğin azamet dolu destanı. Arap illerinde kuşun bile korkusuz uçamayacağı dehşet ve cahiliyet devrinin arkasından Allah Resulü'nün çizdikleri huzur ve emniyet levhası. Bizzat buyuruyorlar. Artık Sana'dan Mekke'ye kadar yapayalnız seyahat edecek bir kadın bile kalbinde Allah korkusundan başka bir kaygı taşımayacaktır. İdrakiniz çatlayabilir. Mutlak inkılap, bıyıkları kan pıhtılı sırtlanı süt kuzusu yapmıştır.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allah-u Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allah-u Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
4: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bir evlilik okulunda

0: firmada çalışıyorum. Şunu gözlemledim. 10 senelik iş hayatımda bir eve giriyorum. Mesela kadın çok uysal, çok iyi davranıyor. Kocası tam aksi, gayet geçimsiz, sürekli kadını terslemeler, aşağılamalar vesaire vesaire. Başka bir eve giriyorum, adam gayet uyumlu, gayet makul, fakat kadın tam tersi, uyumsuz. Birinci evdeki uyumlu ablamızla makul ablamızla ikinci evdeki makul abimiz gibiler neden denk gelmez? Bu soru aklımda yıllardır beni bitirdi. Uyumsuzlar uyumsuzları bulsa, uyumlular uyumluları bulsa neden böyle olmuyor diye dinleyicimiz böyle bir soru yöneltmiş, aklına takılan bir husus. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, ilginç bir soru, iyi bir gözlemciymiş soruyu soran dinleyicimiz. Yani şimdi gerçekten şeydir, bu ilişkilerde ilişki biçimleri var. Yani evliliklerde çeşitli mesela şey ilişkiler var. Yani efendi köle ilişkileri vardır. İlişkilerde bir taraf kölelik rolünü benimsemiştir. Rahatsız olmaz ondan. O zaman diğer tarafta şiddetlik göstererek onun üzerine hakimiyet kurmuştur. Böyle bir ilişki gidiyordur. Yani onlardan eğer böyle bir talep gelmedikçe onlara karışamazsınız. Yani ikincisinde erkek de ve kadın fark etmez bu zaman zaman. Yani şimdi burada genellikle bu ilişkileri aldığın zaman ben böyle 2-3 tane şey görüyorum. Şimdi bir taraf şirret oluyor. Diğer taraf şirret olsa bitecek evlilik. Bir onu bitirmemek için o melek rolüne soyunuyor. Bir denge sağlıyorlar, öyle devam ediyorlar. Evliliği yıkmayı göze alamıyorlar, çocuk vesaire bu gibi şeylerle. Böyle bir ilişki sürüyor. Ama bazı durumlarda da yani görünenle dışa yansıyan çok aynı olmuyor. Mesela ben bir gün hanımefendi böyle çocuklarını getiriyordu. Daha sonra kendisi de muayene istedi. Ya dedi, kocası da bir öğretim üyesi ya yani bir şeyden. Ya dedi, benim kocam dedi herkes melek olarak kabul ediyor dedi. Yani böyle melek gibi kabul ediyor. Yani ne güzel kocam var, ağzı var, dili yok. Yani böyle herkes öyle söylüyor diyor. Fakat eve gelince evde diyor terörist diyor. Niye o damatesiyle doğradın? Niye bunu buru koydun? Niye bunu koydun? Böyle evde terör havası istiyor. Kocam böyle ne yapayım diye sordu bana. Böyle durumda kadın ciddi depresyona girmiş böyle durumlarda. Yani burada ama böyle bir farkında olmadan onun öyle davranmasına kadın çanak tutmuş baktım. Çanak tutmuş. Öyle davrandıkça o hemen aman sorun çıkmasın deyip evde her dediğini yapmış, her dediğini yapmış. Her dediğini yaptıkça da o dışarıdaki öfkesini evde alır hale gelmiş. Böyle bir ilişki biçimi olmuş. Belli bir yaşına gelince kadın artık çocuklar var demiş, tahammül etmiş. Hani bizim kültürümüzde idare et kızım kültürü. Öyle etmiş. Belli bir noktaya gelince kadın artık dayanamıyor. Çocuklar da büyümüş, evden gitmiş. Yani sen o zaman dedim ki sen evde ona bir saltanat kurmuşsun. O köşke oturtmuşsun onu. Oradan indirmiyorsun onu dedim. Geçmiş olsun şimdi, şu anda nasıl değiştirmek de çok zor dedim şimdi. Yani ilk baştan beri yani ona o ilk evde terörist gibi olduğu zaman ben öyle şunu demesi lazım, bu yaptığın doğru değil. Fakat evin ilişkinin geleceği için, evin geleceği için şu an buna şu anda ses çıkarmıyor ama yaptığın doğru değil deyip hemen eşine tavır koyup gittiği zaman orada kendi sınırını bilecek. Orada yani taraflardan birisi böyle, ikisi de bu rolü seçmişlerdir büyük.
0: Bir süre sonra yazılı olmayan kurallar olarak
1: Aynen öyle, yazılı olmayan kural olarak devam ediyor. Biri kurban rolünde, biri zalim rolünde bir ilişki sürüp gidiyor. Çocuklar için katlanıyorlar ona ama böyle bir ortamda çocuklar da iyi yetişmiyor ki. Onun için ilk başta böyle durumlarda kendini ne ezeceksin ne ezdireceksin evlilikteki
0: Hatta
1: ilişkide.
0: ilginç bir şekilde hocam, bir süre sonra yani kişiye bir aydınlanma geliyor. Ya ben niye böyle yapıyorum? Böyle yapmayayım da hani daha dengeli bir şey. Hani ben de sesimi
1: Ya
0: çıkartabileyim
1: bu
0: dediği
1: iki
0: zaman.
1: melek kişi bir araya gelsin, iki şirret bir şey bir araya gelsin diye bir şey arıyorsun, yok. Bunlar hepsi insan hayatının bir döneminde devamlı kötü yoktur. Hayatının bir döneminde kötü vardır.
0: İki melek de mi olmaz
1: O, yani iki melek
0: öyle?
1: bir bak iki melek bir araya gelse, mesela iki melek bir araya gelmiş. Bir gün birisi demiş ki yani ya demiş yani evliliğimiz çok renksiz geçiyor demiş. Ayrılacağım ben demiş. Bak. Renksiz geçiyor. O kadar güzel evlilikleri var, renksiz geçiyor. Ayrılacağım demiş. Evrensiz geçiyor.

0: Adam canı sıkılmış evde, huzursuz, oraya gidiyor, ayağı bir şeye takılıyor, tükülü ayağı kırılıyor. Ondan sonra kadın gidiyor yardım ediyor, al size renk işte. Yani onun için böyle durumlarda bir şey var işte, sahip olduğun şeyin kıymetini bilememe var böyle durumlarda. Yani burada insan mesela böyle evlilikte bir müddet sonra şey olur, niye aldatıyorsun dediğin zaman, bir çiçekte bahar olmaz ki derler. Yani akıllı bir kimse ne yapar? Devamlı tat, koku, renk değiştirir, aynı şeyi yapar. Yani yemeği her gün pilav yersin ama çeşitleri değiştirsin, etlerini değiştirsin, yanlarını değiştirsin. Her gün makarna yiyebilirsin, her gün pilav yiyebilirsin. Ama çeşitli şeylerle, sunum teknikleriyle onu daha çekici, cazip hale getirirsin. Yani her gün makarna yedim diye, her gün pilav yedim diye bıktıkça makarnadan demiyorsun. Niye? Yanına bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun. Evlilikte de öyle. Evliliği sevimli, çekici, cazip hale getirmek için ne yapabilirim odaklanması? Onun için buna evliliğe kafa yormuyoruz, evliliğe yatırım yapmıyoruz. Ailemizden gelen bir kişilik rolleri var. O kişilik rolleriyle bir denge kuruyoruz. Böyle şey ilişkileri, kadın erkek savaşlarıyla giden bir ilişki oluyor. İnce yerinden kopuyor. Onun için evliliğe yatırım yapmayanlardır bunlar. Bunlar genetik olarak birisi melek de, öbürü de şirret de ondan oldu değil. Bu biri, yani ikisi birbirine ilişki kurmayı becerememiş kişilerdir onlar. Onlara bakın, araştırın. İkisi de öyledir. Bakın, bazı kişiler var, eşini melek gibi görürse o şirretleşir. Ezmeye çalışır onu. Böyle durumda hayır demesi lazım onu. Ve bu evlilik onun için dinamik bir süreçtir, ilişkiler. Bu dinamik süreç içerisinde ilişkilerde, yani hatta evliliklerle ilgili şey var, Michelangelo fenomeni diye geçiyor. Michelangelo fenomeni. Michelangelo biliyorsunuz Rönesans'ın büyük ressamlarından birisi. O derece mükemmel anatomi yapmış ki, Michelangelo'nun anatomisi, vücuttaki altın oranı bulan adam o. Kafasında hayal kuruyor, o hayali müthiş bir şekilde sanat haline dönüştürüyor. Öyle birisi. Şimdi evlilikte de Michelangelo fenomeni oluşuyor. Yani çok güzel, güzel giden kaliteli evliliklerde, bu iyi giden evliliklerde iki tarafında beyinlerindeki network'ü alıştırılmış. Beyindeki ahsal yapı. Birbirinin aynalama yapmış beyinleri ya. Beyinlerindeki olaya verdikleri tepkiler, beyinlerdeki sanki birbirinin aynası gibi aynı tepki veriyor. Korkuya, sevgiye, güvene aynı tepkileri veriyor. Beyin traktografi vardır, beyindeki yol haritasını çeken özel bir MR tekniği vardır. Bu şeyde kullanılır. Yani nörolojide beyindeki o MS gibi hastalıklarda hangi yollar bozulmuş diye. O yolları gösteren çekimler yapılıyor. Böyle birbirine aşık olan ileri yaşta tutan, mesela böyle kişilerde ne oluyor? Eşinin mesela susadığı zaman eşi hemen su veriyor ona. Daha istemeden. Ne oluyor? Susadığını anlıyor hemen. Mesela annede, çocuklarda vardır. Çocuk bir iki hareketini, anne karnını ağrıdığını, acıktığını, tuvalete ihtiyacı anlar. Nereden anladın dersin, bilemez, anlamıyor. Anlar işte. O onun beyni aynalama yapıp öğreniyor, onun şey yapıyor. İnsanda öyle bir şey vardır. Duygusal olarak zekileşme. Bu kişilerde de evlilikteki duygusal zeka diyoruz buna. Evlilikteki duygusal zeki olunca iki tarafta birbirlerine rekabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişki oluyor. Mesela o dediğiniz kişilerin evliliklerine bakın, büyük ihtimal rekabetçi ilişki vardır. Benim dediğin senin dediğin, benim annem senin annen, ego savaşları. Böyle bir taraf şey rolünü üstlenmiştir, susarak, görmemezden gelerek denge, bir öyle bir denge gidiyordur. Bazen erkek bazen kadın, fark etmez, gidiyordur. Ama nitelikli evliliklerde de böyle durumlarda ne vardır? Tamamlayıcı ilişki vardır. Tamamlayıcı ilişki, yani ikisi, o onun eksi tamam, eksi tamamlar. Bu ilişkiler bir evlilik ilişkisi, çift ilişkisi değildir. Evlilik ilişkisi yoldaş ilişkisidir. Yoldaş ilişkisinde ne vardır, evlilik ilişkisi, yoldaş ilişkisinde? Yani ikisi, iki taraf birbirine sahip olmaya çalışır mesela, taraflar. O ona sahip olmaya çalışır, o ona sahip olmaya çalışır. O ona hükmetmeye çalışır, o ona hükmetmeye çalışır. Evlilik birbirine sahip olma ilişkisi değildir. Birbirine hükmetme ilişkisi değildir. Evlilik birlikte yola çıkma ilişkisidir. Mesela bizim kültürümüz onun için evliliğe refik refika demiş. Refik ne demek? Erkek yol arkadaşı. Refika kadın yol arkadaşı. Yani evliliğe öyle bir anlam vermiş ki, birbirine belli bir hedefe giderken bir konuda beraber birbirini tamamlayan ilişkiler demektir. Bakın geçenlerde bir nikaha gittim. bir muhterem bir kimse. Nikah memuru nikah cüzdanı ona verdi. Bunu işte uygun gördüğünüz kişiye verin dedi. Ben dedi ailenin tek kaptanı olur dedi. O da erkektir. Ben erkeğe vereceğim dedi. Bunu. Salonda çoğu kadın zaten dedi. Bence bu şu andaki bu çağın doğrusu değil o. Öyle dedi. Erkeğe verdi. Ama erkeğe de tavsiye eşine vermesi dedi burada. İşte o bir nevi erkekteki evdeki erkek rolünün, ataerkek kültürün bir temsilcisi gibi konuşuyor. Evet. Ondan sonra bana da bir şeyler söyler misiniz dedi. Ben dedim tabii bey rahatsız olmasın diye şey dedim. Dedim ki burada tek doğru yoktur. İki doğru vardır dedim. Hani şu anda bir yönetim sistemleri vardır ya, tek kaptan yoktur, eş kaptanlık vardır dedim. Eş başkanlık vardır dedim. Şu andaki ideal olan ailelerde eş başkanlık sistemidir dedim. Tabii salonda çoğu kadın olduğu için iyi bir alkış almış olduk bu arada. Ama bence bunu inandığım için söyledim. Yani.
1: Evet.
0: Yani hakikaten öyle. Bu zamandaki aile ilişkilerinde birlikte karar almak, birlikte hareket etmek. Yani buyurgan böyle ben erken ben dersim olur dediğin an karşın ezik hissediyor kendini. Evet. Bu kadın erkek zulmüne sebep oluyor bu.
1: Nikahlarda bu evlilik cüzdanının verilmesinin böyle bir sembol haline getirilmesi de bana biraz şey geliyor hocam. Sanki baştan böyle bir ateşi fişekler gibi işte hani orada onu verirken sanki işte asıl reis, asıl kaptan budur gibi falan ona emanet edeyim gibi. Artık öyle bir noktaya geldi.
0: Yani, yok işte yanlış da ikisi de yanlış. O da yanlış. O da yanlış. Kadına vermek de yanlış.
1: Bir yani. Elinde sen tut, bir elinde sen tut.
0: Al, işte, ortak ya. Evlilik eş başkanlıkta ikiniz beraber tutun. Birisi birine feragat edip onu devam muhafaza etsin.
1: Evet.
0: Bunu diyecek yani. Böyle durumlarda bu şekilde yaklaşmak. Onun için evlilikte ilişkileri kolay değil. Yakın ilişki ve yaşantılar en zor şeydir ha.
1: Evet.
0: Yani Freud ruh sağlığının en büyük göstergesi olarak görmüş. Evliliği sağlıklı götüren kimsenin ruh sağlığı en yüksek kişidir demiş. Mesela haklı evet. Bence. Evet. Bunu götüremiyorsa bir kimse ruh sağlığı açısından şeydir. İyi ruh sağlığının göstergesi.
1: Evet.
0: Böyle bir durum ama burada evliliğe yatırım yapılırsa oluyor bu. Evliliğe emek çarpar edilirse, çabalanırsa oluyor. Mesela evleniyor kişiler, iki taraf da birbirini delice seviyor, evleniyorlar. Yani evlilik içerisinde ben bakıyorsun bir müddet sonra erkek kendini işe kaptırıyor, kadın kendini çocuklarına veriyor. Aralardaki duygusal mesafe uzuyor. Fiziksel mesafe var ama duygusal mesafe uzak. Ondan sonra ne oluyor? Bu mesafe uzayınca bu sefer ufak sorunlar büyümeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani evlilik onun için hani eskiden mangal vardı evlerde. Gece yatarken ateş mangala konur, üzeri külle örtülürdü böyle. Hatta sobadan alınır konur. Ondan sonra bu mangala çok karıştırsan yakar. Çok böyle uzak karıştırmasan da şu olur. Söner. Onun için evlilikte ilişki mangaladaki ateş gibi. Hafif besleneceksin, çok da yapış yapış olsa da sorun çıkar. Onun için evdeki sevgi de öyle evlilikte. Bu mangaldaki ateş gibi olmalı. Devamlı beslenmeli, canlı tutulmalı. Uzaklaşıp da soğutmamalı onu.
1: Evet.
0: Yani evlilik ilerleyince çeşitli sebeplerle o evlilikteki o mangaldaki ateş gibi olması gereken olan sevgi beslenemiyor. Beslenemeyince soğumalar oluyor, kopmalar, kırılmalar oluyor.
1: Hocam peki mesela bu hani evliliklerde ya da evlilik öncesinin nişanlık döneminde falan bu tartışmalarda hani kaçan kovalanır şey vardır ya, mantığı vardır ya hocam.
0: Tabii.
1: Bu da biraz tabii. Bu durumla alakalı, o dengeyle alakalı tabii. Değil mi hocam?
0: Ya burada tabii iki mesela borderline ilişkileri de olur.
1: Ve burada hocam siz başlamadan şunu da sorayım. O kaçan veya kovalayan bir gün yorulur mu yani artık?
0: Tamam. Ya şimdi onlar öyle bir, yani 50 senelik evliliklerde halen birbirine bakıyorsunuz aynı hataları yapmaya devam ediyor. Aynı hatalar. Mesela bir örnek vereyim. Annemle babam arasında eve her akşam babam eli dolu gelirdi. Şey yapamazdı. Boş gelince kendini kötü hisseder. Ya evde de ekmek yenmiyor artık. Getirme diyor. Getirme denmiyor. Her akşam niye getirdin, niye getirmedin? Böyle bir şey olurdu böyle. Böyle bir şey olurdu. Yani o götürmezse kötü hissediyor. O da israf olacak, yazık diye evet. Kötü hissediyor. Böyle bir şey ilişki vardı. Ben orada mesela şey oldu. Böyle bir durumda mesela ekmekleri alıp işte ben seni hiç unutmam. Kurumuş eski ekmekleri etle karıştırıp yeniden bir şey yapar verirdi. Ben onun yerine mesela bu kadar ekmek arttı. Al bu ekmekleri kime vereceksin? Verse bir gün dese ki, o zaman farkına varacak. Hiç bağırıp çağırmıyor, küsmeye tavra lüzum yok. Al bak, bu kadar ekmek arttı, bunlar ne yapacağız? Sen git, ne yapacaksın, sen yap artık.

0: ekmekten alıyorsun dese o bir yüzleşecek, yapmayacak belki.
1: Evet. Hocam çok böyle uzun bir evlilikten bir örnek verdiniz ama örnek veriyorum böyle mesela bu evliliği 5 senelik 10 senelik arası falan gibi düşünelim. Mesela öyle bir yerde artık adam yine sizin şey yaptığınız örnekte gidelim. Artık ekmek almayı bıraksa mesela diyecek ki sen eskiden her gün ekmek olsa da ekmek alırdın. Sen niye artık ekmek almıyorsun?
0: Tabii.
1: Yani değiştin sen de, olacak tabii. Mesela.
0: Onun işte bunlar konuşarak diyecek ya ekmek böyle böyle o zaman ekmek artık almayacağım diyecek evet. Ona. Bunu konuşulmayan şeyler de olur bu. Ekmek alma o zaman git ekmek almayacak küçük alacak bir şey zihinsel esneklik var buna bu önemli onun için evlilikteki ilişkileri kognitif fleksibilite diyoruz buna yeni evliliklerde mesela nasıl neden olmuyor diyorsunuz yeni evliliğin en büyük düşmanı inatçılıktır ya söyleyeyim. İnatçılık ne demek? Düşünce katılığı demek. Onun karşılığı nedir? Düşünce esnekliği demek. Düşünce esnekliği olan kişi ne yapar? Bir insan evlendiği zaman, bir kadın ve erkek kendi ailesinden öğrendiği bir hayat senaryoları vardır. Hayat senaryolarında aktörler vardır. Anne, baba, kardeşler. Şimdi evlendiği kişiyle birleşmiştir. Şu anda kendi getirdiği hayat senaryosu, başka birisi de bir hayat senaryosu getirmiş. Yeni bir hayat senaryosu yazmak zorundalar. Düşünce katılı olan, inatçı, ben merkezi olan kişi ne der? Bak annem babam, benim babam şöyle bir insan, sen de öyle gibi, öğlen gibi davran der eşine. Benim annem böyle bir insan, sen de öyle davran der. Ne olur? Aktörler, yeni aktörler girdi. O aktörlere göre senaryo yeniden yazması lazım. Evet. Kendi eski senaryoyu, yeni senaryoyu eve uygulamak ister. Öyle olunca da çatışma çıkıyor işte. Orada ne yapıyor? Kognitif fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik gerekiyor. Zihinsel esneklik varsa ne oluyor? Ya şu anda yani şu anda evdeki şeyler değişti artık. Anne baba rolünün içinde bak çocuk var, baba rolüm var, eş rolüm var. Evlilik olgunluğu varsa kişide, evlilik olgunluğu olan kişiler o zihinsel esnekliğe sahiptir zaten. Evliliğin en büyük ihtiyacı evlilikte zihinsel esnekliği olan kişi bir adım o atar, bir adım atar. Burada bir ortak bir yol bulurlar ama zihinsel esnekliği yoksa ben böyleyim değişmem sen değiş diyorsa o zalimdir. Öyle bir eş varsa ona uymak zorunda değilsin zaten. Hani genellikle burada kadınlarımız bizim evliliği yapan olduğu için zalimliğe fırsat veriyorlar. Ondan sonra da o onu hakkı gibi görmeye başlıyor. Evet. O onaylamayacak, hayır diyecek bir müddet sonra içinde bir şeyler böyle şey duygusu varsa mesela bunu yaparken de yalnız şu ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemli. Çünkü bir insana ne yaptığından daha çok ne hissettirdiğin kalıyor. Bir insana yaptığın şeyi unutur ama ne hissettirdiğini unutamaz insan. Hisler çünkü beyinde kalıcıdır. Diğerleri silinebilir. Düşünceler silinebilir ama duygular kalıcıdır beyin. Kalıcı network oluşturur. Duyguya düşünce. Ona kötü bir şey hissettirdiğin zaman sen nasıl yaptığınla ilgilidir o ona. Mesela ona acı bir ilaç verdin, ağzı yandı, unutamaz. Hani şu şey kulak küpü olsun lafı niye unutulmuyor? Bir şey unutma deyince kulak küpü olsun diye. Eskiden anestezi yokmuş tabii. Çocukların kulağını delerlermiş kız çocuklarını. Deldikten sonra müthiş acırmış çocuk. Kız çocuğu 5-6 yaşında ilkokul için. Kız çocuğu küpe olur. O kimin ne zaman nasıl kulağına küpe yaptığını unutmazmış onu. Çünkü o acı canı acıdığı için onu. Duygu eklenmiş orada olaya çünkü.
1: Evet.
0: Olaya duygu unutmaz. Onun için yaşanan olaylardan ders çıkarabilmek kulak küpü olmak lafı oradan geliyor. Onun için ne hissettirdiğin önemli. Bunun için de ben dili yerine sen dili yerine ben dilini kullanmak çok önemli. Yani sen niye böylesin, niye böyle yapıyorsun, ne biçim kadınsın dediğin zaman, ev niye böyle dağınık, ne biçim kadınsın dediğin zaman karşı tarafta savunma duygusu yanıyor. Yargılanıyorsunuz, suçluyorsunuz. O zaman o da ne yapar? Ben de bütün gün çocuklarla canım çıksın, sen topla kalk deyiverir sana. Gitti o akşam. Halbuki şöyle dese mesela, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese. Ne olur? Karşı tarafta savunma duygusu yerine ne uyanır? Kendi hislerini söylediğin için yardım etme duygusu, daha dikkat etme duygusu uyanır. Onun için karşı tarafta kötü hissettirmeden bazı şeyleri söylemenin yolları vardır. Karşı tarafta aşağı edip kötü hissettirerek ilişkiyi yönetmezsin, zalimsin sen.
1: Evet. Belki de şunu düşünmek lazım hocam yani mesela her evlilikte de vardır sürekli söylediğim şeyi bugün acaba daha farklı nasıl söyleyebilirim diye bir düşünmek.
0: Tabii
1: belki
0: nasıl, program nasıl söylediğin gibi.
1: Diyenler de öyle bir şey yapar mesela. Yani.
0: Evet. Aynı şeyi söylemesi zehirli ilaç, acı ilaçlar nasıl verilir? Tatlı bir çikolata diraja kaplanır öyle verilir ilaçlar. Evet. Yani o şekilde öyle. Mesela mide

0: damardan verilecek ilacı damardan versen öldürsün kişi. İlaç doğrudur. Ama yöntem yanlıştır.
1: Evet.
0: Yöntem çok önemli.
1: Hocam son sorum olsun. Hani mesela bazı kadınlar hani derler ya ben maço erkek seviyorum. Hı. Mesela bu tür böyle tanımlamalar şeyler hani baştan itibaren program başından itibaren o evlilikteki o dengeyi konuşuyoruz ya karakterler kişilerdeki dengeyi. Mesela burada o ihtiyacımız olan şeyi mi şey yapıyoruz? Mesela bakıyorsun bunu söyleyen pıtı pıtı bir kızcağız kardeşimiz diyelim. Ama böyle bakıyorsun maço bir şey seviyor. O böyle bir kendine güvenli bir liman arıyor gibi öyle bir eksikliğin ihtiyacı.
0: Genellikle bunu söyleyenler de bağımlı kişiliklerdir.
1: Hmm.
0: Yani geleneksel kültürde var ya baba evinden koca evine gidiyor.
1: Aha.
0: Bir bağımlı ilişki öbürü. Yani eşya gibi görüyor kadını. Bu tarz bir rolü de bürüştürmüş köle efendi ilişkisi eleştirilmiş kişiler ki eşini sığınak gibi görür. Böyle sığınacak liman gibi görür. Benim için savaşsın. Benim için mücadele etsinler. Bu da bir seçenektir. Bu da bir yani yanlış demeyelim ama yani iki alan veren memnunsa bir şey diyemezsiniz böyle durumlarda. Yani öyle bir erkek rolünü seçiyorsa, erkek de onu kabul etmiş ve sahip çıkmışsa böyle bir durumda şey oluyorsa, bir denge kurulmuşsa gidiyorsa ama genellikle bu zamanda maço denilen erkeklerin çoğu şey de oluyorlar. Bir müddet sonra böyle eşini değersizleştiriyorlar.
1: Zulüm.
0: Değersizleştirdikleri için şey küçük görmeye başlıyorlar. Aldatma çok oluyor maç erkeklerde. Çünkü onlar eşini değersizleştiriyorlar. Onu zayıf, güçsüz, bağımlı bana bir kimse gibi görüyorlar.
1: Evet.
0: Onlar da bakıyorsun ben öyle bir evlilik biliyorum. Eşi hanım hanımcık bir eşi var. 3-4 tane çocuğu var. Çok güzel evliliği var. Fakat bir türlü toplantılara götürmüyor onu. Gitmiyor iş adamı. Sonra toplantılara bir sevgili edinmiş. Sonra baktım evdeki kadın pasif, bağımlı bir rolü benimsemiş. Temsiliyet yok. Yani kendini dışarı gittiği zaman böyle oturmasını, konuşmasını, kendi şey yapmasını bilmeyen bir rolü benimsemiş.
1: Aldattığı kişi de tam tersi oluyor.
0: Aldattığı kişi de tam kadın da tam böyle şey bir kadın. Böyle
1: dominant
0: bir kadın. Bir yere gittiği zaman bütün ilişkileri düzenliyor. Onun için böyle durumlarda iki tarafında duygusal aktarımları çok önemli. Maço erkeği seviyorum diye bir kimse onu söyleyeyim. Kever, iyi o gider ama maço erkeğin riskleri de vardır. Onu da bilmesi gerekiyor. Yani maço olduktan tabii ne anladığını da bilmek lazım burada. Maço demek mesela kendini genellikle ben öyle bir nişanlılıktan ayrılan bir çift biliyorum. Ayrılırken tamam ayrılalım demiş erkek. Fakat neden ayrıldın merak ediyorum demiş. Ya demiş sen ayrılıyorum sen iyi bir insansın. Çok melek gibisin. Bir şey demiyorum değil mi? Ama beni hiç kıskanmıyorsun demiş. Kıskanmıyorsun ki demiş ya. Ya ben öyle bir evlilikte beni kıskanan bir eş olmalı demiş. Çocuk şok olmuş bana anlattı böyle böyle dedi diye. Yani şimdi o aslında onu üzmemek için kıskanmıyor diyor. Aslında kıskanmadığından değil. Yani şey olduğu zaman o kendisine sahiplenilmesini istiyor.
1: Evet.
0: Bu bir şeydir yani kadın kimliğinde bu önemlidir aslında. Kadın erkeğin kendisi için yani sanki kendisi için savaşıyor duygusunu hissetmesi gerekiyor.
1: Her kadın ister mi hocam?
0: Yani genellikle burada işte bizim geleneksel rolümüzde çok isteniyor bu. Genellikle batıda istenmez mesela. Bu ikisi de savaşçıdır batıda. İstenmez. Ama bizim toplumdaki rolde böyle kadın eğer böyle melek gibi bir kadınsa erkek onu ancak maçolukla kontrol edebiliyor. Edebiliyor. Yoksa başka bir maço erkeğe kayabilir. Korkutarak şey yapabiliyor. Mesela bazen öyle oluyor bize. Şimdi bazı şeyler anlatıyor bize kocasıyla ilgili. Aman bunu söylerseniz eşim beni öldürür diyor. Sakın söylemeyin diyor. Bir adam da geliyor bize. Mesela geçenlerde oldu. Adam da o kadar zulmediyor ki karısına, çocuğuna. Yani ben öyle yapmıyorum diye tutturdu adam. Ben böyle yapmıyorum dedi. Ya söylesek evde şunu şunu yapmışın karına, kadını deşifre edeceğiz. Deşifre edeceğiz. Biz işte onu tabii söylesek ilişki bozulacağı için söylemedik ama testlerde böyle çıkıyor. Bir kendini gözden geçir lütfen dedim ben. Onun kafasındaki ezberi bozdu ama iyi niyetli olduğu için daha sonra geldi yani sorgulamaya başlamış kendi davranışlarını. Hastasını alıp çıkaracaktı bizden. O derece kızdı bana. ben söylediğimizi çıkaracaktı. Ondan sonra sorgulayınca böyle bazı şeyleri kendini değiştirme, zeki birisiydi, iş adamıydı. Değiştirmeye karar verdi ve şey yaptı. Yani ilişki daha iyi hale geldi.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii hani bu konuşuyoruz konuşurken biraz kolay gidiyor ama evliliğin içindeyken tabii ki de zor dengeler. Allah istikametten ayırmasın, kolaylıklar evet. diliyorum bu tür sorunlar yaşayan herkese. Çok teşekkür ediyoruz hocam cevaplarınız
0: için. Rica ederim, estağfurullah.
1: Sevgili dostlar 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Numaramızı hatırlatmış olalım. Nevzat hocama sormak istediğiniz sorular olursa bu numaraya WhatsApp'tan sorunuzu yazarsanız biz de kendisine önümüzdeki programlarda sorarız, iletiriz sorunuzu ve cevaplamaya çalışırız. Bir başka program da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akradaşım, yoldaşım.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı Şehzade Camii'nin karşısında sakat ve fakirlerin barınması

0: amacıyla inşa edilmiş Tabhane ya da Tavhane adlı bir bina bulunmaktaydı. Burada kalan garibanlara sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek verilirdi. Burası özellikle ama olanların ikametine tahsis edilmişti. Gökyüzünde Muharrem ayının görülmesiyle beraber bu kimseler üstlerinden harekete geçerler ve hep bir ağızdan bir mersiye tutturup dolaşmadık İslam mahallesi kapısını çalmadık ümmeti Muhammed hanesi bırakmazlardı. Başlarında Yemeni'den bir sarık, sırtlarında bezden cübbe, ellerinde değnek, ayaklarında yarım bir papuç, yarım mest, omuzlarında ortasından bölünmüş biri önde biri arkada iki ağızlı beyaz bez torbalar asılı gezerlerdi. Efendim, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Kerbela olayı İstanbul'un kültürel hayatında bir takım etkiler meydana getirmiştir. Kerbela olayının vuku bulduğu Muharrem ayı boyunca bu olayı hatırlamak ve şehit olanların yasını tutmak amacıyla yapılan merasimler beraberinde İstanbul'a özgü bir takım adetleri ortaya çıkarmıştır. Elbette bu adetlerin en mühimlerinden biri de goygoycular adı verilen bir isteyiciler grubunun İstanbul mahallelerini dolaşarak aşurelik erzak toplamasıdır. Goygoycular genellikle 6'şar kişilik gruplar halinde dolaşırlar, ekseriyetle amalardan oluşurlardı. Her grubun başında bu kimselere rehberlik eden çolak veya ayağı aksak bir postabaşı bulunurdu. Bunlara yedekçi denilirdi. Kendilerine has giyim şekilleri olan bu kimseleri diğer isteyicilerden ayıran en büyük özellik para değil de aşure erzakı istemeleriydi. Bu dolaşmaları sırasında Kerbela olayını konu eden ilahiler söylerlerdi. Topluluk ilahilerin her beytinden sonra hep bir ağızdan tekrar ettikleri "Yahoy, goy canım" kelimesinin zaman içinde değişime uğramasıyla "hoy goycular" veya "goy goycular" adını aldılar. Goy goycuları İstanbul tarihinde 1826 yılından itibaren görmeye başlamıştı İstanbullular. Şehzade Camii karşısında bulunan Tabahane binasında barınan goygoycuların İstanbul'a Muharrem ayında geldikleri ve sonra tekrar memleketlerine döndükleri anlatılsa da bazı kaynaklar onların İstanbul halkından olduklarını belirtmiştir. Geleneksel Osmanlı kıyafetine ek olarak yalnızca Muharrem ayına özgü bir kıyafet giyerlermiş ve topladıkları erzakları omuzlarında bulunan iki ağızlı torbalara doldururlarmış. Bu erzakların bir bölümüyle Muharrem ayının 10. günü Tabahane bahçesinde aşure yapar, kalan kısmını da satarlardı. Aşurenin böyle bir isteyiciler zümresini ortaya çıkarmış olması, o dönemde halkın aşureye verdiği önemin bir nevi göstergesi kabul edilebilir. Goygoycuların söyledikleri bazı tekerlemelerden dolayı goygoycular olarak anıldığını söylemiştik. Müsahipzade Celal ise bu terennümlerin "Ya Hayyül Kayyum'dan" türediğini belirtir. Musiki mecmuasında okunan "Yahoy goy goy canım" terennümünün aslında "Yahu koy koy" yani aşurelik erzaktan torbama koy olduğu ve zaman içinde yukarıdaki şekli aldığı ifade edilebilir. Başka bir kaynağa göre kelimenin aslı ise "koy koy"dur. Ancak aslen Anadolulu olan bu dilencilerin yanlış telaffuzlarının sonucu olarak "goy goy" şeklini almıştır. Yine farklı bir kaynakta kelimenin aslının "gay gay" olduğu, ilahilerin kalabalık ve gürültülü bir ortamda ağlamaklı seslerle okunduğundan "goy goy" olarak algılandığı bilgisi de verilmiştir.
1: Anadolu İrfanı.
0: Yine bir başka kaynakta bu terennümün "hey kaygulu canım" şekliyle de ifade edildiği görülebilir. Tahirül Mevlevi, Mahfel dergisinde yayınlanan Muharremül Haram adlı makalesinde hoy goyculuk olarak tabir ettiği bu kelimenin kökenini şöyle açıklar. Kendilerine unvanı mahsus olan bu "hoy goy goy", "hu hu hu" mükerrerinin tekke ağzı olarak gaygayla tegannisinden ibaret idi der. Goygoycular sadaka istenecek sokağın başına geldiklerinde yedekçi yani başlarında bulunan kişi tarafından Allah Allah, bir Allah, kadim Allah, şühedâ-i Kerbela, İmam Hasan ve Hüseyin aşkına, cem-i enbiya ve evliya keremine, cümle mertler, cömertler demine, gelip geçmiş müminlerin ervahına, hu diyelim, hu gülbankını okurdu. Goygoycularsa birazdan hu çekerek karşılık verirlerdi. Okunan ilahilerle ilgili olarak değişik kaynaklarda şu ifadeler yer almıştır. Her kafilede bulunan sesi güzel bir goygoycu ilahiyi okur, beyit aralarında da diğerleri, yedekçi de dahil, hep bir ağızdan terennümleri tekrar ederdi. Goygoycular birbirlerinin omzuna tutarak belli bir yürüyüş nizamında ilerlerlerdi. Bir evin önüne geldiklerinde grup halka şeklini alır, başlarındaki yedekçi gülbank çeker ve goygoycular da bir Kerbela mersiyesi okurlardı. Şayet kapı açılırsa şehidan-ı Kerbela aşkına diyerek zahire isterlerdi. İlahinin hangi bendinde evin kapısı açılır ya nakten yahut aynen aşura harcı uzatılırsa artık aşağıdaki bentlerin okunmasına lüzum görülmeyerek duaya başlanırdı. Verilen hediye her ne ise ona mahsus torbanın hamili kapıya yaklaşır, aldığını torbasına boşaltıp kabını iade ederdi. Toplanan erzakı koydukları heybeler iki gözlüydü ve her goygoycuda bir adet torba bulunurdu. Sayıları 6 olduğundan taşıdıkları heybelerin gözleri 12 imam esasına dayanırdı. Toplanan erzak Şehzade Camii karşısındaki tabahane binasına götürülür ve burası adeta bir erzak deposuna dönüşürdü. Muharrem'in 10. günü geldiğinde saklanan erzakların bir kısmıyla aşure kaynatılır, geriye kalan kısmı satılarak goygoycular arasında taksim edilirdi. Önemli bir noktada aşure pişirildiği anda goygoycuların birazdan İmam Hüseyin Hazretleri ile ashab-ı kirama dua etmeleridir. Goygoycular topladıkları erzakla pişirdikleri aşureyi hem kendileri yer hem de başkalarına dağıtırlardı. Anadolu İrfanı.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Evimize ilk defa yavru kedi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle ilk dikkat edeceğimiz sağlığı olmalıdır elbette ki. Gözleri ve poposu temiz, tüyleri parlak ve canlı olmalı. Kilosu yeterli, diş ve diş etleri de kokusuz ve temiz olmalı. Hareketleri de canlı olmalıdır. Sağlığı ile ilgili bu tür değerlendirmelerin yapılması için de elbette ki veteriner hekime götürülmeli ve danışılmalıdır. Yavru kedi annesinden ne zaman ayrılmalıdır? En az 1,5-2 ay süt emmelidir. Bu süreç içinde yavaş yavaş da mama yemeye başlayacaktır. Yavru annesiyle kaldığı süreçte bunu doğal yollarla öğrenir zaten. Annesiz veya erken ayrılmış bebekler eve ilk geldiğinde kumunun üstüne koyarak da kolaylıkla tuvaletin yerini öğretebilirsiniz. Yavru kedinin beslenmesi nasıl olmalıdır? Günlük ihtiyacı olan kaloriyi piyasada bulunan hazır gıdalardan alabilir. Günde kaç gram yiyeceği yaşına, kilosuna göre de değişebilir. Yiyeceği kuru gıda huyuna bağlı olarak da bir kere verileceği gibi 2-3 öğüne de bölünebilir. İsterseniz arttırabilirsiniz de. Haftada 2 kere verilecek olan konserve gıdalar da yavruya lezzet değişikliği olabilir. Konserve gıdanın sık verilmesi kuru gıdanın tüketilmemesine de sebep olabilir. Bu yüzden dengeli olarak vermek şarttır. Bu dönemde sofradan beslenme yapılmaması daha sonraki davranışlarında şekillendirmede etkili olacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
1: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşık, sözün ve sazın yolcusu. Türk halk edebiyatının en canlı damarlarından biri aşık geleneğidir. Aşık kelimesi Arapça aşk kökünden gelir ve seven, sevgiyle bağlanan anlamını taşır. Bu adı hem saz şairini hem de hakiki sevgiyi dille ve ezgiyle anlatan sanatçıyı ifade eder. Aşıklar hece ölçüsüyle uyaklı, halkın kolayca anlayabileceği sade bir dille şiir söylerler. Çoğu saz çalar,

0: Şiirinde Karacaoğlan, Gevheri, Dertli, Erzurumlu Emrah bu geleneğin en parlak temsilcileridir. Aşık sadece bir şair değil, aşkın ve sadakatin sembolüdür.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ya Ali, ey Ali, ela uallimuke duaen, ben sana bir dua öğreteyim mi ki tedu bihi, onunla el açıp dua etsen de. Öğretecek ama niçin öğretiyor bu duayı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, levkâne aleke misle adedi zerri zünuben, senin üzerinde efendim zerreler adedince günah olmuş olsa, legufret leke, bu günahlar bu duayı okursan mağfiret olunacak. Ama bir de iltifat buyuruyor, halini söylüyor Hazreti Ali Efendimizin, ma ennehu mağfurun leke, zaten seni Allah affetmiştir, zaten günahların yok, ama zaten günahların affedilmiş, ama yine bu duayı öğren diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e bir iltifat bu, onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunu Peygamber Efendimiz böylece ifade etmiş oluyor. Gelelim duaya. Dua ne? Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Allahümme, ey benim Allah'ım, la ilahe illa ente, senden başka ilah yok. Sadece sen varsın tapılacak, yaradan sensin, ibadet edilmeye efendim layık şayesi olan sensin, ancak sana ibadet edilir, senden başka ilah yok. El halimul hakim, halimsin, hikmet sahibisin. Yani Allah Teala Hazretleri hilim sahibidir, yani hemen kızmaz, gazap etmez, hikmet sahibidir, yaptığı her işi hikmetle yapar. Halimsin demek de, yani ya Rabbi bana halim davran demiş oluyor tabii insan. Hikmet de tabii bir şeyi yerleyince, usulünce sağlam ve kusursuz güzel yapmak demek. Allah-u Teala Hazretleri hikmet sahibidir, halimdir diye onu söyleyerek onun birliğini ne başlamış oluyor duada. Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Tebarek de, yani sen mübarek oldun ya Rabbi, efendim her şeyin hayırlı ve kutlu. Subhaneke, seni her türlü hatadan, kusurdan, eksiklikten, yanlışlıktan münezzeh bilirim. Senin hiç hatan, kusurun, fahiş konusu olmaz, acizliğin olmaz. Rabbul Arşil Azim, ulu arşın da sahibisin. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri Arş-ı Azam'ın sahibidir. La ilahe illa entel halimul hakim, tebarekte, subhaneke, rabbil arşil azim. Bu duayı ezberleyelim. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş, Hazreti Ali Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir dua.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 81 ila 110. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah Resulü'nün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de, sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki, cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de, onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki, artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve bırak bizi, savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi, dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz, bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin, Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 81 ila 110. ayetleri dinledi.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.
2: Akran. Akran. Selamünaleyküm hadi.

0: sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bugün Yavuz Selvi hocamızla yaşlı sağlığına psikolojik açıdan yaklaşım konuşacağız. Sağlığın pek çok boyutu var tabii ki. 3 hatta 4 boyutu var, manevi boyutunu da eklersek. Yaşlılarda psikolojik boyutu belki fiziksel boyutundan daha da önemli olabiliyor. Onun için Yavuz hocam size ilk sorunuzu sormak istiyorum. Hocam yaşlı psikolojisi nasıldır? Yaşlandıkça yaşlının ruh durumu nasıl değişmektedir acaba?
2: Evet, aslında çok önemli bir konu çünkü yaşlanıyoruz ve gerçekten dünya da yaşlanıyor. Yaşlı nüfusu da giderek artıyor, bu yüzden çok önemli. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, aslında bir hasat mevsimi ve yaşlılığı da olgunlukla karşılamak gerekiyor. Yaşlılığı bir hastalık, bir bozukluk, bir yük olarak görmemek gerekiyor. Yaşlılık yaşayan bir hafızadır. Ruh sağlığı korunursa yaşlılık huzura dönüşür. Yaşlılık kaybetmek değil aslında, bir nevi sadeleşmektir. Aile ve toplum açısından da çok önemlidir yaşlılık. Aslında yaşlılık döneminde aile ve toplum birlikte hareket ederse yaşlılığın bir hastalık, bir bozukluk, sorunların ortaya çıktığı bir dönem olarak değil de aslında yeni anlamların üretildiği bir dönem olarak görebiliriz. Yaşlı kişinin en büyük ihtiyacının hastalıktan korunmak ya da başka şeyler değil de değer görmek olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlanıyoruz, bütün organlarımız yaşlanıyor. Beynimiz de doğal olarak yaşlanıyor. Beynimizde de değişiklikler oluyor. Biz fark etmesek bile beynimizin yaşlanması, belki birazcık bağlantıların azalması, belki küçük damar tıkanıklıkları, belki de beynimizin küçülmesi davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi doğrudan etkileyebiliyor. Ama psikolojik olarak biz yaşlılığa hazır olursak, o döneminde kendine ait özellikleri olduğunu bilirsek, yaşlılığın bir hastalık olmadığını, bir olgunluk çağı olduğunu düşünürsek, yaşlılığa da huzurla ve sağlıkla girebiliriz. Yaşlılığı bir yük olarak görmeyiz. Sağlık diyoruz, psikolojik sağlık diyoruz. Demek ki beynimiz yaşlandığına göre duygularımızda da bir takım farklılıklar olacak. Belki normal bir yaşlanmanın süreci olarak da bunları göreceğiz. Bazen şöyle bir şeyler duyuyoruz. Yaşlılıkta depresyon, yaşlılıkta bunama. Evet, bunlar sorunlu dönemlerdir ama bunlar mutlaka olacak diye bir şart yoktur. Birçok insan yaşlılığa rağmen iyi ruh sağlığına sahiptir ki çoğunluk böyledir. Çoğunluk yaşından memnundur. Bununla birlikte gençken de görülen depresyon gibi, gençken de görülen kaygı bozuklukları gibi durumlarda yaşlılıklarda görülebilir. Ama şunu da söylemeliyiz, duygusal deneyimler zamanla yaşlandıkça daha duru olur. Yaşlı insanlar sanılanın aksine gençlerden daha sakindirler. Gençler belki birazcık öfkeli olabilir ama bu duygular yaşlılıkta birazcık daha törpülenmiştir. Ve yaşlılarımız anlamlı ilişkilere odaklanma açısından gençlerden daha iyidir. O zaman yaşlılığa şöyle diyebiliriz. Yaşlılık duygusal bir olgunlaşma hali, bir hafıza, ailenin, toplumun hafızası olarak görebiliriz.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Siz konuşunca benim de bir düşünürün sözü aklıma geldi. Yaşlılık bir dağa tırmanmaya benzer. Aslında biraz çaba gerektirir ama dağa tırmandıktan sonra manzara çok güzeldir şeklinde bir cümle vardı. Gerçekten bakış açısını değiştirmek çok önemli.
2: Bak, sizin şeyi de değiştirir.
1: Aynen hocam.
0: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Şimdi tabii yaşlılık ister istemez biraz daha işte akranların kaybı vesaire, biraz daha sosyal çekilme nedeniyle pandemi döneminde de çok yaşadık bunu. Biraz daha izole olunan ya da sen işte bir köşende otur hani şeklinde tabirlerle biraz kenarda bırak. Kılabilen bir durum olabiliyor maalesef. Bu istenmeyen bir şey zaten. Bu yaşlılıkta yalnız kalmak, sosyal izolasyon aslında tabii bu her yaş döneminin şu an modern toplumda sıkıntısı, ama şu an yaşlıları konuştuğumuz için yaşlılıkta yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşlıyı nasıl etkiler?
2: Şunu söyledik az önce, yaşlılık, yaşlanmak bir ruh hastalığı değildir. Yaşla birlikte bazı değişimler olabilir. Unutkanlıklar belki de bir şeyleri öğrenme hızımız değişebilir ya da bazen depresyon gelişebilir, ruh hali değişebilir, ama bunu en çok hızlandıran ya da buna sebep olan şeylerden bir tanesi de yalnızlıktır. Emeklilik, rol kaybı, eş kaybı, kronik hastalıklar, yalnızlık, bunlar yaşlılıkta hastalık riskini artırıyor. En önemli belirleyicisi ise yalnızlık, evet. Sosyal izolasyon, yalnızlık ruh sağlığını en çok bozan faktörlerden birisi. Buna karşılık aktif kalmak, sosyal bağları, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek, hala üretebiliyor, bir işe yarıyor duygusuna sahip olmak ruh sağlığını ciddi biçimde korur. Yaşlılık aslında bir kayıp dönemi değil. Anlamın yeniden tanımlandığı bir dönem. Yani şöyle söylesek yanlış olmaz herhalde. Gençlik bir başarma dönemi ise yaşlılık hayatı anlamlandırma dönemidir. Destek, saygı, sosyal bağlar, evet, yaşlılığı huzurlu bir dönem haline getirebilir. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, hasat mevsimidir. O yüzden yalnızlık gerçekten bir risk faktörü olarak görülebilir. Bazen insan kalabalığın içinde bile kendisini yalnız hissedebilir. Evet. Anlaşamadığını düşündüğünde. Demek ki bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Uzun süre yalnız bırakılmak, yalnız olmak depresyon riskini artırır. Yaşlının kaygısını artırır. Uyku bozukluklarını artırır. Dikkat ve hafızadaki bozulmayı hızlandırabilir. Alzheimer ya da benzeri demans riskini yükseltebiliyor. Hatta bazı çalışmalar diyor ki kronik olarak yalnız bırakılmak sigara ve obezite kadar ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü insan biyolojik olarak sosyal bir varlıktır. Beynimiz bağ kurmak üzere gelişmiştir. Sosyal temas yaptıkça mutluluk veren nörokimyasal sistemler çalışır. Ama yalnızlık insanı kronik, uzun dönemli bir strese iter. Evet. Vücudumuzda stres hormonları, kortizol düzeyleri yükselir. Böylece ruh sağlığımızda, bağışıklık sistemimizde olumsuz olarak etkilenebilir.
1: Evet hocam, yaşlıların beslenmesi dahi, iştahı dahi çok etkileniyor yalnız kalmaktan. Onun için gerçekten belki bir yaşlı sağlığında fiziksel sağlıktan çok daha önemli hale geliyor.
2: Evet, yalnızlık yaşlıyı sadece üzmez. Evet. Beynini, bedenini ve yaşam süresini de doğrudan etkiler.
1: Evet. Hocam, o zaman sonuçta önemli olan çözüm bulmak, yöntem geliştirmek olduğu için burada hem yaşlıya hem de yaşlının yakınlarına psikolojik sağlığı korumak açısından söylediğimiz biraz önce bahsettiğiniz değerli noktalar açısından neler yapılmalı? Çünkü hani bunu sadece çevreden beklemek değil, yaşlının da bence kendisinin katkı yapması, bu konuda kendisinin de çaba vermesi gerekiyor. O açıdan hem yaşlı cihetinden hem de yaşlının yakınları cihetinden neler yapılmalı? Koruyucu ruh sağlığı açısından.
2: Evet, çok güzel. Hemen sıralıyoruz. Bir, sosyal bağları sürdürmeli. Yalnızlık en büyük risk faktörü dedik. Haftada en az birkaç kez akraba, arkadaş ziyaretleri yapılabilirse her gün sosyal temas ruh sağlığını korur. Telefon, ziyaret, komşuluk, torunlarla temas, camiye gitmek, efendim orada insanlarla sohbet etmek çok kıymetlidir. İki, anlamlı bir uğraş. Emeklilik, üretkenliğin bitmesi demek değildir. Bahçeyle uğraşmak, kitap okumak, anıları yazmak, gönüllü faaliyetlere katılmak, küçük sorumluluklar almak bir işe yarıyorum duygusu oluşturur ve depresyonu azaltır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Hareket sadece kaslarımızı çalıştırmıyor. Aynı zamanda beynimizi de koruyor. Yürüyüş yaptıkça yorgunluğumuz azalıyor. Beynimizde efendim bize mutluluk veren sistemler harekete geçiyor. Demek ki haftada en az 3-4 gün hafif yürüyüşler ya da dediğim gibi bazı ibadetlerdeki hareketler düzenli fiziksel aktiviteyle insanı koruyabilir. 4. Uyku düzenine dikkat. Yaş aldıkça uyku düzenimize birazcık daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü düzensiz uyku efendim unutkanlığı artırabilir. Düzensiz uyku huzursuzluğa neden olabilir. Ben şöyle söylüyorum. Her gün aynı saatlerde yemek, aynı saatlerde uyumak, aynı saatlerde uyanmak, belirli bir düzene oturtmak yaş aldıkça insanın sağlığını korur. Beşincisi, beynimizi çalıştırmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni bir hobi, yeni bir kitaba başlamak, bazen böyle bulmaca çözmek bile önemli olabiliyor ya da teknoloji öğrenmek bile. Bazen yaşlılarımız ya ben öğrenemem, işte şuradan mesaj yazamam, bunu açıp kapatamam gibi kendilerini tamamen böyle geri çekilmiş hale getirebiliyorlar. Biz de diyoruz ki kendini birazcık daha zorla. Bir günde öğrenmezsin ama 3 günde öğrenirsin. Biraz sıkılırsın ama kendini böyle bir şey öğrenmeyecek gibi hissetme. Altıncısı, sağlık kontrolleri ve ruhsal belirtileri ciddiye al diyoruz. Hani ya bu yaşlılıktandır, efendim olur böyle şeyler, bu yaşlılıktandır diyerek bazen bazı durumları hafife alabiliyoruz. Halbuki uyku bozuklukları, keyifsizlikler, isteksizlikler, depresyon, bunlar önemli şeylerdir ve yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Yedincisi de aslında çok önemli, yaşlanmak. Değişimi kabul

0: etmeyi gerektirir. Birçok insanda bunu görüyoruz. Yaşlandıkça bunu kabul edemiyor ve bunun üzüntüsünü yaşamaya başlıyor. Bunu kaybettiği şeyler yüzünden kendini izole ediyor. Halbuki ya yaşlanmayı kabul edeceksin. Bu yaşın kendine ait güzellikleri olduğunu, bir olgunluk olduğunu kabul edeceksin. Ha, ben yaşlılığa teslim olayım. Öyle demek istemiyoruz ama
1: Evet.
0: ruhsal olarak esnekliğimizi de korumalıyız.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizin uykuyla ilgili de çok çalışmalarınız olduğu için biraz önce sağlıklı uyku ile ilgili söyledikleriniz çok önemliydi. Bir de ondan önceki önerilerde söylediğiniz fiziksel aktiviteler, işte hafif egzersizler, yürüyüşler, fiziksel olarak birazcık hani yorulmak diyelim tabiri caizse gün içinde, akşamki uykusunun da kalitesini muhtemelen artıracak. Onun için iki taraflı bir kazanç olacak diye düşünüyoruz. Bütün gün oturunca gece uykusu da daha da kalitesi düşebiliyor, sizin de biraz önce bahsettiğiniz
0: Evet,
1: gibi.
0: yaşlılarda uykuyla ilgili sadece bir program yapabiliriz. Çünkü o kadar önemli ve
1: Evet.
0: o kadar uzun bir konu.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Gerçekten çok önemli bir konuya, sağlığın önemli bir boyutu, psikolojik boyutunu bugün konuştuk sizinle yaşlılar bağlamında.
0: Aslında daha çok konuşulacak şey var.
1: Evet.
0: Sadece yaşlılarımızın yakınları için de birkaç cümle kurmak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Yaşlılık sadece o kişinin değil, ailenin de bir sınavı. Biz yaşlılarımızı korumaya çalışırken onları pasifleştirmemeliyiz. Onlara
1: Evet.
0: da etkin roller vermeliyiz. Çünkü onların en büyük ihtiyacı korunmak değil, saygı görmektir. O yüzden onları çocuklaştırmadan fikirlerini sormak, sen anlamazsın dememek, onları karar mekanizmalarına tabi tutmak, kararlarına saygı duymak, onların tempolarına uyum sağlamak, onları dinlemek, sohbet etmek, geçmiş anılarını dinlemek, fikrini sormak çok basit görünen ama çok güçlü ruhsal destektir. Çünkü bir yaşlı için beni dinlediler duygusu çok güçlü psikolojik bir besindir. Ve şunu söylüyoruz. Mesela yaşlımız öğretmen olsun, emekli bir öğretmen. İşe yaradığını hissetmek çok önemli. Çocuğunuzu götürürsünüz matematik ya da başka bir alanda bir şey öğretmesini istersiniz. Birkaç soru çözmesine yardımcı olmasını istersiniz. Bu bile o hayattaki rolünün devam ettiğini gösterir. Toruna masal anlatmak, sofraya katkı sunmak, bir konuda danışılmak çok önemli.
1: Kesinlikle hocam. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Umarım başka bir programda biraz daha geniş şekilde bunları konuşuruz diye ben de temennimi ileteyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi ile yaşlılığa psikolojik açıdan sağlıklı yaklaşımı konuştuk. Kendisine katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulaması

0: Panik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta.

bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan ben bunlardan razı olmam.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة

0: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yaghfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdi el kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Bir. Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا

0: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: لنعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: داود dedi ki, kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minin vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mathvakum.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın O'dur. O her şeyi bilendir.
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا

0: شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Bu hafta yine farklı bir konu ve konukla huzurlarınızdayız. Bu haftaki programımızda fıtrata uygun eğitimi konuşacağız. Fıtrata uygun eğitim nedir? Nasıl gerçekleştirilir? Bu ve diğer başlıkları konuşacağız elbette. Konuyu değerlendirmek üzere şu anda stüdyomuzda klinik psikolog ve psikoterapist Sebahattin Ertuç beyefendi bizlerle. Sayın Ertuç, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz?
2: Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Görüşmeyeli. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Fıtrata uygun eğitim

0: Yani bugün sizinle ele almak istiyoruz. Bu haftaki konu başlığımız böyle. Belki dinleyicilerimiz içerisinde değerler eğitimi ve diye çok bahsedilen bir başlık çok konuşulmuştur, biliniyordur ama biz sizinle bugün fıtrata uygun eğitimi konuşalım istedik. Fıtrata uygun eğitim nedir? Nasıl gerçekleştirilir? Başarı oranı nedir? Bunun yetişkin, erişkin hallerinde ve çocukluk hallerinde bize katkıları nelerdir? Bunları sizinle değerlendirelim isteriz ama dilerseniz öncelikle fıtrat nedir? Fıtrat dediğimiz kavramın içerisinde neler vardır? Bununla başlayalım.
1: Evet. Öncelikle hani dediniz ya, fıtrata uygun eğitim. Eğitim nedir? Fıtrat nedir? Ve bununla uyuşması nasıl olur? Fıtrat demiş olduğumuz aslında çocuğun getirdikleridir. Beraber geldiğinde getirdiği içindeki potansiyelidir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Biz insanı fıtrat üzerine yarattık. Hatta hadislerde falan da vardır. Çocuk fıtrat üzerinedir. Onu daha sonra anne babası bozar. Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Müslüman ise Müslüman yapar. Yani çocukların cehenneme gitmemesinin sebebi, çünkü zaten onlar en mükemmel şekilde gelmişlerdir. Ve onun getirmiş olduklarının çerçevesinde, içinde getirmiş olduğu potansiyelin açığa çıkma sürecidir. Dolayısıyla aslında burada şu küçük düzeltme yapmak isterim müsaade ederseniz.
0: Buyurunuz.
1: Eğitim dediğimiz zaman fıtratla eğitim birbirine birazcık ters geliyor, zıt geliyorlar. Çünkü eğitmek demek eğmek, bükmek, şekil vermek, kalıba sokmaktır. Ama fıtrat demek aslında çocuk eğitilmez, çocuk yetiştirilir. Siz bir elma yetiştirirken, bir çiçeği yetiştirirken ona dışarıdan başka şeyler vermiyorsunuz. Yani GDO'lu gıdalardan kaçınırken acaba insan ne kadar doğal? Fıtrat demek kişinin doğasına göre büyümesine zemin hazırlamak demektir. Yetiştirmektir. Dolayısıyla burada hani eğitim değil de yetiştirmek dediğimizde aslında daha doğru olur. Kendi içindekinin dışa çıkmasına yardımcı olmaktır.
0: Fıtratımızda neler vardır peki? Ne gibi fıtrat, özellikler?
1: Evet. En mükemmel şekilde var olması gereken ne varsa aslında her şey vardır. Potansiyel ve kapasite demiş olduğumuz potansiyel, kapasite olmaya, kapasite edilmeye mahkum olan bir şeydir. Her çocuk kaynayan bir cevher kuyusudur. Anne babanın görevi de o kuyunun içindeki cevherin açığa çıkmasına yardımcı olmaktır. Yoksa o kuyunun üzerine bir beton döküp, boru sallayıp, musluk takıp buradan altın çıkmasını istiyorum değildir. Cevher, bir sürü cevher var. Ve her çocuk tek ve emsalsizse herkesin kendisinin getirmiş olduğu, kendi doğasına uygun bir şekilde, içindeki yeteneklerinin, herkesin yeteneği farklı olabilir ve onun için yeteneklerin açığa çıkmasına uygun modellerle, koşulların ortaya sunularak çocuğun yetişmesine yardımcı olmaktır aslında.
0: Anne babalar çocuklarının fıtratında var olan özellikleri görebilirler mi, gözlemleyebilirler mi? Kolay mıdır bunu anlamak?
1: Çocuğu eğer serbest bıraktığımız zaman çocuk ne tarafa yöneliyorsa aslında duvarı çiziyor. Eğer duvarı istemiyorsak ona çizeceği bir alan verdiğimizde belki içinden bir ressam çıkacak. Eğer çocuğun el kabiliyettir, almış televizyonu bozmaya çalışıyorsa ona uygun bir oyuncak ya da başka bir şeyle verdiğimiz zaman çocuğun o kabiliyeti ortaya çıkacak. Bir el sanatları ortaya çıkacak demektir. Çocuk bir şeyi gördüğünde, bir piyano çaldığında, eğer ki ona o imkan sağlandığında çocuğun o özelliği ortaya çıkacak. Yani sadece çocuğun kendisinin sinyalini vermiş olduğu yeteneğine ailenin sadece imkan tanıması gerekiyor. Ama şu eğitimde benim kalıplarım var ve benim kalıplarımı senin üzerine basmak istiyorum. Seni benim projem yapmak istiyorum. Geçmişte yapamadığım, yaşayamadığım çocukluğu ben karar veriyorum. Sana yaşatacağım. Seninle yaşamak istiyorsun değil. Yani aslında fıtrat uygun
0: yetiştirme
1: tarzı dediğimiz,
0: evet,
1: çocuğun gözünden bakarak, çocuğun dünyasından bakarak çocuğun gelişmesine yardımcı

0: olmak ve karakterin oluşmasına yardımcı olmaktır.
1: Biz sanıyorum tam tersini yapıyoruz. Anne baba gözüyle çocuğa bakıyoruz değil mi? O yüzden
0: biz
1: de
0: anne
1: yanlışlarımız
0: baba olarak
1: oluyor.
0: Baktığımız için
1: evet, çocuğun gözüyle değil.
0: Bizim istediğimiz çocuğu oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Çok önemli bir şey dediniz. Proje olarak görmeyin çocuklarınızı. Proje gibi yaklaşıyoruz. Evet. Bu sanıyorum en büyük sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Çocuklar da bizim gözümüze girmek için belki de hiç istemedikleri alanlarda eğitiliyor. Hiç istemedikleri okulları okuyorlar. Hiç sevmedikleri bir şey yapıyorlar. Ve ömür boyu bunu da yapmak ve belki de ondan da hayatlarını kazanmak durumunda kalıyorlar.
0: Evet.
1: Bu çok zor. Onlar açısından zor aslında baktığımız zaman. Mutsuz bireylerin yetişmesine sebep oluyoruz diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Yani burada sevgi dediğimiz üç çeşit sevgi vardır. Birinci sevgi koşullu sevgidir. Eğerli sevgi. İkincisi çünkülü sevgi. Üçüncüsü de rağmenli sevgi.
1: Evet.
0: Eğerli sevgi demek zaten. Eğer sen benim dediğimi yaparsan ben seni severim. Dolayısıyla bir koşula bağlı olarak çocuk ne yapıyor? Sevgiyi kazanmak için anne babasının sevgisinden mahrum kalmamak için, onlardan mahrum olmamak için onu yapıyor. Fakat gün gelip de bir şekilde yapamadığı zaman ben annemin babamın dediğini yapmadım. Dolayısıyla onlar beni sevmeyecekler diye ne oluyor? İçten içe bir koşul gerçekleşmezse sevgi de ortadan kalkıyor. Ve kendini değersiz hissediyor. Mutsuz hissediyor. İkincisi nedir? O da çünkülü sevgidir.
1: Demiştiniz, evet.
0: Seni seviyorum çünkü sen şöyle şöyle şöylesin. Eğer bir gün gelip ben öyle olmadığım zaman demek ki sevgi olmayacak. İşte ceza ve ödüle göre çocuğu yetiştirmeye kalkmanın sonucudur. Birisi eğerdir, aslında gizli tehdit vardır, diğerinde de ödül vardır. Dolayısıyla ödülü almak için mi, gerçekten öyle olduğu için mi aslında? Yani şunu yaparsan sana şunu vereceğim. Acaba öğrenmek için mi yapıyor onu, yoksa ödül almak için mi onu yapıyor?
1: Yani tutum ve davranışında aslında bir değişiklik olmuyor. Sırf onu elde etmek için onu yapıyor dediniz
0: tabii.
1: Mi? Değişime ve dönüşüme sebep olmuyor galiba çocukta iyi yönde anladığım kadarıyla.
0: Zaten değişim dönüşüm aslında çocuğa sadece değişim dönüşümde en büyük şey öğrenme yöntemi model almaktır. Model almaktır. Çocuk sadece kendi içinde getirmiş olduğu dinamikler vardır. Yani çocuk dünya fıtratla geldiğinde her çocuk doğru gelir, dürüst gelir, saf gelir, masum gelir. Yani bir takım yeteneklerle gelir. Adalet duygusu vardır. Bakın bugün
1: ne zaman bozulma başlar? Siz lütfen cevabınızı verin. Ondan sonra bunu da cevaplar mısınız?
0: Konuşmaya başlamayla beraber başlar aslında.
1: Bozulma da o zaman yani, başlar. O demin saydığınız özellikler gider. Kötü, kaba, vicdansız, adaletsiz insanlar olur.
0: Çocuk için aslında iyi ve kötü kavramı yoktur. İyi ve kötü kavramı yoktur. Hani boğulmak bile mesela nedir? Dünyaya geldiğimiz zaman Rusya'da falan çok fazla var. Suda doğum yapılıyor ya da bebeği atıyorlar. Orada boğulmuyor. Neden? Bedensel özelliğimiz, ciğerlerimiz şiştiği için bizi suda tutuyor. Fakat daha sonra boğulmayı öğreniyoruz. Ya yani bugün aslında öğrenilmiş çaresizlik demiş olduğumuz yetişkinlerde ya da tükenmişlik sendromu demiş olduğumuz şeylerin çocuğun o fıtratına uygun şekilde yetişmesine engel olan eğitim modelleriyle ve kalıplarıyla yetiştirilmesinin bir sonucudur.
1: Bu hem ailede hem de okul sistemindeki eğitim sisteminden bahsediyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Peki ne olmalı, nasıl olmalı?
0: Birbirini desteklemeli. Evet. Yani özellikle şu var. Hani en azından ev nedir? Hangi türlü sevgiyi verir? Çocuğun aslında güneşi de, suyu da, toprağı da, ateşi de sevgidir. Sevgiyle gelir, nur topu gibi gelir diyoruz. Ve onun desteklenmesi lazım. Getirmiş olduğu şeyin desteklenmesi lazım.
1: Desteklenmediği noktada mı saf ve temiz duygularla o dünyaya gelen çocukta bozulma, kötüyü öğrenme, kötüye yönelme başlıyor hocam?
0: Tabii ki. Yani şimdi eğitim sistemlerinde ne vardır? Bugün eğitim modelleri demiş olduğumuzda davranışçı eğitim modelleri oluşmuş. İşte hani bilişsel davranışçı eğitim modelleri, yapısalcı eğitim modelleri vardır. Şimdi yapısalcı eğitim modelinde yapının açığa çıkmasını aslında zemin sağlamak vardır. Ama davranış değiştirmek, eğitimin anlamı kişide davranış değişimine yol açan tekniklerin bütünüdür denir eğitim. Ama işte burada bizim istemiş olduğumuz davranışı vermek istiyorsak çocuğa

0: Öyle değil mi?
1: Zaten
0: Evet.
1: psikolojik sağlık, ruhsal denge demiş olduğumuz kişinin ideal benliği ve gerçek benliği arasındaki mesafe ne kadar yakınsa birbirine kişi o kadar mutludur.
0: İdeal benlikle gerçek benliğin arasındaki yakınlığı sağlamada fıtratı yetiştirmek neden önem arz ediyor?
1: Çünkü eğer içindekileri ortaya çıkaramamışsa, düşünün ki yani eğer çocuk bir ağaç gelmiş, elma ağacı, ama siz onu armut aşılarsanız eğer ortaya ne çıkar? Portakal aşılarsanız ne çıkar? Sadece izin vermek, ne olduğunu gözlemlemek. Onun için de çocuğa sadece ilgi, sevgi vererek aslında içindeki o potansiyelin kapasiteye dönüşmesine yardımcı olmak yeterli. Herhangi bir şekilde çocuklara, yani fıtrat çocuğa müdahale edilmeden sadece öğretmen değil de gözetmen çerçevesinde çocuğun yetişmesine olanak sağlamak. Zarar
0: Rehber
1: görüyorum.
0: etmek, değil mi?
1: Rehberlik
0: Evet.
1: yapmak.
0: Eşlik etmek ona.
1: Yetişmesine rehberlik etmek.
0: Evet.
1: Çünkü öğretmek dediğimizde şekillendirmek de algılanıyor. Bakın bunun temelinde şu vardır. Biraz evvel söylediniz. Değerler eğitimi, fıtrat eğitimi. Şu küçük ayrıntıyı ben bahsetmeden geçemeyeceğim. Değerler eğitimi demiş olduğumuz zaman, yani bir değer katmak demektir. Değer katmaya çalışmış olduğumuz şey zaten eşrefi mahlukat olarak gelen ve mükemmel olarak doğmuş bir şeyi değersizleştirmek demektir. Çünkü insan dünyaya geldiğinde zaten olması gereken, aslında hani çocuğa ayağın olur deriz. Çocuk açıktır. Çocuk otomatik olarak direkt cennetlikse eğer, o çocuk zaten en saf haliyledir. En temiz haliyledir. O çocuğa yapılmış olan müdahalelerdir aslında. Ruhuna vurulan darbeler müdahalelerdir. O yüzden mümkün olduğu kadar çocuğun o içinde getirmiş olduklarının açığa çıkmasına yardımcı olmak ve rehberlik etmek önemli. O yüzden de çocuğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizim kendi kaygılarımız, endişelerimiz tahammül sınırlarımıza girmediği için, bizim kalıplarımıza girmediği için çocukla çatışmaya girdiğimiz zaman çocuğu şekillendirmeye çalışırız. O yüzden aslında yapısalcı eğitim modeli demiş olduğumuz özü ve sözü bir ve çocuğun kendisini açığa çıkaracağı, bugün mesela Finlandiya modeli denir. Ne yapılıyor?
0: Evet.
1: Sadece herkesin, her çocuğun kendisine has özelliklerini aslında özgün olarak, özgün bir birey olarak yetişmesine yardımcı olunuyor.
0: Eğitim modelleri bunun üzerine mi
1: Tabii.
0: kurulu? Ailedeki yaklaşım nasıl peki
1: Aile de bunu
0: Finlandiya'da? Bunu
1: desteklediği için,
0: destekliyor.
1: aile de
0: Evet.
1: bunu desteklediği için zaten birbiriyle uyumlu hale geliyor.
0: Doğuştan itibaren çocukluk döneminde 0-7 yaş arasındaki o okul çağı eğitimine kadar nasıl bir yaklaşım sergiliyorlar? Bize somut bir şekilde bahsedebilir misiniz? Nasıl
1: Batı'da
0: bir
1: mı?
0: alan evet
1: Şimdi
0: yaratıyorlar çocukları için?
1: şunu söyleyeyim. Mesela Batı'da hani bugün Finlandiya modeli denilen bir model çok fazla rol model olarak algılanıyor.
0: Evet.
1: Şimdi Batı'nın insana bakış açısıyla Doğu'nun insana bakış açısı arasında küçük bir ayrıntı var. Bugün Batı çocuk dünyaya geldiği zaman kötü ruh olarak dünyaya geldiğinden dolayı vaftiz yapar, o kötü ruhu temizleyerek onu temizleme yoluna gider. Eğitim sistemleri tamamıyla kötü bir şeyi iyileştirme üzerine kuruludur. Bizde ise çocuk zaten fıtrat üzerine dünyaya gelir ve en mükemmel şekilde gelmiştir. Şimdi birileri kötü bir şeyi değiştirmek, güzelleştirmek için uygulamış olduğu yöntemleri alır da iyi bir şeyi üzerine uygularsanız olan şeyi bozarsınız. Olan şeyi bozarsınız. Biraz evvel yarım kaldı. Üç tane sevgi demiştik ya,
0: Evet.
1: eğerli sevgi. Bu 0-7 yaş arasında çocuk neyi öğrenmesi lazım? Ramenli sevgi öğrenmesi lazım çocuk. Ramenli sevgi. Çünkü anne koşulsuz sevginin kaynağıdır. O dönemde aslında Batı bunu yapmıyor. Çocuğun davranışıyla çocuğun kendisi özdeşleşmiyor. Sen bu hareketi yaptın. Hareketini onaylamıyorum ama sen benim için değerlisin. Derslerin iyi olunca sen benim için değerlisin anlamı çıkmıyor. Derslerin farklı bir şey, sen farklı bir şeysin. Her şeye rağmen seni seviyorum, sen benim için değerlisin. Ama derslerinin böyle olmuş olmasından dolayı da seninle hemfikir değilim.
0: Yani davranışa getirilen tepki aslında karaktere getirilen tepki değil.
1: Değil. Dolayısıyla biz aslında en çok
0: Burada sıkıntı yaşıyoruz.
1: Burada sıkıntı yaşıyoruz.
0: Çiftler arasında bile var bu hocam.
1: Zaten bizim ilişki modeli

0: kendimiz boğulunca
1: Maalesef.
0: çocuklar üzerinde aynısını yapıyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden aslında yani ne kadar biz ne kadar farkına varır, ne kadar kendimiz üzerine çalışırsak
1: Değil mi?
0: eğer
1: Anne babalar,
0: çocuklara
1: büyükler.
0: da büyükler
1: Doğru.
0: olarak çocuklara daha büyük rol modeller olabiliriz, daha iyi rol model olabiliriz. O yüzden bu fıtratla aslında hani şunu bilmek lazım. Dünyaya gelen çocuk içerisinde her şeyi getiriyor. Sadece hatta bugün Amerika'da bakın
1: Saf olan, iyi olan her şeye getiriyor, değil mi?
0: saf
1: Bunun
0: olan.
1: altını
0: Ama
1: çizelim.
0: yok ki zaten her şey
1: Ya,
0: teklik var.
1: evet.
0: Dünyada oluyor. Bakın ben genelde terapilerde bir örnek veririm. Bütün renklerin özünde her şeyin özü vardır. Yani özü sözü diyoruz ya. Renklerin özünde ne vardır? Siyah ve beyaz vardır. Ama bin bir tane farklı ton var değil mi? Ama hepsinin özünde, hepsi illüzyon oluşmuş, farklı şekilde görünmüş olsa bile ne olursa olsun bir siyah ve beyaz var hepsi. Peki öze gittiğimiz zaman bu dünyada özde bir sürü duygu var, his var değil mi? Bunların iyisi var ve kötüsü var. Peki bunların özünde ne var? Neyle geliyoruz ve ne buluyoruz? Sevgiyle geliyoruz ve sevgi her şey zıttıyla vardır ya. Sadece şurada yanılıyoruz. Sevginin karşıtı kendi fikrim nefret değildir. Sevginin
1: Çok doğru
0: karşıtı
1: bir fikir sizinki.
0: korkudur. Sevginin karşıtı korkudur. Dikkat edersek beyaz sevgiyle korku siyahla
1: Siyahla.
0: sembolize edilmiş her zaman
1: Evet.
0: için. Bembeyaz nur topu gibi gelen çocuğa aslında fıtrat eğitiminde şu vardır. Karlarla insan arasında bir benzerlik vardır metaforik olarak. Kar da yağdığı zaman bembeyaz yağar. Çocuk da dünyaya geldiği zaman nur topu gibi gelir. Daha sonra bir kar topu yaparız. O kar topunu kardan adam yapmak için yuvarlarız. Yuvarlarız. Ve yuvarladığımız zaman yerde belli bir hacme gelince yerde bulmuş olduğu ne varsa onlar içine ata ata ata ata gelir. Taşı alır, çakıl alır, çamur alır gelir. Kardan adam olur ama içinde kardan başka her şey
1: Her
0: vardır.
1: şey vardır. Çok
0: Çocuk da
1: doğru.
0: dünyaya gelir aslında nur topu gibi gelir ve yuvarlanmış olduğu yerde karşılaşmış olduğu etkileşimler ne varsa içine ata ata ata ata gelir. Adam olur ama
1: Nasıl bir adam olur aslında?
0: artık özünde ne kadar
1: Evet.
0: vardır bilemeyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında fıtrat eğitimi sadece çocuk dünyaya geldiğinde ebeveynler olarak çocuğun sadece zemin hazırlayıp yani içine hani atabileceği olan şeyleri görüp
1: Görüp,
0: onları
1: evet.
0: ortadan kaldırıp çocuğun gelmiş olduğu gibi yuvarlanma hayatta yuvarlanıp ve özüne en uygun şekilde büyümesine, yetişmesine, açılmasına
1: Açıl.
0: yardımcı olmaktır
1: Evet.
0: aslında.
2: Haydi siz. Hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Ali İmran 66.
1: Sanıyorum anne ve babalar çok önemli, 7 yaşa kadar demiştiniz. Sonrasında eğitim sistemi, sosyal çevre, arkadaşlar, diğer insanlar, şu an çağımızın getirdiği, teknoloji çağı olmanın getirdiği sosyal medya, hepsi de girip o kardan adamın o taf temiz halini, değil mi, masumiyetini
0: Her şey.
1: kirleten şeyler oluyor. O parametrelerin de aslında doğru kullanılması lazım, doğru yönlendirilmesi lazım, yönetilmesi lazım belki de. Burada peki nasıl yapabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz?
0: Şimdi zaten yani bu döneme kadar aslında yetişme döneminde içimize atmış olduğumuz şeyler eğer ki hani eğer örnek vermek gerekirse hayat bir kart oyunu ise hani kartlar dağıtılır değil mi oyunda ve açarsınız elinizi ne varsa o kartlara göre oyun oynarsınız. Eğer kartlar kötüyse bazıları vardır iyi kartlar olmadığı için oyunu bozar. Bakın gene de ergenlere bakın dikkat edersiniz. Bazıları vardır kötü kartlarla çok iyi oyun çıkarır. Burada önemli olan vermiş olduğumuz yine tepkidir. Ne varsa hani İbn Arabi der ki bu dünyaya temiz kalmak için gelmedik. Temizlenmek için geldik. Önemli olan bunların olmuş olması değil.
1: Evet.
0: Dünya demek zaten dünyayı kirlenmek için geldik. Doğduğumuz gibi ölürüz zaten. Zaten kirleniriz, yuvarlanırız. Daha sonra belli bir yaştan sonra da tekamülü tamamlamak için zaten gideriz. Yani bazı şeylerin olması önemli değil. Onlara karşı, onları iyileştirmek için çocuğa o iyileştirme, temizlenme, arınma yollarını göstermek de aslında bir
1: Lazım. Evet.
0: ebeveyn ve toplumun görevidir.
1: Somut olarak peki bunları örneklendirsek dinleyicilerimize sonra, hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Evet, hani fıtratı açığa çıkartmak lazım, ona uygun zemin oluşturmak lazım ama ben kafamda daha bunu somutlaştıramadım. Siz bize şunu biraz da örneklerle açıklar mısınız diye belki içlerinden geçirir olabilir dinleyicilerimiz. Örnek ne dersiniz?
0: Vereyim. Mesela hani çocuğun gelişimini bilgiye öncelemek aslında çocuğun fıtratına uygun yetişmesine olanak sağlamaktır. Osmanlı zamanında subyan mektepleri vardı. O subyan mekteplerinde çocuğun okula başlama saati her çocuğun uyandığı saatti.
1: Çünkü tek tip bir başlama saati yok,
0: yok
1: hepsi için.
0: Çocuklarda özellikle. Çünkü çocuğun o bilgiyi her zaman alabilir ama uyku çocuğun gelişimine katkı sağlıyor. Bakın bundan geçmişte uygulanmış, bundan daha
1: bir
0: somut
1: yöntem.
0: Bir örnek olabilir mi?
1: Evet.
0: Amerika'da hangar okullar var. Hangar şeklinde.
1: Hali hazırda devam ediyor
0: şu
1: mu?
0: Şu anda yeni modellenmeye çalışan aslında. Hangar okul. Büyük bir okul var. Ve o okulda çocuğun ilgisini çekebileceği birçok hani doğaya ait şeyler konulmuş. Ve çocuklar salınıyor oraya. Çocuk orada neyle ilgileniyorsa zarar görmeyeceği ama kurcalayacağı, dokunacağı ortamlar sağlanmış. Gözetmen çocuğun zarar görmemesi için gözetliyor ve çocuk orada ne yapıyor? İçindekileri çıkarmaya çalışıyor. Gidiyor birazcık işte, eğer ki doğayla ilgiliyse ağaçlarla, şunlarla, böceklerle ilgileniyor.
1: Haşır neşir oluyor.
0: Yani haşır neşir oluyor. Zaten hani bir 16 yıl yurt dışında kalmıştım. Fransa'da görmüş oldum mu şuydu. Bir haftalık okulda sadece 3,5 gün okula gidilir. 3,5 gün okula
1: sebebi
0: gidilir.
1: Sebebi nedir?
0: Diğer günler çocuğun tamamıyla çocuğu alıp yüzmeye, kayak öğretmeye ya da doğa gezilerine götürülür. Yani sadece şunu söyleyeyim. Teorik olarak belki bize adını bildiğimiz ama kendisini görmediğimiz bir sürü böcek vardır. Orada ise sadece götürülür.
1: Çok doğru.
0: Böcekler ne varsa gösterilir. Öğretilir.
1: Hayatın içine çocuklar dahil edilir. Bütünleştirilir. Evet.
0: Bütünleştirilir. Zaten fıtrat da demek zaten içimizde var olanla bütünleşmek demek değil mi?
1: Bize de eğitim sisteminde haftanın 5 günü gitmek zorundasın. Sonrasında anne baba çocukları doğaya da spora yönlendirir. Çocuklar yarış atı gibi eğitimden çıkarlar, oralara giderler. Yani ne olduğunu anlamadan bir telaşenin içerisinde yaşar çocuk. Neyin kendisine uygun olduğunu da belki bilemez. Neden haz alacağını da bilemez belki.
0: Kendisi olamıyor ki.
1: Kendisi olamıyor işte. Anne babanın da biçtiği rol var. Hani
0: çünkülü,
1: eğerli sevgiler var. Okulun biçtiği bir rol var kendisine.
0: Hocam,
1: bunlar değişebilir mi hocam peki? Bu sistemi değiştirebilmek mümkün müdür? Ülkemizde de bu dediğiniz gibi fıtrata uygun yetiştirebilmenin yolları var mıdır? Yapılabilir mi?
0: Neden yapılmasın? Zaten şu anda biraz Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yapısalca eğitim çerçevesinde uygulamaları başladı.
1: Pilot yani, bölgeler var mı? Okullar var mı?
0: Yani şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunun üzerine
1: fizibilite hani yapıyorlar belki.
0: Yapılıyor ve bu alanda çalışmalar yapılıyor zaten.
1: Bu da bir adım.
0: Hatta yani çocukların mizaçları üzerine, hani 9 tip mizaç üzerine zaten yeterince veri var ve somut olarak da zaten adımlar atılıyor zaten şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nda.
1: Bu hangar okul modeli çok açıkçası benim beni kavrayan bir model oldu. Hani çocuklarım olsa böyle bir eğitimi almalarını tercih ederim. Düşünsenize yani 3,5 gün gidiyor. Diğer daha sonra hayır, bir gözetmenin denetiminde ne yapacağını, neyle ilgileneceğini kendi fıtratı karar veriyor. Muhteşem bir şey bu. Yani sen şunu yap, sen müzisyen ol, sen sporla ilgilen, sen matematikçi ol ya da sen illa dil öğren diye bir zorlama yok burada.
0: Evet, çocuğun aklı gözündedir diyoruz ya, onlar
1: o
0: da göze hitap,
1: çok,
0: göze, hitap eden, göze hitap eden ne varsa onları görüyorlar, onları öğreniyor ve orada o hitap etmiş olduğu şeyin kendi içinde buluşmuş olduğu duyguyla bütünleştiğinde yetenek oluyor.
1: Peki psikolojik yansımasını konuşalım mı? Bunlar daha mutlu, daha pozitif, kendiyle barışık bireyler mi oluyor? Hani fıtratına uygun bir yaşamı veya deneyimlemeyi, eğitimi alan çocuklarımız ileride nasıl bir yetişkin oluyor?
0: Şimdi suyu ve güneş iyi almış bir çiçek nasıl açılıyorsa aslında onlar da öyle bireyler oluyor. Yani kendisiyle bütün, özü sözü bir, mutlu, içinde huzurlu. Dışarıdaki havalar nasıl olursa olsun içindeki havası iyi olan bireyler oluyorlar.
1: Peki şimdiki ezbere dayalı eğitim sistemimize dönersek bugünkü eğitim sistemini alan çocuklar nasıl bireyler oluyor?
0: Sadece gerektiği yerde gerekli davranışı sergileyip ödül alıp ya da bir şeyi sadece cezai yapmamak için yapmayıp aslında biz neyin için yaptığımızı değil, ceza alıp almayacağımıza göre yapıyoruz.
1: Davranışlarımızı belirliyoruz.
0: Davranışı belirliyoruz. Evet. Dolayısıyla yapmış olduğumuz şey bize bir fayda sağlamıyor.
1: Sağlamıyor. Çok doğru.
0: Eğer yemiş olduğumuz bir şeyin tadını çıkararak yemezsek bedene yük olacağı gibi almış olduğumuz

0: bilgiler de eğer bizimle eğer bir içeride duygusal bir bağ oluşturmazsa üzerimize yük oluyor. O yüzden de çocuklar bugün okula gitmeyi
1: Evet.
0: sevmiyorlar.
1: Yani fıtrata uygun yetişmek ve yetiştirilmenin ne kadar önemli olduğunu şu verdiğiniz örnekte de anlamamak mümkün değil. Hakikaten ödül ve cezaya sıkışmış hayatlar kendi içlerinde doğru ve erdemli davranışları özümseyip ona göre davranış değişikliği yaparak hayata devam eden bireyler olmuyor. O
0: Evet.
1: ikisi arasında sıkışılmış bir hayat. Ödülü alayım, ona uygun davranayım. Cezadan kaçayım, ona göre davranayım. Ama yanlış gene devam edebiliyor ya da öze ve fıtrata uymayan davranışlar sergileyebiliyor, değil mi o kişiler?
0: Sadece aslında erdem, mutluluk,
1: Evet.
0: insanın içinde var olan
1: Var olan,
0: şeyler bu
1: evet.
0: şekilde davranmaya yönelterek çocuğun o içindeki mutluluğa erişimini aslında
1: Engel.
0: engellemiş
1: Sizin
0: oluyoruz.
1: konuşmanızın başında, programın başında söylediğiniz şeye geliyor. Yani aslında değerler eğitimi dediğiniz, sizin karşı durduğunuz, fıtrata uygun yetiştirme dediğiniz, aslında var olan bir şeyi ortaya çıkarmak daha önemliyken yok sayıp üzerine beton döküp mış gibi miş gibilerle değer oluşturmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmiyor galiba. Gerçekçi bir çözüm olmuyor.
0: Kendi yani belki
1: Evet.
0: ki doğru bilmiş olduğumuz bazen
1: Evet.
0: yanlışları ki bu doğru bildiğimiz de aslında bazen bizim kendi çağımızın çocukluğuyla kıyaslayıp ve
1: Evet.
0: çocuğumuzu o şekilde yetiştirmeye kalkıyoruz ki her çocuk kendi çağına doğar ve o çocuğun kendine özgü yani kendine özgü bir birey olarak bir değer olarak geldiğini fark edip
1: Hı.
0: onun kendine has bir şekilde yeteneklerini açığa çıkarmasına yardımcı olmak
1: Yardımcı
0: lazım.
1: olmak lazım.
0: Yani hani müdahale ne kadar az müdahale o kadar aslında fıtrata uygun şekilde. Bakın siz eğer ki
1: Gelişmeye müsaade edemek anlamına geliyor, değil
0: tohum
1: mi?
0: ekmiş
1: Doğru.
0: olduğunuz toprağa sürekli üzerine yürürsek ne olur? Yani yetiştirmek diyoruz. Sadece eğer ki bir şeyin tohumu varsa ve o tohum içerisinde uygun koşullar sağlandığında maksimum ne kadar verim alınacağı bilinir.
1: Hı.
0: İnsanın da bir tohumu var ve ona sadece uygun koşullar sağlandığında onun içerisinde hani zaten o maksimum ve minimum var. Ya bozarsınız ya da açılmasına izin
1: İzin
0: verirsiniz.
1: verirsiniz.
0: O yüzden çok fazla müdahale etmeden çocuğa, çocuğun ihtiyacı olan şey sevgidir,
1: Bunu
0: ilgidir
1: gözden kaybetmemek
0: ve
1: lazım, değil mi?
0: çocuğun kendini
1: Kaçırmamak.
0: güvende hissetmesi ve
1: Evet.
0: çocuğun koşulsuz sevgiyi alabileceği kaynakları lütfen kesmeyelim.
1: Bunu yaparken hani şu da demek değildir, değil mi hocam? Lütfen yanılıyorsam siz bizi en doğru bilgiyle bilgilendiriniz. Ramenli sevgide evet, senin davranışındaki olumsuzluğu sana söyleyerek, senin karakterini de yargılamadan seni kabullenme, sevme var, ama ya bu çocuk da bir gün, yani çocuklar da yanlış yapabilir, hata yapabilir. Çocukta şu olabilir mi? Her şeye rağmen kötü de yapsam beni annem sevecek. Yanlışım da olsa annem babam benim arkamda gibi bir duygunun oluşmaması için buradaki dengeyi nasıl sağlamak lazım?
0: Davranışla çocuğu ayırt etmek lazım. Senin yapmış olduğun davranıştan dolayı böylesin. Bundan dolayı. Bu demek değildir ki aslında fıtrata uygun şekilde yetiştirmek demek değildir ki onu tamamıyla başıboş bırakıp
1: O da çok
0: başıboş
1: önemli.
0: bırakıp
1: Evet.
0: yapmış olduğu her şeyi tolere etmek anlamına gelmiyor.
1: Gelmiyor. Evet.
0: Gelmiyor. Sadece çocuğun aslında yapmış, çocuk deneyimleyerek öğreniyor. Bir şey yaparken bugün nasıl ki biz büyükler, yetişkinler yani kim bir şey yanlış olduğunu bile bile yapar. Kasıttır, suçtur. Çocuk da bir şey yaptığı zaman onun için ne olduğunu bilmiyor. Sadece aslında yanlış bir şeyi keşfettiğini fakat onu bilmediğini göz ardı ederek ona sadece doğrusunu belki göstermek gerekir.
1: Gerekir. Evet.
0: Yani çocuk keşfederek ve hayatı deneyimleyerek öğreniyor. Onların hangisinin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olup olmadığını
1: Hı.
0: kim karar veriyor bir şekilde? Toplum karar veriyor. Ama eğer çocuğa orada yapmış olduğu topluma uygun olmayan bir şekilde bir davranışı, eğer çok bir ağır bir tepki koyduğumuz zaman çocuğun işte ruhuna orada darbe vuruyoruz.
1: Orada zede alıyor.
0: Sınır koymak başka bir şey, ceza ödülle çocuğu şekillendirmek farklı bir şey. Sadece çocuğu kötüden iyiye doğru yönlendirmeliyiz.
1: Anahtar kelime bu galiba, değil mi? Kötüden iyiye doğru yönlendirme.
0: Yönlendirmeliyiz.
1: Burada da fıtrata uygun yetiştirme önemli diyorsunuz. Şimdiki eğitim koşulları ya da şimdiki eğitim sistemi ne yazık ki bunu vermiyor anladığım kadarıyla.
0: Şu anki eğitim sisteminin içerisinde yani biraz davranışçı ekol hala hakim olduğu için
1: Hı.
0: hani çocuğumuza, belki anne babalara vermek gereken bir mesaj varsa,
1: evet,
0: lütfen çocuğunuzun gelişimini, çocuğunuzun öğrendiklerinden üstün tutun. Gelişmiş bir çocuk her zaman öğrenmek için zaman bulur. Ama öğrenmek için gelişimi sekteye uğrayan çocuk gelişmek için zaman bulamaz. Gelişmek belli bir yaşa kadar olur ama öğrenmek ömür boyu devam eder. Lütfen bunu unutmayalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir, somut bir değerli görüşle bitirdiniz. Yani bu gerçekten kulaklara küpe olabilecek bir söz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız ve bir yayınımıza daha, bir programımıza daha konuk oldunuz. Zahmet edip geldiniz İstanbul'a. Çok sağolunuz, varolunuz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu haftanın konusu, fıtrata uygun yetiştirme nasıl olur? Bu konuyla ilgili anne ve babaların tutum ve davranışları, eğitim sisteminin, toplumun, siyasi erkin belki de yapması gerekenler neler? Bunlara değinmeye çalıştık zamanımız el verdiğince. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuç Beyefendi bizlerleydi bu hafta. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuk insana dair yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını elimizden geldiğince edebiyata yansıyan örnekleri üzerinden okumaya gayret ederek biraz da kendimizi şekillendirme duasıyla Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mülhem edebi eserleri okumaya gayret ediyorduk. Kur'an'da Yüce Rabbimiz Allah'ı sevmenin yolunun Resulünü sevip yolundan gitmekle mümkün olduğunu belirtiyor. Ali İmran suresi 31. ayette der ki:
1: Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
0: İşte bu sevgiyle sahabe-i kiram onun ayağına bir diken bile batmasına razı olmazdı. Onun en ufak bir organının bile incinmesine rıza göstermezdi efendim. İşte onun hayatını, mücadelesini en geniş anlamıyla öğrenerek bunlardan ders ve ibretler çıkarma gayreti içerisinde olmak gerekiyor. Onun eşsiz yaşam biçimini, sünnet-i seniyyesini kendi hayatına tatbik etmemiz en büyük gayretimiz olmalı. Bundan mülhem edebi eserlerle mutlaka biz de

kalbimizi ve aklımızı şekillendiririz inşallah duasındayız. Efendim, tarih boyunca dönüp baktığımızda alimler, talebeler, tüccarlar, sanatkarlar, ustalar, çıraklar, kadınlar, erkekler, kim olursa olsun Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan imanını, sevgisini dile getirdi. İşte edebi eserler de bu manada kıssaları, Kur'an kıssalarını en güzel şekilde ne diyelim seslendirmeye gayret ediyor oldu. Naatler bunların en güzel örnekleri. 11. yüzyıldan itibaren öyle değil mi? Zamanın, mekanın, şairin, ozanın hiçbir önemi yok. 11. yüzyıldan itibaren örneklerini görmeye başladık. Kutadgu Bilig'ten itibaren Hazreti Peygamber'le ilgili olarak yazılmış olan şiirler ve edebi eserleri gözden geçirmeye gayret ettik. Yusuf Has Hacip'ten, Nahmet Yesevi'den, Nedim Ahmet Bin Yükneki'den, Yunus Emre'den çok güzel şiirler okuduk. Divan edebiyatında bu manada ana kaynağı, çünkü divan edebiyatının Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye, halk edebiyatı da aslında aynı noktada akan bir su. Bu manada dönüp baktığımızda gerçekten çok güzel örnekleriyle karşılaşıyoruz ki Yunus Emre'nin şiirleri de bunun en güzel örneklerinden birisiydi. Ben okuduğum vakit böyle gerçekten çok mutlu olduğum, evet ya işte böyle söylenir dediğim çok güzel halk edebiyatı ürünleriyle de karşılaştım. Mesela bugün ben şahımı gördüm. Çeşme cemali güldür gül. Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli gül. Kurusu gül, yaşı güldür, toprağı gül, taşı güldür. Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşı güldür gül. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları, ağacında gül halleri, servi pınarı güldür gül diyor efendim Nesimi. 14. yüzyılın sonu, 15. yüzyılın ilk başlarında Hazreti Peygamber'in ahlakından mülhem söylediği şiirinde.

devam eden süreç içerisinde bizim Türk geleneği içerisinde bir mevlid okuma geleneği var, öyle değil mi? Süleyman Çelebi, Vesiletün Necat. Hazreti Peygamber'e hasredilmiş, tam manasıyla onun doğumunu, bütün yaşamını anlatan çok güzel bir şiir formatında söylenmiş olan bir siyer denilebilir. Amine Hatun Muhammed Anesi, ol Sadef'ten doğdu ol Dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, vakt erişti hefte ve eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmediğin. Ol Rabi'ül evvel ayı nicesi, 12. gice isneyin gicesi. Ol gice kim doğdu ol hayrül beşer, anesi anda neler gördü neler. Şu anlatıma bakar mısınız? Muhteşem, öyle değil mi? Dedi gördüm ol Habibin anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi. Berk vurup çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve feth oldu zulem, üç melek gördüm elinde üç kalem. Evet, merak edelim ki okumak için notlarımızı alıyoruz mutlaka. Sadece dinlemekle kalmayalım efendim. Kendimiz şahsi olarak da Vesiletün Necat'ı şöyle alalım elimizin altına. Ve çok güzel Türkiye Türkçesine aktarılmış olan açıklamalı şekilleri de var. Ben böyle küçük küçük örnekler okuyorum size. Evet, devam ediyoruz tarihi süreç içerisindeki örnekleriyle ilgili olarak. Divan edebiyatında da, dediğim gibi, halk edebiyatında da çok güzel örnekleri var. Bizim sultan şairlerimiz var. Sultan II. Bayezid diyor ki, Muhammed-i Arabi kim Resul-i Ekmel'dür, takarru bile kamu enbiyadan eftaldür. Kalan rasullerin kavmi neydi davet için, nübüvvetiyle bu insü cana mürseldür. Kim anı medhide çün medhidür anun levlak, defatirü dü cihan midhatinde mücmeldir. Ne diyor yani? Arabistanlı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en kamil rasuldür. Allah'a yakınlık bakımından bütün peygamberlerin en faziletlisidir. Çünkü diğer rasullerin daveti sadece kendi kavmineyken, o peygamberliğiyle tüm insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Kim ki onu överse aynı zamanda Levlake'nin övgüsüdür. Levlake, hani sen olmasaydın anlamında olup, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım kutsi hadisini telmihen edebiyatta çokça kullanılır. İki cihanın defteri onun övülmesinde toplanmıştır. Evet, devam eden süreç içerisinde Fuzuli'nin saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denli duğtuşan odlare kılmaz çare su, su kasidesinden bölümlerde okumuştuk, öyle değil mi? Böyle biraz kronolojik okuma yapalım istedim. Türk Edebiyatı içerisinde Hazreti Peygamber'den mülhem söylenmiş olan şiirlere küçük küçük örneklerle devam edelim istedim. Tarihi seyri içerisinde, evet, Niyazi-i Mısri'yi mutlaka kaydetmemiz gereken, okuyup anlamaya gayret etmemiz gereken isimlerden birisi. Ve der ki, zuhur-i kainatın madenisin ya Resulallah, rumuz-ı künti kenzin mahzenisin ya Resulallah. Beşer denen bu alemde senin suretle şahsındır, hakikatte hüviyette değilsin ya Resulallah. Vücudun cümle mevcudatı nice cami olduysa, dahi ilmin muhit oldu kamusun ya Resulallah. Evet, Niyazi-i Mısri böyle der de 21. yüzyıl insanına ne der acaba? Ey Allah'ın Resulü, evrenin ortaya çıkışının madenisin. Ey Allah'ın Resulü, ben bilinmek istedim kutsi hadisi sembolünün saklandığı kaynaksın, deposun. Bu evrende beşer denen seninle, suretinle şahsındır. Ey Allah'ın Resulü, hakikatte belli bir kimlikte değilsin. Ey Allah'ın Resulü, senin varlığın bütün varlıkları nasıl kendinde topladıysa, ilmin de her türlü bilgiyi kuşattı.
Evet. En son Nabi'den bahsetmiştik galiba divan edebiyatında. Öyle değil mi? Nat-ı Şerif'i mutlaka tarihi seyir içerisinde atlamadan yeniden bir iki beyit okuyarak hatırlamamız gereken şair. Sakın terke edepten kuy-i mahbubu hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakıdır. Bunun kandili cevza, metla-ı nur-u ziyadır bu. Ne dedi? Dedi ki Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem makamı olan bu yerde edepsizlikten sakın. Gökyüzündeki hilal onun selam kapısının yüreği yaralı aşığıdır. Güneş de aydınlık ve ışığın kaynağı olan onun nurunun kandilidir. Burası görünüşte Allah'ın Habibi'nin istirahatgahıdır ama fazilet bakımından Cenab-ı Kibriya'nın arşından da yücedir. Bu mübarek toprağın ışığından yokluk karanlığı sona erdi ve varlık alemi yokluktan iki gözünü onun sürmesiyle açtı. İsterseniz Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın söylemiş olduğu Nat-ı Nebi aleyhisselam şiirinin birkaç beytini hatırlayarak programımızı sonlandıralım. Her işte zikri derdi nam-ı Rahman ol Kerem Kanı, sena ve hamde peygamber idi kan ol Kerem Kan. Ol idi mazhar-ı eltaf-ı ilmi hilme hem menba, ki hüsn-i hulk ile dolmuştu ol cam ol Kerem Kanı. Efem der ki Rahman o cömertlik sahibini her işte zikrederdi. O cömert nerede? O cömertlik arzusu sena ve hamd yurduydu. O kerem yani iyilik sahibi nerede? O güzellikler

0: ilim ve yumuşaklık kaynağıydı. O kadeh onun ahlakının güzelliğiyle dolmuştu. O kerem iyilik sahibi nerede? Hakk'ın yarattıklarına Allah için yumuşak ve alçak gönüllü davranıp bütün herkese lütuf ve bağışta bulunurdu. O kerem iyilik sahibi nerede? Evet, Hakk'ın mahlukuna rıfku tevazu eyleyip lillah ederdi cümle halka lütfu ihsan ol kerem kanı. Söyleyecek başka söz yok galiba. Selam ve dua ile.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programından.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Vallahi la yedhulu kalbemri'in imanun hatta yuhibbeküm.

Lillahi ve li karabeti. Abdülmuttalib İbni Rebi'a rivayet etmiş. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Peygamber Efendimiz yemin ederek yine buyuruyor ki, vallahi Allah'a yemin olsun ki kalbe mri'in, bir adamın kalbine iman girmez, iman girmez, hatta yuhibbeküm lillahi, Allah için sizi sevmedikçe, veli karabeti, bana akraba olduğunuzdan dolayı sizi sevmedikçe. Şimdi Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberiydi. Bu tarafa dönükken arkadan olanları bilirdi. Yeminle söylüyor, ben arkamdan da görürüm diyor. Gösterince Allah gösterir yani, Allahu Teala Hazretlerinin sevgili kulu olunca. İleriye doğru olacak şeyleri de bize bildirdi. Kıyamet şöyle kopacak, şunlar olacak, bunlar olacak diye hadislerde hep okuyoruz. Belki bu sayfada da gelir. Yani devam edersek. Tabii Peygamber Efendimiz kendisinden sonra ümmetin neler yapacağını da asır asır herhalde Allah-u Teala Hazretlerinin bildirmesiyle biliyordu. Diyor ki akrabasına, Kureyş cemaatine, yakınlarına, Allah'a yemin olsun ki bir kişinin kalbine iman girmez, sizi Allah için ve bana yakınlığınızdan, akrabalığınızdan dolayı sevmedikçe. Aklınız alıyor mu bilmiyorum. Almaz. Biz merhametli bir milletiz elhamdülillah. Katı kalpli değiliz. Merhametli bir milletiz. Peygamber Efendimizin kucağına alıp öpüp sevdiği torununu şehit ettiler. Kıtır kıtır kestiler. Olacak iş mi? Peygamber Efendimizin hemen arkasından gözünün bebeği efendim methettiği, övdüğü makamına geçmiş olan Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Kur'an okuyup dururken radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'in üstüne damladı kanları. Olacak iş mi? Akıl alıyor mu? Olmuş. Yani insan rüya filan sanır yani. Olmaz diye düşünür. Hazreti Hasan Efendimiz'in başına o geldi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başına o şehitlik geldi. Hazreti Ali Efendimiz'in başına o geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i hançerlediler, başına o geldi. Sordu, beni kim hançerledi? İşte bir İranlı köle. Elhamdülillah dedi. Müslüman şey yapmamış. Müslüman hançerlememiş beni diye sevindi. Yani Müslüman olsa üzülecek. Müslüman cehenneme girecek diye üzülecek. Öyle insanlardı ama kimisi şehit oldu. Kimisi efendim öyle gadirlere uğradı. Bunları bildiği için Peygamber Efendimiz şey yapıyor. İkaz ediyor. Bir insan bir insanı severse onu çevresiyle sever. Beni sevip beni davet ediyor. Çocuğumu davet etmiyor. Olmaz ki, ben çocuğumla bir aradayım. Yani ayıramazsın ki beni, ben çocuğumdan vazgeçmem senin için. Bu sefer olmaz yani iş. Yani çocuğuyla beraber Peygamber Efendimizin torunuyla şeyle kucağına almış, sevmiş olduğu şeye sen yan bakarak o peygamberdir, onu seviyorum, bunu sevmiyorum diyemezsin ki. Olacak iş değil. Onu ikaz ediyor. Onun için Peygamber Efendimiz'i severiz. Sünnetini severiz. Sülalesini severiz. Soyunu severiz. Adını severiz. Hadisini severiz. Yadını severiz. Her şeyini, her şeyine canımız feda. Her şeyle seveceğiz. Allah bize Efendimiz'in sevgisini ve yolunda gidenlerin sevgisini ihsan eylesin. Tabi asil bir aile. Asil bir aile. Medine-i Münevvere'ye bir Evliyaullah'tan bir zat geldi. Aç. Yani Allah'ın sevgili kulu ama parası yok. Haram yemiyor, şey yapmıyor. Parasız pulsuz Medine-i Münevvere'ye geldi. Aç, halsiz, bitap. Mescid-i Nebevi'de oturdu. Baktı takati yok. Teveccüh etti. Dedi ki ya Resulallah, senin beldene, seni ziyarete geldim. Açım dedi. Yani kabri şerife teveccüh etti, böyle iltica etti, dehalet eyledi, sızdı kaldı. Açlıktan uyukladı kaldı. Biraz sonra omuzuna birisi vuruyor şöyle, uyandırıyor onu. Uyanıyor, bakıyor, elinde bir tepsi, bir yüzü melek gibi güzel bir insan, böyle pırıl pırıl nurani bir insan. Diyor ki, dedemize bizi şikayet eden sen misin? Al. Demek ki Efendimiz torunlarına şey yapıyor. Benim bir sevgili misafirim var. Mescid-i Nebevi'de aç kalmış. Hadi onlara bir tepsi götürün diye. O da tepsiyi almış gelmiş. Dedemize bizi şikayet eden sen misin? Al bakalım hadi. Tepsinin içinde yiyecekler. Buyur ye filan diye şey yapıyor. Manevi hayat böyle. Şimdi kalkmış kerameti inkar ediyor. Ya bu ne? Bu ne? Gel bakalım.

Bir ensesinden tutarsın böyle, bu yaptığın ne diye gösterirsin. Yakalasam ensesinden de şey. Bu ne ya? Keramet. Allah sevdiği kullara muamelesi böyle işte. Anlamaz. Kerameti inkar ediyor. Onu inkar ediyor. Bunu. Yahu sen bari dinden biraz bilgin var mı? Azıcık bir şeyler okudum. Bir şeyler okudum ama dinden hiç nasip yok. Arapça bilmez, şey bilmez. Tasavvufa çatar, tasavvuf büyüklerine çatar, hadise çatar. Bir hadis söylersin, senedi ne? Sana ne senedinden? Sen senedini söylesem anlayacak mısın? Sen hadisin senediyle, sepetiyle ilgili konuşacak adam mısın? Diyen eder, iştihat yapmak kalkıyor. İştihadın hakkına, selahiyetine sahip misin? Değil. Bilgisi bir avuç kadar bir şey. Deryalarla baş etmeye kalkıyor. Pehlivanlar, bahadırlar, süvariler atlara binip de cenk meydanında kılıç işe yaptığı zaman çocuk da heves eder. Ağaçtan ata biner, deh deh deh diyor. Heves ediyor. Ama çocuk çomağa binmiş. Altındaki at değil, çomak. Öyle yani. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, hakkı göstersin, dininin inceliklerine aşina eylesin, gafil ve cahil eylemesin, küstah ve edepsiz eylemesin, haddini bilmez eylemesin. Nikahlı ailelerden tenasül ettim, geldim. Hiç gayri menkuh olarak, nikahsız olarak benim ecdadımdan böyle bir muamele olmadı. Hep meşru, muntazam, nikahlı olarak asil bir şekilde geldi Peygamber Efendimiz. Öyle de devam etti. İnsan böyle bir hakikaten bir böyle seyyid gördüğü zaman eriyip gidiyor. Edep, terbiye, güzel görünüş, nuraniyet, efendim belli oradan şey almış. Nasibini oradan almış, o sülaleye bağlı belli oluyor. Elbet severiz. Sonra Peygamber Efendimizin bir iltifatı oldu. Şöyle buyurdu ki, Ali küllü takiyyin. Benim alim, hani Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alihi diyoruz ya, aline de salatu selam ediyoruz. Ali küllü takiyyin. Her takva sahibi kimse benim alimdendir. Ne güzel iltifat. Demek ki boynu bükük efendim bir efendim zenci olsa, bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir Arap olsa, efendim gözü çekik bir Çinli olsa, bilmem bir Endonezyalı olsa, bir Japonyalı olsa, Müslüman olduktan sonra takva ehliyse Efendimiz onu sanki benim alimdir diyor, benim şeyimdendir diye iltifat ediyor. Allah bizi takva sahibi eylesin. Takva sahibi olup da Peygamber Efendimizin âli cümlesine girmeyi nasip eylesin. Vallahi la yahrucu minen nari men dakhalaha hatta yekunu fiha ahqaba. Vel hukubu bid'un ve semanune seneten ve senetu selasü mi'etin ve sittune yevmen küllü yevmin ke elfi senetin mimma te'uddun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yemin ederek gene, vallahi Allah'a yemin olsun ki la yahrucu minen nari men dakhalaha, cehenneme giren insanlardan oraya girmiş olanlar, hatta yekûnü fîhâ ahkâben, orada ahkâben kalmadıkça çıkmayacak dışarıya. Ahkâben, orada cehennemde yanmadıkça, o azabı tatmadıkça, görmedikçe ahkâben efendim çıkmayacak. İlla ahkâben kalacak. Ne demek ahkâben? Yani birkaç hukup, hukuplarca kalmadıkça. Hukup ne demek? Bir zaman ölçüsü. Söylüyor Efendimiz arkasından. Vel hukubu, yani hukup denilen zaman birimi, biz mesela asır diyoruz, 100 yıl demek. Mesela çağ diyoruz, asır diyoruz efendim. Arapların bir şeyi bu böyle, o zamanda kullanılan bir zaman birimi. Hukup bidun ve semanune seneten. 80 küsur senedir bir hukup. 80 küsur senedir. Ve senetü selasü mi'etin ve sittüne yevmen. Bir günde 300, bir yılda 360 gündür. 80 ile 360, 80 küsurla 360'ı çarpacağız. Kaç gün olduğunu bulmak için. Birkaç tane de hukup olduğundan en aşağı 3 ile çarpmak lazım. 5 olur, 7 olur. Efendim, ve arkasından da devam ediyor, buyuruyor ki
külli yevmin ke elfi senet.

اَلْفٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Ahiretin bir günü sizin saydıklarınızın bin yılı gibidir. Bin yılı gibidir. Demek ki 360 bin yıl oluyor. Ahiretin bir senesi. 360. 80 ile çarparsak 3 milyon bilmem kaç, 4 milyon bilmem kaç yıl ediyor. Onu da en aşağı 3 ile çarparsak bilmem kaç milyon sene oluyor artık şu anda. Rakamını tam söyleyemeyeceğim kadar cehenneme bir insan bir düştü mü yanacak. Cehenneme kimler düşecek? Müminlerin kabahatlileri, edepsizleri, kabahatinin, edepsizliğinin, günahının miktarınca yanacak, çıkacak. Acaba az yanıp mı kurtulacak? İşte bu kadar. En azı bu. En azı bilmem kaç milyon sene yandıktan sonra çıkacak kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri bizi fazl-ı keremiyle cehennemine hiç düşmeden cennetine ilk girenlerle dahil eylesin. Bir girdi mi mahvolur insan. Yani bu kadar milyon sene yanacak en aşağı. En aşağısı bu. Ebedi değil de bu kadar milyon sene. Milyon. Milyonun dile söylemesi kolaydır. Geçer mi? Gün geçmiyor. İnsan oruç tutuyor da yaz gününde ağzı kuruyor da akşam gelmiyor bir türlü. Bekle babam bekle. Geceliğin ağrı oluyor. Sabah gelmiyor bir türlü. Doktor gelse de bilmem şey yapsam da sancıdan kıvranıyor sabah olsa da filan diye sabah olmuyor. O kadar milyon sene nasıl geçecek? Geçmez. Onun için cehennemden azat olmaya çalışacağız burada. Cenneti kazanmaya gayret edeceğiz burada. Burada, bu dünyada. Ölmeden. Fırsat elden kaçmadan, ecel gelip çatmadan cenneti kazanmaya çalışacağız, cehennemden kurtulmaya çalışacağız. Araştıracağız. Hiç sordun mu? Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Hiç aklımıza gelmedi ki. En kazançlı işi sorduk. En efendim itibarlı mesleği sorduk. En iyi okulu sorduk. Efendim her şeyin en güzelini aradık. Baklavanın en meşhuru nerededir diye sorduk. Manzaranın en güzelini öğrendik. Ne bileyim malın en iyisini, her şeyin en iyisini biliyoruz. Biliyoruz da Allah'ın en çok sevdiği en güzel ameller hangileridir? Sormadık. Girişmedik. Çalışmadık. Eyvah! Ömür geçti. Saç ağardı, sakal ağardı. Allah yoluna bir güzel iş yapamadık. Benim halim nice olur? Ben ölüversem, bu akşam ölürsem benim halim nice olur? Hiç elimde bir şey yok, bir sermaye yok, ahirete ben nasıl gideceğim? Hadi o kardeşimiz rüyada görmüş de kovmuşlar da dönmüş dünyaya. Ya ben ahirete ölüp gittikten sonra kabirde Rabbin kim diye sordukları zaman cevap veremezsem, oradan kovulursam nereye gideceğim? Bunlar olacak mı? Sağlam rivayetler mi? Ayetlerle sabit, hadislerle sabit. Bunlar olacak. Akıllı insan bunların olacağına göre tedbir alır. Akılsız insan da sallanır. Sallım sallım sallanır ortada. Efendim, hele yarın bir gelsin, yarın yaparım. Hele bir emekli olayım, hacca giderim. Hele bir bilmem ne olsun, şöyle yaparım, böyle yaparım. Der durur, ileriye doğru atar durur. Atmayalım. Hemen bugünden tezi yok. Hatta şimdiden bir taraftan vaaz dinleyelim, bir taraftan kalbimizden, dilimizden Allah diyelim, bir şey yapalım. Yani gene bir sevaplı bir şey yapmaya çalışalım. Bir anımızı boş geçirmemeye çalışalım. Birazcık birimiz bir gaflete düşersek ötekimiz ikaz etsin. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu ölümlü dünyada değer mi böyle şeyle uğraşma? Gel Allah'ın yoluna, şu hayırlı işi yap. Gel beraber yapalım, sevabı beraber kazanalım. Şu İskender Paşa'ya imrenirim. Hocamız rahmetullahi aleyh seneler senesi burada imamlık yapmıştı. Efendim Hicaz'a gider, toplanırız böyle, tesbih çekeriz. Dua olur, duada İskender Paşa'yı unutmaz. Ankara'ya gelir, unutmaz. Öbür tarafa gideriz, unutmaz. Bu İskender Paşa'ya giden sevaplara imreniyorum yani. Neden? Cami yaptı. O camiye de bir Allah'ın salih kulu bir zaman geldi, imam oldu. Allah bizlere de hayırlar nasip etsin. Ölüp gideceğiz. İskender Paşa, Sultan Beyazıt'ın itibar ettiği bir adamdı. İtimat ettiği bir adamdı. Beyazıt sefere gittiği zaman, gel bakalım İstanbul'u sana emanet ettim diye bırakırdı. Güvenilir insandı bu. Hani İstanbul'un idaresini sana bıraktım, aman arkamdan iyi bak diye öyle giderdi sefere. Sultan Beyazıt. İtibarlı bir insan.

Derneklere girelim. İnsanların doğru yola girmesine çalışalım. Kesemizin ağzını açalım. El birliğiyle hizmetler yapalım. Caddemizi, şeyimizi intizama sokalım. Evimizi, barkımızı düzene sokalım. Çoluk çocuğumuzu güzel terbiye edelim. İyi terbiye edelim. Terbiyeli insanlar, akıllı uslu insanlar çoğalsın memleket. Gül gülistan olsun. Çalışalım. Burası dolsun, iyilikle taşsın. Cihanın her tarafına hayır götürelim. Şimdi utanıyorum, üzülüyorum. İsim söylemeyeceğim. Kökü yabanda bir yabancı, dışarıda yabancı bir dernek. Efendim diyor ki tarihi camilerimizi, tarihi çeşmelerimizi ihmal etmeyelim, onaralım, kurtaralım. Yazıklar olsun bize. Kökü dışarıda cemiyetlere mi kaldı yani bunları şey yapmak? Biz hayırların kadrosuyken onlara mı kaldı yani işler? Dedelerimizin yaptığı şeyi başkalarına mı korutturacağız yani? Çin'e yardım gönderdi de Amerika, zelzele oldu. Yardımı kabul etmedi Çin. İstemeyiz yardımınızı dedi. Yardımı kabul etmedi. Yani zelzele olmuş, çadır madır bilmem ne. Çin yardımı kabul etmedi. Ya yemem içmem istemem bir şey. Yemem içmem memlekette ot yerim. Efendim, eline bıçağı alıyor. Hacı şeyler, köylü bacılar. Efendim çayırdan köklüyor. Bir otlar buluyor, yiyor akşam. Ne olacak? Zaten ekmek sıkıntısı yok. Atıla atıla dağlar gibi ekmek oluyor. İhtiyacımız yok kimseye. Ama haysiyetimizi, şerefimizi bulmamız lazım. Çalışkan olmamız lazım. Bizim kim oluyor onlar? Bizim dedelerimizin hepsinden asil insanlardı. Müslümandı çünkü. Dedelerimiz Müslümandı. Onlar hakimken dünyada sulh sükun vardı. Bunlar hakimken efendim silah fabrikası zarar etmesin diye hak çıkartıyor adamlar. Silah fabrikası zarar etmesin diye. E bu ölenler ölsün. Ölürse ölsün. Parası artsın. Silahı satılsın. Parası da olsun. Keyif yapacak. Miami'ye mi gidecek? Efendim havai adalarına mı gidecek? Bilmem hangi nerede ne zevk ve sefa yapacaksa utanmadan içecek, utanmadan eğlenecek. Sanki kan içiyor. Çünkü silah satarak şey yaptı. Başkalarının gözyaşlarına bağlı saadetleri. Bizim dedelerimiz öyle değildi. Asil insanlardı. Temiz insanlardı, zulmetmemişlerdi. Bir düşman ülkesinden geçerken üzüm koparmışsa, sahibini bulamamışsa üzümün parasını çıkınlayıp dalına asmıştı. Kimseye kem gözle bakmamıştı. Bizim burası istilaya uğrarsa ne yaparız? Bizim bu tembelliğimizden, bizim bu cehaletimizden, bizim bu savrukluğumuzdan, bizim bu birbirimize buğzumuzdan, kinimizden, adavetimizden, yarın buraya da saldırırsa ne yaparız? Kendi fabrikanı kendin yaparsın, silahını kendin yaparsın, kendin de içinde çalışırsın. Hem yersin, hem içersin, hem rahat edersin. Video teyplere harcadık paraları. Renkli televizyonlara harcadık. Görmeseydik kıyamet mi kopardı o sahneleri? Bütün milli servet gitti. İkide birle bozulur, şey yapar. Herkesin evinde vardır. Milyonlar. Bırakın video teypleri, sigara paralarını bir yere biriktirseydik, üfürdük, havaya üfürdük böyle milli servetleri. Biz adam olamayız yani. Bu kafayla gidersek adam olamayız. Hiç kimse de söylemiyor. Belki söylüyordur da ben duymuyorumdur. Onun için biz aklımızı başımıza toplayacağız. Hepimiz çalışacağız. Hepimiz faydalı insan olmaya çalışacağız. Ama onun bunun alkışı için değil. Allah sevsin diye. Allah'ın sevdiği işi bulmaya çalışacağız. Allah'ın razı geleceği işi bulmaya çalışacağız. Allah bizi rızasını kazanmaya vesile olacak amellere muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

0: bulabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Allahümme gfirli ve rahamni ve hedini ve afini ve rızukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su'u. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki, o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli'ş-şedîdi vel-emri'r-reşîd. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: اللهم benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
1: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî lâ yenbeğî tesbihu illâ leh. Subhan zil fadli ve ni'am. Subhan zil mecdi vel kerem. Subhan zil celali vel ikram.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu

0: açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ahva.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'ithni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Quattro Magic.
1: Akramercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akramedya'nın manşet haberleri arasında yer alan ve dikkat çeken başlıkları paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Mahmut Esat Türşen hocamızın Ağustos 1996 tarihli bir baş makalesini aktaracağız. İslam, sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz, hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumlu idi. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu iş

işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in Ağustos 1996 tarihli ve günümüze de önemli mesajlar ileten bu baş makalesini paylaştık. Bu haberin hemen yanında bir diğer dikkat çeken haber, uzunca bir süredir Akra'da her gün içerikleriyle sizlerle buluşturduğumuz Sağduyulu İttifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi ve benzeri mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcileri kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere Akremedya sayfamızdan da ulaşılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Akremedya'nın manşet haberlerindeki bir diğer başlık Mekke'deki tarihi imzaya dikkat çekiyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak irade yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Akremercek programımızda bugün Akremedya'nın manşetleri arasında yer alan 3 önemli başlığı paylaştık sizlerle. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak çağrısı ve Mekke'de tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Dünya gündemine dair dikkat çeken önemli başlıklar olduğunu da söyleyebiliriz.

0: Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
4: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
5: Akra'da kahve molası.
6: Selamlar, muhabbetler sevgili dostlar. Akra'da kahve molasında çok güzel bir programla bugün yeniden stüdyodayız. Güzel bir program olması ümidiyle yanımda çok güzel bir insan var. Yanımda sesine aşina olduğunuz bir isim var. Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sayın Ender Doğan bizimle birlikte. Ender Hocam hoş geldiniz.
7: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
6: Nasılsınız?
7: Teşekkür ediyorum, hamdolsun. Çok şükür Rabbimize hamd ediyoruz. İyiyiz. Efendim bizi dinleyenleri de muhabbetle selamlıyorum.
6: Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Hocam önce sizi bir tanıyalım. Önce Ender Doğan tabii biz sesini biliyoruz. Türk tasavvuf musikisini böyle layıkıyla kaliteli bir şekilde dinlediğimiz isimlerden bir tanesiniz. Ender Doğan kimdir? Biz bunu sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Akabinde müzikle alakalı, musikiyle alakalı muhabbetimize devam edelim.
7: Ben Deniz 1970 Malatya doğumluyum. 1983 senesinde İstanbul'a geldim. İstanbul'da geldiğim gün 1983 Mayıs ayıydı. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'in cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılıyordu. Ve burada Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'ne, ortaokul kısmına. Yani başlamıştım Malatya'da, orada devam etmiş oldum. Hı hı. İmam Hatip'ten mezun oldum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudum. İşte İstanbul'da bulunduğum zaman içerisinde müzik çevreleriyle irtibatım oldu. Kıymetli hocalarla buluşma, görüşme, onlardan istifade etme imkanı buldum çok şükür. Efendim İstanbul Radyosu'na akitli ney ve ses sanatçısı olarak girdim. 4 yıl kadar orada çalıştım. Hı hı. Efendim işte sosyolojiden mezun olduktan sonra felsefe öğretmenliği yaptım çeşitli okullarda. Hem devlet okullarında hem özel okullarda. Efendim işte bu arada üniversite korosuna devam ettim. Hem üniversite yılları içerisinde daha sonra da. Müzikle ilgili her alanda aşağı yukarı, nasıl her alan derken neyi kastediyorum? Sazendelik, hanendelik, bestecilik, efendim sahne hayatı vesaire, CD çalışmaları. Yani müzikle ilgili hangi alan varsa hemen her konuda çalıştığımı söyleyebilirim. O çalışmam, gayretim devam ediyor. Efendim hatta hocalığından tutun da efendim konferanslara kadar müzikle ilgili konularda çalışmalar devam ediyor.
6: İnsanın başarılı olması biraz burada yatıyor diyebilir miyiz hocam? Yani kendi bulunduğu alanın etrafını, çevresine de hakim olması. Mesela size baktığımızda tabii ben felsefe, öğretmenlik falan o taraftan hiç bilmiyordum. Sizin oturuyor yönlerinizi bilmiyordum ama sazendelik var. Üflüyorsunuz, ne üflüyorsunuz? Aynı zamanda üretiyorsunuz da. Söylüyorsunuz. Solistik kısmı var. Aynı zamanda öğrencileriniz var. Öğretmenlik kısmı var. Daha bilmediğimiz yerleri de vardır. Mesela yazarlık kısmı da var galiba hocam, değil mi?
7: Pek zayıf yazma kısmı. Daha çok efendim okuyup üflemekten, evet, sıra gelmediği için belki öyle. Şöyle söyleyeyim. Bu farklı alanlarda meşguliyet her

0: Her bir alanı besleyen bir fonksiyon icra ediyor. Aslında bir solistlik yapan bir sanatçı aynı zamanda bir enstrüman kullanıyorsa o diğer kişilere göre çok daha avantajlı duruma geçiyor. Sadece müzikle ilgili değil. Mesela müziğin dışındaki herhangi bir geleneksel sanatla uğraşan birisi de olsa ondan da mutlaka beslenir. Çünkü bu sanat başlığı altı, üst başlığı altındaki bütün eylemler, bütün etkinlikler insan ruhunu besleyen şeylerdir. Ama bazen musiki şeklinde tezahür eder, bazen şiir olarak tezahür eder, bazen bir hat, bir ebru, bir tesip çalışması olarak zuhur eder. Ama her biri dediğim gibi birbirlerini besler. Tarihteki büyük sanatkar portrelere baktığımız zaman üstadlarımızda onu görüyoruz. Yalnızca bir enstrüman çalan, yalnızca bir sazı kullanan bir sazende olarak kalmamışlar. Aynı zamanda işte büyük bir hattat olmuş. Aynı zamanda tambur çalıyor. Aynı zamanda başka bir sanat dalıyla da ilgileniyor. Ne bileyim işte gül yetiştiriyor. Ne bileyim ebru ile uğraşıyor. Dolayısıyla sanatın her dalıyla meşgul olmak insanı daha farklı açılardan geliştiren bir şey. Bizim de mesela hasbelkader şahsen kendi çalışmalarımda müziğin belli bir formunu değil, bu topraklara ait hangi müzik formları varsa hepsiyle de ilgilenmeye çalışıyorum ben. İşte halk kültüründeki türkülerden tutun, şehir kültüründeki klasik Türk müziğinden tutun, efendim dergah kültüründeki dini musikiye kadar birçok alanda merakım var, öyle diyeyim. Ama merak ilmin hocasıymış gerçekten. Meraklı olmak lazım. Bunlardan dolayı biraz daha belki kendimi geliştirmeye fırsat bulabiliyorum, öyle diyeyim.
1: Eyvallah hocam. Merak ilmin hocası. Bir de hani bilgi 5 harftir, 4 harfi ilgidir derler ya, biraz ona benziyor aslında, onu andırıyor biraz. Peki hocam... Şimdi ben sizin eserlerinizi dinlediğim zaman, tabii burada aynı stüdyoyu şu an paylaştığımız için söylemiyorum bunu ama bir sanki Ender Doğan filtresi var gibi. Yani ben sizin hiçbir eserinizde böyle ya bu eserde ya bir anlamsız, hani öylesine yapılmış, sadece ritmi güzel dediğim bir eser yok. Hepsinde eserin anlattığı bir şey var. Bir irfani kısım var. Bu sizin İrfan Türküleri albümünüze de geleceğim. Bunun tabii siz halk türküsü açısından baktığımızda, bizim kültürümüz çok zengin bir kültür ki siz Malatyalı olduğunuzu söylediniz. O taraflarda doğu kültürü çok bambaşka. Kendi içinde deryalar olan bir kültür. Biraz ondan konuşalım istiyorum hocam. Halk türkülerindeki irfan.
0: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, o söylediğiniz altını çizdiğimiz konuyla ilgili, yani benim okuduğum eserleri seçerken tabii ki kendime ait bir prensibim var öteden beri. Her insan kendi ruh kumaşına uygun, mutabık olabilecek ruhlar arar ve bu ruhlar arasındaki etkileşim neticesinde ortaya bir şey zuhur eder, bir güzellik zuhur eder. İşin doğrusu kendi hoşlandığım eserleri, kalben hissettiğim eserleri okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada aslında bu topraklarda, efendim Anadolu'da üretilen müzik formlarını birbirinden ayrı düşünmek de bir yerde, bir noktada isabetli değil. Hatta müziğin dini ya da dini olmayanı şeklinde ayrım da doğru bir ayrım değil. Çünkü dini olmayan bir alan tasavvurumuz yok bizim. Din dediğimiz zaman her şeyi içine alan bir zarftan bahsediyoruz. Onun dışında kalan her şeyin mazruf olduğunu, kuşanan olduğunu düşüncesinden hareket ederek söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu topraklarda üretilmiş olan efendim musiki kültürüne dair her ne formda eser varsa, onlara özel bir alaka duydum, duymaya devam ediyorum öteden beri. İşte türküler de bu, diyelim ki son 15 yılın daha öncesinde daha çok benim geçmişim klasik Türk müziği ve dergah müziğidir, tasavvuf müziğidir. Ancak türkülere yönelişim daha sonradan oldu. Yani yönelişim derken ötekini bırakıp da buraya yönelmek gibi değil. Bu aynı bahçenin farklı kokuları, farklı renkteki çiçeklerine benziyor. Merakımı celbettiği için ve bir de ihmal edilen bir alan olduğunu tespit ettiğim için, öyle söyleyeyim. Bu türkülere yoğunlaştım. Bu Anadolu irfanının sesteki, musiki eserlerindeki tezahürü. Peki ilahiden farkı ne diyecek olursak bu irfani türküler dediğimiz şey. Şimdi ilahi dediğimiz zaman belli bir form aklımıza geliyor. Tekke müziğindeki bir form aklımıza

0: çok sayıda olduğu için bunların adına irfan türküleri şeklinde böyle bir hani veya tasavvufi halk müziği diyenler oldu. Bu ilk defa bu hususu ben söylüyor değilim. Tasavvufi halk müziği olarak da geçiyor. İrfan türküleri ismini de acizane bendeniz şey yaptım. İfade ettim ve o şekilde CD'ler de yaptım. Konserler yapıyorum. Nedir bunlar? İki koldan gelen bir gelenekten bahsediyorum. Bir tanesi aşıklık geleneğinden geliyor. Bir tanesi de dergah Anadolu'daki tekkelerden gelen eserler. Şimdi aşıklık geleneği dediğimiz zaman uzun yıllar üzerinde çalışılmayan bir alan. Özellikle benim ilgilendiğim alan seyr-i sülük görmüş, tasavvuf terbiyesi görmüş olan aşıkların eserleri. Birkaç örnek verecek olursak işte Emrah bunlardan birisidir. Erzurumlu Aşık Emrah. Kendisi Nakşi Şeyhidir. Efendim aynı zamanda Kadiri'den de yolunu yürüten bir büyüğümüzdür. Emrah'ın işte mesela Summani Baba gibi, Erzurumlu Aşık Summani gibi, o da Rıfai yolunun önemli bir kişisidir. Efendim mesela Sivaslı Aşık Ruhsati gibi. Ruhsati de Nakşi yoluna mensup bir derviştir. Efendim işte bunun gibi birçok aşıkların henüz bizim gündemimize gelmeye fırsat bulamamış eserlerini araştırıp ortaya çıkarmaya çalıştım. Uzunca yıllardır işte bunlara uğraştım. Çok şükür epeyce bir mesafe aldım bu anlamda. Yani şu anda benim çalıştığım şehir sayısı 20'nin üzerinde. 20 farklı şehirde bu çalışmamı sürdürüyorum. Tam 15. yıla geliyorum aşağı yukarı. Sayı vermeye gerek yok ama yüzlerce eser derledim bu anlamda. Öyle söyleyeyim.
1: Bunlar bilinmeyen, piyasada olmayan eserler değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: bilinmeyen, piyasada olmayan, ayrıca TRT tarafından yaptırılan derleme çalışmalarında, yani 1937'de başlayan 52'ye kadar devam eden o aradaki resmi devletin yaptığı derleme kayıtlarına da girememiş olan eserlerden bahsediyorum. Zaten girseydi bizim bu çalışmayı yapmamıza gerek yoktu. Bunlarla ilgili çalışıyorum. Neden? Bunun tabii arka planında şu var. İrfan dediğimiz zaman, tasavvuf dediğimiz zaman bizim insanımızın, bizim toplumumuzun, milletimizin özünü oluşturan, ruhu mayalayan en önemli faktörler, unsurlardan bahsediyoruz. Şimdi İslam bizim toplumun birçok alanını, yani Türklerin İslamlaşmasıyla birlikte etkilediği gibi, tesiri altına aldığı gibi bu sanat sahasını da etkisi altına almıştır, etkilemiştir. Aşıklık geleneğini de aynı şey. Çünkü aşıklık geleneğinin önceki ismi ozanlık geleneğidir. Bakın ozan aşıka dönmüştür. Ozan aşığa dönünce ozanın sözleri ile aşığın sözleri de değişiyor. İçerik ve muhteva olarak değişiyor. Dolayısıyla her yörenin kendine mahsus bir karakteri var. Bizim türkülerimizde bunu çok rahat görebiliriz. Ne bileyim, bir Erzurum yöresinin türküsündeki karakterle bir Sivas benzemez. Bir Ege yöresi, Kütahya yöresi türküsüyle Tokat yöresi türküsü benzemez birbirine karakter olarak. İşte ilahileri de benzemez, irfani türküleri de benzemez. Birbirlerinden farklı damarlar bunlar. Hasbelkader bunlardan kendi imkanlarımla yapabildiğim kadar, gücüm yettiği kadar imkan buldukça bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum.
1: Eyvallah.
2: Kahve molası.
1: Peki hocam, bu anlamda bir akademik çalışma var mı bildiğiniz?
0: Var.
1: Çünkü önemli bir alan. Yeni eser, onu da aslında soracaktım ama günümüzde yeni eser çok çıkmıyor. Yazar, yazı yeni eserler yazanlar bildiğimiz pek yok ama siz belki biliyorsunuzdur. Bu anlamda, yani bunları arşivlemek anlamında akademik bir çalışma var mıdır? Mesela bunların çünkü TRT'nin arşivine bile girmediğini söylediniz.
0: Tabii. Bu anlamda 2003 yılında tasavvufi Balkanların Rumeli Trakya yöresinin tasavvufi halk müziği adlı bir çalışma, Hüseyin Yaltırık abimizin yaptığı bir çalışma var. Orada Trakya yöresindeki işte efendim Edirne'deki, Tekirdağ'daki, Kırklareli'ndeki o yörelerdeki Bektaşi topluluklarının bizatihi okuduğu eserlerin derlenmesi, notaya alınması, bunların analizinin yapılması şeklinde bir eser ortaya koymuştur. 2003 yılında yayınlanmıştır ki bu da çok geç bir çalışmadır, yani tarih itibariyle. Çok geç kalınmış bir çalışmadır ama önemli bir çalışmadır bizim için. Bendeniz'in yaptığım tez çalışmamda

0: yüksek lisans tezimde Sivas yöresinin türkülerinde İrfani Boyut konusunu çalışmıştım. Orada işte Pir Sultan Abdal'dan, efendim Aşık Veysel'den, Sefil Selimi'den, Aşık Ruhsati'den eserleri de paylaştım ve içerisinde 100'e yakında eserin notasını paylaştım ki bunlar da dediğim gibi mevcut olan eserler değil, yani piyasada var olan eserler değil. Yeni yeni bu işlere merak olmaya başladı sanıyorum. İnşallah olur. Ama çok tek tük, öyle söyleyeyim, çalışmalar. Neden öyle? Çünkü kültür ve sanat çalışmaları kimseyi heyecanlandırmıyor. Öyle bir hayat yaşıyoruz şu anda maalesef. Biraz yüzeyde, sığ bir hayat yaşıyoruz. Onun için işin deruni kısmıyla pek kimse ilgilenmek istemiyor. Can sıkıcı oluyor zannediyorum. O yüzden kimse ilgilenmiyor yani.
1: Tüketim tarafında mı insanlar?
0: İşin tüketim
1: aslında
0: tarafında. Oysa sanat tüketim için değildir. Sanat bir ruhta var olur ve ruhu inşa eder. Ruhu dönüştürür. Ama tüketilen bir şey haline gelirse orada popüler kültür devreye girer ki zaten popüler kültür bütün alanlarımızı istila etmiş durumda şu anda. Bizim onlarla mücadelemiz de çok zor, gücümüz yetmez. Yetmiyor şimdilik, öyle söyleyeyim. Ama böyle diye teslim de olmuyoruz. Herkes kendi evinin önünü süpürürse bütün sokak temiz olur gibi. Biz de kendi çoluk çocuğumuza bunları öğretiyoruz. İşte etrafımızı, talebelerimize, işte üniversitede girdiğimiz sınıfta efendim öğrencilerimize anlatıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Velhasıl elimizde ne gelirse yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki şu an o tüketim kültürü var. İşte insanlar popüler kültüre daha çok yönleniyorlar. Tasavvuf müziği o yüzden mi böyle bir geri planda kalıyor? Çünkü hani işte Ramazanlarda belediyelerin kültür sanat etkinliklerinde sıkça görüyoruz. İşte ya da böyle bir Mevlid kandilinde, kandillerde, bayramlarda görüyoruz. Biraz bununla böyle ters düştüğü için mi? Hani popüler kültüre malzeme olamaz çünkü tasavvuf müziği. Öyle bir ağırlığı var. Biraz bundan mı kaynaklanıyor hocam?
0: İki sebebi var. Bir tanesi bu, doğru dediğiniz gibi. Tabii kulaklar değişti efendim. Müzik algısı değişti. İnsanlar artık müziği bir şey yaparken, başka bir şeyle uğraşırken yanında eşlik etsin diye, bir şeyler çalsın diye düşünüyorlar. Bu şekilde efendim dinliyorlar. Birincisi bu. İkinci sebebi ise efendim hayat değişti. Yani artık böyle sakin bir hayat yerine daha hareketli, daha hızlı yaşanan bir hayat var. Bununla birlikte müzik de değişiyor. Müzik dinleme kültürü de değişiyor. Bir de zaman kültürü diye bir şey çıkarttılar. Zaman kültürü. Bu bize yapılmış, yani bizim toplumumuza, milletimize yapılmış en büyük zarardır maalesef. Zaman kültürü. Yani kandillerde ben içim maneviyat dolmaya başlıyor. Ramazan ayı gelince arkadaş, ben Ramazan'da belli bir moda girmem lazım. Kendimizi ona göre şartlandırıyoruz. Bu son derece yanlış bir şey. Güzel olan ne varsa o her daim insanın ihtiyacıdır ve her daim bu ihtiyacını karşılar. İstenmeyen bir şey varsa o belli zaman için değil, hiçbir zaman istenmez. Şimdi bizim maalesef biraz ilahilerimizi, bu dini musiki dediğimiz efendim eserlerimizi, uygulamalarımızı maalesef Ramazan'a hapsettiler. Şimdilik böyle gidiyor.
2: Kahve molası.
0: Biz ne zaman, ya iki türlü, ya bütün bu müziğimizi bütün hayatımızın işte 11 ayına, 12 ayına teşmil edeceğiz veya 11 ayımızın tamamını Ramazan yapacağız. Başka yapacak bir şey yok.
1: Hayır. Ramazan'ı o yüzden iyi değerlendirmek lazım aslında. Çünkü bu piyasada artık hani endüstrileşmesi, bu ifadeyi kullanmam sanırım çok yanlış olmaz diye tahmin ediyorum.
0: Doğru ama acı.
1: Evet, aynen öyle hocam. Şimdi bir de şöyle bir gerçek de var hocam. Yani tasavvuf musikisinin hani yapısından bahsettik. Yani popüler kültüre malzeme olmayacak bir ağırlıkta. Bunu gerçek anlamda icra edenler de bunun endüstrileşmesinin içine girecek, girmeyecek ağırlıkta. Haliyle birileri bu piyasayı şey yapabiliyor. Yani oraya gidiyor, buraya gidiyor, saldırıyor, konser, şu bu falan. O endüstrinin içine girip o çarka, hatta o da o çarklardan biri oluyor. Bu da aslında ciddi anlamda zarar veriyor. Böyle bir gerçek var.
0: Maalesef öyle. Yani belki de işin doğası, tabiatı gereği, belki de bu müziği dinleyen kitle az bir kitle olacak. Olmalı belki de, bilemiyorum. Çünkü bu Elazığ'da bir

0: Kadri dergahında gittim ziyaretlerine. Rahmetli oldu şimdi Sadi Baba, Allah rahmet eylesin. Dedi buyurun, ne istemiştiniz? Dedim valla işte sizin dergahınıza okunan eserleri ben arzu ederim ki kaydedelim, notalarını yazalım, insanların efendim istifadesine sunalım, gün yüzüne çıkaralım, böyle bir çalışmayı arzularım diye söylediğimde kendileri bana şöyle dedi: belki dedi bunların böyle saklı kalması lazım, belki de belli sınırlar dahilinde, belli çevrelerde okunup dinlenen eserler olarak kalması icap eder. Niye dedi herkesin huzuruna çıksın ki dedi. Onu deyince şöyle biraz düşündüm yani. Kesinlikle haklılık payı var. Bazen de biz böyle ne bileyim üstü örtülmesi gereken şeyleri acaba açıyor muyuz? Onu da kendi kendime sormaya başladım bu vesileyle. Ama sufilerin sözleri öyle ki hani ehline agah derler ya, yağda perde. Yani ehli olana açık, istifade edebilen edebilir ama gayri olana, yabancı olana da zaten perdelidir. Çünkü Yunus'ta var, birçok sufide var bu. Hakikatleri nutku şerifleriyle dile getirirler. Ancak onu okuyan, dinleyen, ancak nasiptar olan alabilir. Diğeri zaten yine alamaz. Eğer ağyar ise zaten alamaz. Hani Yunus bir söz söyledi, hiçbir söze benzemez. Cahillerin içinde mana örter yüzünü diyor ya. O mana yüzünü örtüyor hakikaten. Kendisine dost olmayana, kendisine yar olmayana kendisini kapatıyor, perdeliyor. Böyle bir taraf var. Onun için diyorum ki biz gene çıkaralım meydana. Efendim zaten Niyazi Mısri Hazretleri divan yazarken bu bir zaman gelsin de işte 100.000 bassın da millete dağılsın diye yazmadı. Kendi ruhundan, gönlünden ne efendim zuhur etmişse onu yazdı. Ama yine de Niyazi Mısri Hazretleri'nin söylediği hakikatleri her okuyan anlıyor mu? Anlamıyor. Böyle bir özelliği var. Yani her kapının bir anahtarı var. Anahtarı olmayan o kapıdan içeri zaten giremiyor. Anlamlar dünyasına nüfuz edemiyor.
1: Evet, doğru. Hocam eyvallah. Muhabbet güzel gidiyor. Soracaklarım var da fakat bir ara verelim. Sizin eserlerinizden güzel bir eser dinleyelim. Eyvallah. Akabinde programımıza devam edelim.

0: kahve molası.
1: Ender hocam, programın ilk kısmında halk türkülerindeki irfandan bahsettik. Türk tasavvuf musikisinin günümüzdeki durumundan bahsettik. Bu bölümde bu irfan türkülerinden sizden bir örnek istesek, yani sizin böyle şerh ettiğiniz bir örnek istesek sizden. Siz bu işin derinliğini, hani üzerinde çalıştığınız için özellikle sizden dinlemek istiyorum.
2: Şöyle, bu çalışmada aslında iki yol takip ettim. Bir tanesi bizim mevcut repertuarımız içerisinde, yani TRT repertuarındaki türküleri taradım önce. Bunları bir çıkarttım, ortaya çıkarttım. Onlar içerisinde mesela okunmayan kıtaları, divan sahiplerini tespit etmek suretiyle okunmayan bazı kıtaları olan türküleri inceleme fırsatı buldum bu çalışma sırasında. Mesela işte Sivas Kangal yöresinin bir türküsü, Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine, Murad'ın Yarısı Bir Tane Yeter diye, Turabi Baba'ya ait bir türkü. Burada bir kıta dikkatimi çekti. Şuydu: Beyhude işlerin terk eyle mutlak, küllümen aleyha fan dedi Hak. Cihan baki değil hikmetine bak, ariflere bir söz bahane yeter. Şimdi öyle ki Anadolu irfanında, Anadolu kültüründe ayetlerin ve hadislerin türklerin içerisine kadar nüfuz ettiğini görüyorsunuz buradan. Hı hı. Rahman suresindeki ayeti alıyor. Küllümen aleyha fan dedi Hak diye söylüyor ama arkasında ayetin devamında ve yapka veçhu rabbike zülcelali vel ikram diye geçiyor. Yani her şey fanidir, yok olucudur. Rabbinin veçhi bakidir. Bu ayetin işte diyelim ki birinci kısmını onun içerisine koyuvermiş, sözleri içerisine yerleştirivermiş. Aşağı yukarı bu türkülerin içerisinde hakikaten insanı onaran, insanın en ince zaaflarına kadar, efendim, hastalıklarına merhem olan, ilaç olan, derde derman dedikleri hususlar ifade ediliyor. Diyor ki: Turabi özünü payimal eyle, erenler yanında kesbi hal eyle. Erenlerin yanında bulunmak suretiyle onların halinden hal kazan. Şu fani dünyayı bir hayal eyle, gelip konan göçtü nişane yeter diyor. Şimdi hal nasıl kazanılır? Nasıl kesbedilir? Ehli hal ile hemhal olmakla. Evet. Neden? Suyu ateşin yanında tuttuğunuz zaman bir müddet sonra su ateşin huyundan huyup kapacak. Ateşin yaptığını yapacak. Yani o da yakmaya başlayacak. Hayır. Bu ateşten hallendiğinin örneğidir. İşte onun için Kur'an'daki kunu ma'as sadıkîn, sadıklarla beraber olunuz. Bakın, emir sigasında geliyor. Emir, emri ferman yani. Sadıklarla beraber olunuz. Buradaki beraber olma, bir kere gidin, ondan sonra daha tamam, daha gitmeyin gibi değil. Sürekli beraber olunuz demektir. Çünkü sadıklarla beraber olursanız siz de sıdkiyete mazhar olacaksınız demektir. Hani şey gibi, deminki örnek gibi, o makası mıknatısa sürüyoruz ve biraz sonra bakın o da toplu iğneleri çekmeye başlıyor. Hı hı. Sürdüğümüz için o, efendim, halinden hal, evet, kapıyor. Bunu biz hal transferi diyoruz. Eski meşk sisteminde, musikide hocadan talebeye transfer eden şeylerden birisi de, en önemli şey de hal idi. Hal imiş. Yani bir, belki bir ayin-i şerif meşk ediyor o sırada. Belki bir işte ney ile bir peşrev meşk ediyor. Ama esas o, bu süreç içerisinde hocanın hali de talebesine aktarılmış oluyor bu vesileyle. Şimdi bunun gibi mesela bu türkülerde çok güzel örnekler var. Mesela Elazığ'da, Harput'ta bir abimizden, arşivci bir abimizden buldum. Makaralı teyplerde ki Hafız Osman Öge'nin ses kayıtlarını. Hafız Osman Öge kimdir? Elazığ türkülerinin aşağı yukarı %90'ının diyebileceğiz rahatlıkla kaynak kişisidir. Önemli bir adamdır. Ama Hafız Osman Öge'den bir tane ilahi veya irfani türkü alınmamıştır. Ve bu zatın ses kayıtları makaralı teypten, bırakınız CD'yi, MP3'ü, teyp kasetine dahi geçememiştir. Bunları bizatihi makaralı teyp şeyinden, kaydından kendim toparladım. Bunların notasını yazdım. İbrahim Hakkı Erzurumi'den okuyor. Efendim, yöresindeki, kendi yöresindeki büyük zevatın nutku şeriflerinden okuyor. Ama işte Sene 2016, sene 2015. Bu zamana kadar ne oldu? Bu alanda neden çalışmalar yapılmadı? Bu onun için önemli, gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Halk müziğindeki irfan veya irfani mesajlar taşıyan, içeren bizim kültür değerlerimiz, müzik eserlerimiz. Bunların piyasaya çıkması lazım. Meydana çıkarılması lazım. Tabii bunu Kültür Bakanlığı'nın yapması lazım, bunu TRT'nin yapması lazım, bunu devletin yapması lazım. Fakat bizim şu anda heyecanımız başka bir tarafa doğru yönlenmiş durumda. Ne ki kültür ve sanatla ilgiliyse pek heyecan verici değil. Şimdilik öyle, inşallah bunlar toparlanır, düzelir. Daha iyi bir noktaya geliriz toplum olarak diye. Ümidimizi de kaybetmiyoruz. Duamızı da bu şekilde yapalım.
1: İnşallah hocam.
0: Kahve molası.
1: Hocam çok ilginç, yani siz şimdi o dörtlükten örnek verirken hani bir ayet de geçti araya. Ben de aklıma şunu getirdi. Bir yazarın şöyle bir yazısı vardı. Eskiden aydın kişi dediğimiz zaman zihinde oluşan şuydu. Aydın kişi Kur'an'dan bahseden, hayatına Kur'an'la yön veren, kültürünü Kur'an'a göre kültürlenen bu tür insanlardır. İnsanlar bilirdi ki o aydın bir şey söylüyorsa Kur'an'a vardır bir dayanağı. Eğer hani fikri olarak uymasa bile en azından saygı duyardı. Çünkü hani bir Kur'an'dan bir dayanağı vardır derdi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi
2: referanslar değişti.
1: Tırnak içinde söylüyorum. Hani aydınlarımız da artık hani batı kaynaklı baktıkları için böyle kendi karanlıklarında boğulmaları da yetmiyor. Toplumu da bir karanlığa götürüyorlar. İşte aslında o irfan, arifler işte. Ariflerin de sözlerinde bu Kur'an'ı görebiliyoruz. O noktada çok dikkatimi çekti. Yani Kur'an referanslı olmaları.
2: Öyledir tabii. Bu aydın ve münevver ayrımı yapmak lazım belki bu durumda.
1: Evet hocam.
2: Öyle. İşin doğrusu öyledir. Mesela ben şunu çok isterim müzikle uğraşan arkadaşlarımızın öncelikle Kur'an-ı Kerim'de sesle ilgili kavramları bir araştırsalar, görseler. Hangi cins seslere ne isimler verilmiş? Şimdi Kur'an'da sesle ilgili, sesi anlatan onlarca farklı ifade var. Bu ifadelerin her biri bizim için çok önemli. Çünkü terminoloji ihtiyacımız oluyor, bu öğretimde ihtiyacımız oluyor. Yani sesin inceltilmesi, sesin kalınlaştırılması, sesin alçalması ve yükselmesi. Sesin fısıltı halindeki olana veya güçlü olana ne dememiz lazım? Bunları nasıl izah etmemiz lazım? Burada ciddi bir terminoloji sıkıntımız da var. Bu anlamda ilk müracaat edeceğimiz kaynak da Kur'an-ı Kerim olmalı. Dolayısıyla özellikle ilahiyat fakültelerinin kıraat bölümleri ve dini musiki bölümlerindeki hocalarımızın bu alanlara, Kur'an ve ses konusuna bu alanla ilgilenmelerini ben şahsen çok elzem görüyorum. Ve şunu da görüyorum ki şu ana kadar çok ciddi çalışmalar yapılmadı bu alanda. Maalesef.
1: Peki hocam, şimdi hem çok yönlü olduğunuzdan bahsetmiştik ki bir sosyal bilimci bir taraf var, bir de sanatkar bir taraf var. Şimdi sanatın toplum üzerindeki etkisini böyle birçok kişi konuşmuştur, dinlemişizdir falan, ama böyle ikisi bir arada olduğu için size sormak istiyorum. Mesela şu toplumdan işte Türk tasavvuf müziğini alsak, cımbızla çektik aldık, ne değişir? Ya da işte sanatı alsak ne değişir? Bu soruya iki şıkla da cevap verebilirsiniz hocam.
2: Şimdi sanat ruh için lazım, kalp için lazım. Burada aslında irfan meselesine de bir atıfta bulunabiliriz. Yani alimle arif arasındaki fark nedir? Alim de bilir, arif de bilir. Ama alim doğruları bilir,

0: Arif yanlışları bilir.
1: Hmm.
0: İkisi farklı birbirinden. Şimdi alim de yüzme bilir, Arif de yüzme bilir ama Arif can kurtarır. Her yüzme bilen can kurtaramaz. Şimdi ilmin arkadaşı akıl ve zihindir. İrfanın arkadaşı ruh ve kalptir. Bunlar birbirlerinden farklı, yani her ne kadar yan yana olsalar da aslında farklıdır. Bizim her ikisine ihtiyacımız var. İlim ve irfanı birlikte yürütmeye ihtiyacımız var. İrfansız ilim bizi dönüştürmüyor. Yani ontolojik anlamda varlığımızı dönüştürmüyor. İlimsiz irfan zaten olmaz. Çünkü irfana giden yol yine ilimden geçiyor. Dolayısıyla bu önce bunları söyleyelim, bunları bir bilelim, görelim. Ondan sonra şunu söyleyelim. Yani insan üç türlü sürece sahip. Bir tanesi akletmesi, bir tanesi duyularıyla efendim hissetmesi, görmesi, duyması, efendim dokunması. Tamamen duyular dünyası. Bir de kalp boyutu var ki orada muhayyile devreye giriyor. Aslında inanç dediğimiz, din dediğimiz, iman dediğimiz süreçler de tamamen bu kalbi süreçlerle alakalı. Bu kalbi süreçleri yani ruhu besleyecek yegane alan sanattır. Sanatı aldığınız zaman bir toplumdan orada ruhsuz bir ceset kalır ortada. Ruhsuz bir ceset ne işe yarar? Hazreti Mevlana diyor ya, sen diyor saksının içerisinde gül yetiştiriyorsun ama diyor yani su veriyorsun. Suyu diyor saksıya mı veriyorsun, güle mi veriyorsun diyor. Gül için bütün şey, bütün gayret gül için, bütün gayret ruh için olmalı. Çünkü neden ruh için olmalı? Ruh ve beden bu dualitesi içerisinde önemli olan ruhtur. Çünkü bizi Cenab-ı Hakk'a kul eden, bu kulluk bilincini, şuurunu yaşayacağımız şey de yani bize yaşatan da yine ruhtur. Hani bedenle ruh, Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde söylüyorlar, birbirleriyle şey yapıyorlarmış, tartışıyorlarmış. Beden ruha diyormuş ki ben olmadıktan sonra sen kendini nerede efendim tezahür ettireceksin, nerede o açığa çıkacaksın? Benim sayemde sen de varsın diye söylemiş ruha. Ruh da dönmüş bedene demiş ki hey gafil, ben seni bir terk edersem sevdiklerin seni toprağa gömerler demiş.
1: Vay Allah.
0: Ancak toprağa, başka bir şeye yaramazsın.
1: Ha.
0: Onun için ruh çok önemli. Şimdi ruh neden önemli? Ruhu önemli kılan bir tane şey var. Çok önemli bir şey var, bir nokta var. O da ve nefaktu min ruhi dediği Cenab-ı Allah'ın kendi ruhundan üflemesi ve o ruhtan bir parça taşımamız. Bizi kıymetli kılan bu zaten. Onun için biz bu ruh üzerinde durmalıyız. Şimdi mesela mübarek Ramazan akşamları teravih namazlarında, bu tartışıldı geçen yıldan itibaren, böyle teravih namazlarında aralarda ilahi okunsun okunmasın, efendim okunmasın dendi. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı vesaire tarafından. Bizim zaten en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi de özellikle Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkan neşesiz dindarlaşma. Bizim dindarlık anlayışımız neşesiz, muhabbetsiz, aşksız bir durumda zaten. Kupkuru, yalın. Biz buna nasıl bir muhabbet katarız? Bunu nasıl içine aşkın, vecdin, şevkin katıldığı bir ibadet anlayışını geliştiririz? Bunun peşine düşmemiz gerekir. Şimdi futbol sahalarında bu aşk var. Efendim konser salonlarında var. Bu muhabbet, bu coşku, bu efendim şevk. Gece kulüplerinde var, camilerde yok. O zaman bu ibadet alanımız bedeni mükellefiyetler seviyesine düşmüş oluyor, indirgenmiş oluyor.
1: Çok doğru.
0: Bu çok yanlış bir şey. Ecdat böyle değildi. Bak özellikle şey veriyorum. Cumhuriyet'ten sonraki Türk Müslümanlığı, dindarlığı maalesef neşesiz bir dindarlık. Ama Osmanlı döneminde böyle değildi. Sanat öyle bir hakimdi ki topluma, sanat ve kültür, dolayısıyla medeniyet buradan ortaya çıkıyor. Medeniyet medeni olmak demek, şehirli olmak demektir. Dolayısıyla bu camisine de sirayet eder, tekkesine de, toplum sosyal hayatına da, pazarına da, efendim iş yerlerine de vesaire vesaire.
1: İnsanın bireysel ibadet hayatına bile o zaman yansıyabilir hocam.
0: Tabii ki yansır.
1: Çünkü yani insan camide o coşkuyu camide hissedemediğini düşünsek, alışkanlıktan dolayı gidenler olabilir. Hakikaten içindeki aşkla gidenler olabilir. Ama bir de hiç böyle gidip kuru kuruya ya evde kılsam da olur diyen olur.
0: Tabii yani bunu

0: Bunu
1: bu tür yansımaları zaten toplumsal dönüşüme de dönecek.
0: Şöyle bütün ibadetler, hac ibadeti de namaz ibadeti de bir kültürle birlikte var olabilir. Yanında illaki bir kültür olacak. Bir adab olacak, bir adab-ı muaşeret olacak, bir usul, yol, yordam, erkan olacak ki yaptığımız ibadetler bir şeye benzesin. Müstakil olarak kendi başına düşündüğümüz zaman hata yapıyoruz. Yani müstakil olarak ibadet ameli bizim ahlakımızı tebdil etmiyor. Yanında mutlaka şey lazım. Ahlak lazım, irfan lazım, edep lazım. Efendim bunları öğrenmek lazım. Çok ahlaklı ama edepsiz. Mesela bir de böyle ahlak edep ayrımı var. Meslekinde çok şey iyi, meslek şeyinde ama insani ilişkilerine gelince adab dışı hareketler yapıyor. Böyle şeyler oluyor. Onun için birlikte yürümesi lazım. Yani ilminde, irfanında, edebinde, amelinde, ibadetinde hepsinin birlikte olması lazım ki ancak bir güzellik zuhur etsin meydana. Kulluk dediğimiz şey böyle olmalı ki kalite olsun.
1: Evet. Bunların yanına bir de etik girmeye başladı hocam.
0: Evet, etik işte ahlak yerine, mesleki ahlak yerine kullanılıyor.
2: Kahve molası.
1: Ama daha sanki şey gibi hocam, yani ahlakın yerini de dolduramıyor galiba. Yani etik kuralları dediğimiz tam olarak ahlakın yerini de dolduramıyor. Ahlakla edep ayrımını zaten siz biraz önce söylediniz. Şimdi hocam, ya vakit daralıyor, size sormak istediğim çok soru var. Şimdi bir tanesi şu, sizin bu Dervişhane albümünüz vardı.
0: Evet.
1: Yahya Soyyiğitler'le ve Esen Dalsılar bunlarla yaptınız. Biraz önce hocam dediniz ya, benim zihnimde onu canlandırdı. Hani Kur'an-ı Kerim'deki sesler, hani hangi kelimede nasıl bir ses kullanılmış? O bende işte onu
0: hangi
1: canlandırdı.
0: Hangi ses tonuna, hangi ses cinsine ne gibi kavram, kelime kullanılmış?
1: Aynen evet. Öyle hocam. Şimdi mesela bunların insan sesinde de mesela her insan sesinin vermiş olduğu tat, vermiş olduğu
0: tını, renk, ton hepsi farklı.
1: Mesela Yahya Soyyiğit'in oradaki kaside okuyor yanlış hatırlamıyorsam. Gel ey kardeş hak katında diye başlayan bir kısım var. Orada mesela insanı böyle bir hüzünlendiriyor. Yahya hocam da yanlış bilmiyorsam tenor olması lazım.
0: Evet.
1: O seslerin öyle bir havası var. Sizin sesiniz bariton mu hocam?
0: Benim de tenora yakın bariton diyelim. Arada bir ses.
1: Geniş bir aralığı var o zaman.
0: Pek geniş sayılmaz maalesef.
1: Bu o şeyi sormak istiyorum hocam. Yani seslerin insandaki karşılığı nedir? Mesela bir kasidede o tizlere çıkmak, hani sizin bu hocalık da yaptığınız için aslında sormak istiyorum. İnsandaki o zuhur ettiği duygular.
0: Şimdi ses Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur bir kere, güzel ses. Musiki'nin en temel malzemesi güzel sestir. Güzel ses, şöyle söyleyeyim, ruhların yaratılış malzemelerinden bir tanesi de güzel sestir. Güzel kokudur, güzel renktir. Dolayısıyla ruh güzel sesler neden hoşlanırın cevabını buradan bulabiliriz. Kendinden bir parça bulduğu için. Şimdi tabii ki güzel ses muhatap gönülleri, bak yalnız muhatap olmak lazım. Muhatap olmazsa, yani mutabık olmazsa, hani şeye benzer bu. Sami ve Kail beyninde münasebet yoksa söz abes olur diye bir söz var. Yani dinleyenle söyleyen arasında bir münasebet olmazsa konuşulan söz abes olur derler. Aynı şekilde o güzel sese muhatap olan gönlün de bunun masariyetine açık olması lazım. Alıcısı açık olması lazım, alabilmesi lazım. Yani o güzel ses karşıdaki muhatabın ruhunda bir efendim bir telleri bir taraflarını titreştirmesi lazım. İhtizazat der eskiler. Titreştirmesi lazım. Başka bir güzelliğin zuhura gelmesine vesile olması lazım.
1: Evet.
0: Bu güzel sesin. Onun için bu da eğitimle oluyor. Yani güzel sesten istifade edebilmek, daha doğrusu bir güzel icrayı dinlemenin de bir kültürü, bir eğitimi var. Olmalı. Herkes her şeyi dinleyemez, istifade edemez. Yani bu müzik de böyle. Güzel ses de öyle. Yani güzel sesten, güzel bir musikiden, güzel bir ney sesinden istifade etmek için sesi, musikiyi bir rahmet esintisi olarak düşünürsek. Bir rahmet esintisi. Çünkü innallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Cenab-ı Hak cemil ismi, cemal isminin tecellisidir güzel ses. Kainattaki birçok tecellisi gibi güzel ses de bunlardandır. Hava gibi düşünürsek bu rahmet

0: esiminden, bu rahmet esintisinden istifade etmenin yolu menfezlerini havaya doğru, yani rüzgarın geldiği tarafa doğru, esintinin geldiği tarafa doğru çevirmesi lazım. Yani müteveccih olması lazım o yöne. Ki menfezlerinden o havayı teneffüs edebilsin. Yani dolayısıyla bu da bir eğitim gerektiriyor. O bakımdan her bir ses, her bir sesin cinsi, hatta her bir makam,
1: evet,
0: insan ruhunda farklı bir merkezi harekete, tahrik ediyor, harekete geçiriyor.
1: İşte aslında soruyu ben yarım sordum hocam. İşte o makam, insan hani kalbinde bir şeyleri titretiyor dediniz ya. O makam titrettiği zaman sanki ilahideki söz belki böyle sayfalarca kitap okusa anlayamayacağı, gönlünde yer edemeyecek bir şey o makamla girdiği zaman belki yer edebiliyor. Yani öyle bir etkisi.
0: Kesinlikle böyledir. Önce insanlar sese dikkat kesilir. Dışarıdan bir ses geldi. Kur'an-ı Kerim mi okunuyor? Gazel mi okunuyor? Ne okunduğu daha belli değil. İlk önce kulak sesin güzelliğine bakar. Ha güzel mi? Ondan sonra dinlemeye devam eder. Bir kere ruhumuzda, gönlümüzde bir kere bir anahtar vazifesi görüyor o güzel ses. Hani Yahya Kemal Beyatlı'nın şiiri var ya. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını, hemen yayılmaya başlar sada ve nur akını diyor. Önce bir altın anahtarla açılacak ruh ufukları, ondan sonra yayılmaya başlayacak sada.
1: Evet. Eyvallah hocam.
0: Eyvallah.
1: Hocam yavaş yavaş kapatacağım. Kapatırken...
0: Kapatmayalım, sırlayalım.
1: Eyvallah hocam.
0: Üstünü örtelim ki orada dursun, var o. Kapatırsak onu yok etmiş saymayalım sonra diye korktuğum için söyledim.
1: Sevgili dinleyenler, artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Ben gerçekten ciddi anlamda çok istifade ettim hocam, anlattıklarınızdan, bahsettiklerinizden. Programın tadına doyamadım, o yüzden çok eser arası veremedik. Ama şimdi veda ettikten sonra yine sizin sesinizden bir eser daha dinleyip ondan sonra çıkış jeneriğine geçmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar
0: ederim.
1: Zahmet ettiniz.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah.
1: Sevgili dostlar, bugün Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sayın Ender Doğan bizlerle birlikteydi. Halk türkülerindeki irfandan konuştuk. Güzel sesin faydalarından konuştuk. Sanatın toplumdaki yerinden konuştuk ve daha birçok şey konuştuk. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunduğunuz için huzurlarınızdan da ayrılıyoruz artık. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akrafem dinleyenleri. Bugün sizlerle efendim paylaşacağımız konu, yapacağımız sohbetin merkezi sanatlarımızın sultanı, hat sanatımız olacak. Malum Kur'an-ı Azimüşşan Mekke'de, daha doğrusu Hicaz'da inzal olundu, indi. Mısır'da okundu deniliyor ama biz hem Mısır hem İstanbul'da okundu diyoruz. İstanbul'da yazıldı diye de tescilli, markalı bir sanatımız hat. Efendim şu anda bu konuları konuşacağımız isim kıymetli hattatlarımızdan, değerli sanatçılarımızdan Hattat Yusuf Sezer hocamız. Efendim hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Afiyettesiniz inşallah.
2: Elhamdülillahi ala külli hal. Duasıyla başlayalım.
1: Bu da hat oluyor değil mi?
2: Defalarca biz bunu en güzel şekilde farklı kompozisyonlarla yaptık.
1: Hocam bir daha tekrar edelim. Çünkü ezberde de zihinde de kalabilecek bir dua.
2: Evet. Elhamdülillahi ala külli hal. Manası da her halimize hamdü senalar olsun. Yani açalım. Gözümüzü açabiliyoruz. Gözümüz görebiliyor. Hamd etmeye vesile.
1: Derdini ve sevincini aynı seviyede tutan başka hangi inanç vardır acaba? Hangi görüş vardır?
2: Bu güzel dualarımız da var işte.
1: Elhamdülillahi ala kulli hal.
2: Ve bu güzel programın şu anda seviyeleri ilmen, irfanen ne kadar yüksek gönül dostlarımız varsa hepsine de Allah'ın selamını iletiyorum. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Eyvallah. Esselam isminin de hattı var değil mi hocam?
2: Esmaül Hüsna'nın her birisinin ayrı ayrı yuvarlak ve muhtelif ebatlarda mutlaka biz tek tek eser yaptık. Her birisi de muazzam bir ismi ilahi ki hattı da muazzam güzellikte oluyor. Okunuşu da kalbe o kadar sürur veriyor. Yani bu Esma-ül Hüsna'ları hakikaten okudukça yaşamamızın bir değeri, kıymeti ortaya çıkıyor. Yaşarken hele de hat sanatkar olarak yaşıyorsanız yazdığınızı, buna ayrı bir nefaset katmaya da Cenab-ı Hak sizi adeta sevk ediyor. Biz kendimiz yapmıyoruz. Sevki ilahi ile sadece nöbeti tutan kalemi biz hareket ettiriyoruz. İşte böyle bir sanatı, hat sanatını ecdadımızdan bizler devralmışız.
1: Yusuf Hocam, mutlaka nesebin, geçmişin, büyüklerin etkisi vardır. Kök üzerine yürüyüşün.
2: Evet.
1: Tabii asıl olan Hamit Aytaç gibi bir ulu çınarın gölgesinde bu sanatla hemhal olmanız, talim etmeniz ki bu aynı zamanda yaşayan nesil için muasır sanatçılar ve sanat severler için evet. De çok büyük bir fırsat, imkan. Şunu öğrenmek istiyorum Hamit hocamızın hayatına ve çalışmalarına geçmezden önce birazcık birkaç cümle uzun gibi olacak ama eşraftan, esnaftan, ilmiyeden birçok kimse baktığımız zaman son zamanlarda sportif aktiviteler adeta şanslı manslı bir yerlere kaydırılarak seyrinde ve tarafkirliğinde müthiş tenakuzlar, hakaretler, çatışmalar neden oluyor. Ecdat bunların hepsini ayıklamış, hepsine bir karar getirmiş ama şimdi dedelerden amcazade Şevki Efendi amcanız tarihe bakıldığı zaman musiki ile, hat ile, ebru ile, diğer nevi tesir sanatlarımızla epey bir uğraşanlar olmuş. Şimdi şu anda böyle bir yöneliş görebiliyor musunuz? Nefis yaşamak adına, nefis düşünmek adına.
2: Şimdi gerçekten bunu iyi tespit etmek çok zor. Her şeyde efendim çabuk tüketim nesli olduk. Bir yazarın bir sözü vardı. Yarıştırmacı nesil, yakıştırmacı nesil, bir de yapıştırmacı nesil.
1: Çok güzel. Bunu özetleyelim şu an için.
2: Evet,
1: şu anki zevahiri özetleyen yapıştırmacı, yakıştırmacı,
2: yarıştırmacı.
1: Nesil. Bir de karıştırmacılar çıktı.
2: O da son zamanda çıktı. Evet. Efendim, biz hakikaten kendi kültürümüze yöneliş adına eğer iyi eğitim alabilirsek, gençlerimizde iyi eğitim

0: zorunda oluruz.
1: Malum, ön teker nerede yürürse arka teker onu takip eder. Biz bugün gerçekten de şu son 50 yılımıza iyi bakmak zorundayız. Hatta 80 yılımıza iyi bakmak zorundayız. Eğer bunda iyi noktalar ve fotoğrafın altındaki yazıları iyi okuyabilirsek neslimizden hiçbir zaman şikayetçi olmayız. Ama önce kendi hayatımızı iyi fotoğraflamamız lazım. Biz birçok şeylerde hep kısıtlamalı hayatla mücadele ettirilmişiz. Yapma yasak, dokunma yasak. Neresine bakacağız? Neresinden dokunacağız? Kitaba bakma yırtarsın. Efendim onu karıştırma, bozarsın. Onu indirme, yerine koyamazsın. Böyle olunca nesil bir şekillerde kaydırılmaya çalışıldı. Nereye kaydı? Yeni adıyla web sitelerine, internet sitelerine kaydırıldı. Biz neslimizi şefkatle, sanatla, sanatın içinde şefkat var, sanatın içinde sevgi var. Bu iki sevgiyi sanatlardan da örnekler göstererek, evimizde uygulayarak çocuğumuza vermeliyiz kalemi. Demesin, kırsın, yazsın ama onun bir kalem olduğunun kıymetini en azından biz yaşa gelince öğreninceye kadar ona bir tattırmak lazım. Yusuf Sezer öncelikle bu sanatın nasıl başladı? Mürekkebi bilmiyordum. Reçeli çok seviyordum. Ve reçel bizim evimizde bir köy evinde reçel her zaman bulunmaz. Olursa da Ramazan iftar sofralarında misafir ve hoca efendi geldiği zaman sofraya konurdu. Ama tadına doyum olmuyor. Hele o eski gül reçellerinin, o mis gibi kokan gül reçelinin. Böyle bir zamanda efendim abim Kastamonu'da İmam Hatip Okulu'nda okurken biz köyde olan insanlar kasabadan gelen bir insanın valizini karıştırmak bir çocuk için herhalde fevkalade bir zevktir. Ben de öyle bir duyguyla abimin valizini karıştırırken reçel zannedip mürekkebin kapağını açıp parmağımı batırıp da ağzıma götürmekle simsiyah acı bir şeyle karşılaşıp ama onun tadını öyle bir almışım ki 35 yıldır ben onu bırakamıyorum, o beni bırakamıyor.
2: Yani bir remiz olmaktan çıktı mürekkep yazmak.
1: Çıktı. Hakikate döndü. Hakikate elhamdülillah. Döndü. İşte çocuklarımızı biz soframıza almalıyız. Yazdığımızı görmeli. Bu bebeklik yıllarında görmeli. Şu anda bizim talebelerimizin, hanım talebelerimizin bebekleri var. Oturtuyoruz masanın ortasına. O elleri ve kağıtları karıştırırken annesi arkadan düşmemesin diye tutuyor. Ve bir taraftan da biz dersini kontrol ediyoruz. O çocuk büyüyor. İlkokula gidiyor. Bunlar annemin yazısıdır. Dokunmayın deyip komşu çocukları gelince evine muhafaza ediyormuş. Şimdi o seviyeye geldik. Biz hiçbir zaman mani olucu olmamalıyız. Yasakçı olmamalıyız. Bu yasaklar zaten bizi bir takım yerlere kaydırarak bugünkü içinden çıkınmaz hale getirmedi mi? Yani biraz hepimiz birbirimizi sorgularken iyi de sorgulamalı.
2: Doğru söylüyorsunuz hocam. Özür dilerim. Ben annemden, babamdan, büyüklerimden, hocalarımdan gördüklerimi şu anda zevki tahattür ediyorum. Ve hasretle.
1: Ve Cenab-ı Hak o aile büyüklerinin içerisinde o güzellikle besmele ile öğretilen ve o besmelenin sırlarıyla yaşanan kaşığın bir tastan efendim uzanıp o bereketle içilen tarhana çorbasının lezzeti bizi bugün bir sanatkar yaptı. Elhamdülillah.
3: Ses, söz, sanat.
2: Muhterem hocam, televizyonlarda Akrep FM dinleyenlerini tenzih ediyoruz. Çocuklarımıza dönük öyle diziler yapılıyor ki anne babasına farklı sıfatlarla seslenen, aşağılayan ve cinli perili, gerçeklerle hiç alakası olmayan ve çocukları hatta geri zekalılık boyutlarına da götürecek noktada neler neler neler oluyor. İnşallah muhterem anneler babalar, ne olursunuz çocuklarınızı hat sanatımızın, ebru sanatımızın işlendiği atölyelere yarım saatlik seyre götürün.
1: Götürsünler.
2: Temaşaya götürün.
1: İnanın faydasını görecekler. Ve bugün biz neslimizi mahrum ettikçe kendimiz yalnız kalıyoruz, farkında değiliz. Evlatlarımızı şefkatle, sevgiyle büyütüp hakikatle öğretirsek, ilimle donatırsak, maneviyatla örersek, maneviyatla doldurursak o bütün bedeni bizi Darül Aceze'ye vermezler.
2: Muhterem hocam, Darül Aceze de değil. Şu anda yaşların bulunduğu her ev Darül Aceze, gençlerin yaşadığı her evde yetim
1: var. Bir hengame ya.
2: Yetimhane oldu. Maalesef bu televizyonlar, bilgisayarlar mutlaka teknoloji ve iletişim göz ardı edilemez mükemmel bir şey. Bunun içinde Allah'a sonsuz hamdü sen.

Ses Söz Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-Beyhaki rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, kardeşlerin büyük olanının küçük olanı üzerine hakkı, babanın çocuğu üzerine hakkı gibidir, diyor Peygamber Efendimiz. Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı neye benzer? Babanın evladı üzerindeki hakkına benzer. O zaman ne olacak? Küçük kardeş babasını sayar gibi büyük kardeşini, ağabeyini sayacak. Şu ağabey kelimesinin bile kibarlığına bakın. Ağabey sözü. Başka dillerde yok. İngilizce'de büyük kardeş, küçük kardeş farkı yoktur. Brother der İngilizce, o kadar. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Türkçedeki ağabey sözündeki İslami kokunun, zarafetin efendim şeyine bakın, manzaranın güzelliğine bakın. Ağabey. Kendisinden biraz büyük olan kimseye tabirine, hitap ediş şekline bak. Ağabey. Ağa, kıymetli bir sıfat. Bey, onun gibi kıymetli bir sıfat. Bir tanesi yetmiyor. Efendim, ağabey diyor. İkisini birden kullanıyor. İslam'ın güzelliği bu. Başka dillerde yok. İngilizce'de yok. Almanca'da yok. Big brother diyebilir İngilizce'de ancak. He is my big brother diyebilir. Bu benim işte büyük kardeşimdir diyebilir belki. Ama yok, böyle ağabey sözü yok. Kardeş, yani büyük olsun küçük olsun aldırmıyor yani büyüklüğüne küçüklüğüne. İslam büyük ağabeye, büyük o kardeşe ne veriyor? Babanın selahiyeti gibi selahiyet ve hak veriyor. Ne kadar güzel. O zaman şey yapar. Ağabey der, sözünü dinler, nasihatini dinler. Ötekisi de baba gibi ona şefkat gösterir, fedakarlık yapar. Aralarında çekişme olmaz, kavga olmaz, gürültü olmaz. Olmazdı, olmuyordu. Efendim, muhabbetle nice bereketlere nail oluyorlardı. Tabii bu gittikten sonra şimdi o ona hitap ediyor ismiyle. Efendim, o ona ismiyle hitap ediyor. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Efendim, söverek kendi analarını babalarını sövüyorlar birbirlerini. Kavga ediyorlar, patak götür efendim şey yapıyorlar. İslam gitti mi durumun ne kadar feci olduğunu görüyoruz.
1: Akra.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Sağduyulu akıl. Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Akıl, insanı sorumlu kılan temel bir yeti, sağduyu ise fıtri bir sezgi olarak değerlendirilir. Bu iki kavram birlikte değerlendirildiğinde, sağduyulu akıl adı verilen dengeli ve hikmetli bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Sağduyulu akıl, yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmaz, aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde ölçülü ve vicdani bir rehberlik sunar. İslam düşünce geleneğinde akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi mümkün kılan temel bir yeti olarak tanımlanır. Akıl aynı zamanda dini yükümlülüklerin temelidir. Ancak insan hayatı sadece mantıksal ilkelerle şekillenmez. Sezgi, vicdan ve fıtrat da önemli yönlendirici unsurlardır. Bu anlamda sağduyu kavramı, aklın işlevselliğini tamamlayan ve onu daha dengeli hale getiren bir içsel sezgi gücü olarak öne çıkar. Sağduyulu akıl ise, bu iki yetinin uyumlu birleşimini temsil eden, hem düşünsel hem ahlaki derinliğe sahip bir bilinç durumudur. Akıl kavramının Kur'ani ve kelami temelleri. Kur'an'da akla büyük önem verilir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi ayetler insanları tefekküre davet eder. Akıl sadece bilgi üretme aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve muhakeme yetisidir. Ehl-i sünnet kelamında özellikle Maturidi akılcılığı iman sorumluluğunu akıl ile temellendirmiştir. Maturidi'ye göre insan vahiy gelmese bile Allah'ın varlığını aklıyla idrak edebilir. Bu da aklın sadece araç değil, aynı zamanda hakikate ulaşmada asli bir kaynak olduğunu gösterir.

sağduyu ve fıtrat ilişkisi. Kur'an'da geçen Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat ifadesi, insanın doğuştan getirdiği ahlaki ve bilişsel potansiyele işaret eder. Sağduyu bu potansiyelin pratik yansımalarından biridir. Gazzali, fıtratı bozulmamış bir kalbin doğruluğu kolaylıkla kavrayabileceğini belirtir. Bu açıdan sağduyu ne sadece duygusal bir tepki ne de salt mantıksal çıkarımdır. Hikmete dayalı bir sezgidir. Sağduyulu akıl, hikmetli ve dengeli düşünme. Sağduyulu akıl, klasik felsefede Aristoteles'in phronesis, pratik hikmet kavramına karşılık gelirken, İslam geleneğinde bu hikmet anlayışı daha ahlaki ve metafizik bir zemin kazanmıştır. Hikmet, bilginin yerli yerinde ve dengeli kullanımını ifade eder. Kur'an'da hikmet, peygamberlere verilen özel bir lütuf olarak da tanımlanır. Bu bağlamda sağduyulu akıl, bilgi,

0: ahlak ve sezgiyi bir arada işletebilen yüksek bir bilinç düzeyidir. İbn-i Rüşd'e göre din ve akıl çatışmaz. Sağduyulu bir akıl, dini daha derin ve tutarlı anlama imkanı sunar. Tasavvufta akıl ve sağduyunun konumu. Tasavvuf, İslam'ın içsel boyutunu temsil eden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını hedefleyen manevi bir disiplindir. Bu gelenekte akıl, önemli bir araç olmakla birlikte sınırlı bir yeti olarak değerlendirilmiştir. Özellikle aklı maaş ile aklı maat ayrımı, tasavvufta sıkça yapılan bir vurgudur. Cüneyd-i Bağdadi'nin şu ifadesi bu yaklaşımı özetler. Bizim yolumuz, kitap ve sünnete bağlı, ilim ve akıl ile sabit bir yoldur. Heva ve heveste değil. Bu ifade, tasavvuf ehlinin aklı hikmetli ve ölçülü bir şekilde kullandığını göstermektedir. Tasavvufta sağduyu, doğrudan bu kavramla adlandırılmasa da, selim kalp, basiret, fıtrat üzere olmak ve zuhuratı doğru yorumlayabilme yetisiyle örtüşür. Kalp, yalnızca duyguların değil, aynı zamanda marifet ve sezginin merkezidir. Allah katında en değerli uzu, akleden kalptir anlayışı, sufi düşüncede kalbin aklın önüne geçmesi anlamında değil, kalbin akılla birlikte hakikate açılan bir pencere olması anlamında kullanılmıştır. İbni Ataullah el-İskenderi'nin Hikem-i Atayiye adlı eserinde geçen aklın ışığı vardır ama aşkın nuru onun ötesindedir ifadeleri, tasavvufi gelenekte sezgi ve aşkın aklın tamamlayıcısı olarak görüldüğüne işaret eder. Bu bağlamda sağduyulu akıl, tasavvufi pratiklerde sadece teorik değil, aynı zamanda hayata geçirilen bir bilgelik haline dönüşür. Müslüman bireyin düşünsel ve ahlaki gelişimi açısından akıl ve sağduyu birbirini tamamlayan iki asli güçtür. Sağduyulu akıl hem bireysel hayatın yönlendirilmesinde hem de toplumsal ahlakın inşasında önemli rol oynar. Sadece akılla değil, sağduyuyla da hareket eden birey dengeli, ölçülü, vicdani ve hikmetli kararlar verebilir. Bu yönüyle sağduyulu akıl, çağdaş İslam düşüncesinin ihtiyaç duyduğu bütüncül ve ahlaki bir düşünme modelini temsil etmektedir.
1: Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu.
0: Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan en efdalu kitab kitabullah ve en efdalu'l hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fin nâr ve bis senedil muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzâ tebe'tum el cenâzete فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوْضَعَ Müslüm'ün de hadisinde. Cenazelere gidiyoruz. Cenazelere götürdüğümüz vakit, şimdi cenazeler de kolay, arabaya biniyoruz. Şimdi omzunda cenaze taşımak var artık. Halbuki her adımına bir günah, kebire affoluyor. Götürdüğümüz vakitte mezarlığa koyunca hemen oturmamalıdır. Hatta تُوْضَعَ O yerine konun diye kadar ayakta bitirir. Yerine konu, üstü örtülü, ondan sonra herkes oturur, okunan Kur'an'ları dinler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in edeplerinden bize bir edep veriyor ki اِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْ يَدَهُ عَلَى فِي Esnemeler geliyor tabi insana zaman zaman. Böyle bir esneme geldiği vakitte elinizi ağzınızı tutun da kendinizi aleme maskara yapmayınız. Buhari'nin de Müslim'in de diğer tabirinde rivayetiyle. Eks diye bazı çok kuvvetli ansıranlar olur. Yanındaki insanı veya ürkütür yani. Bunlar iyi şeyler değildir. Çünkü bunlardan da Cenab-ı Peygamber bizi men ediyor ki edeberi ayetle şey yapınız. Tabi insanın elinden de gelmez. Bazen böyle hep şu demesi lazım gelir. Ama edeberi ayetle yaparsanız güzel olmaz. اِذَا تَخَوَّفَ اَحَدَكُمُ السُّلْطَانِ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُلِّي جَارًا مِنْ شَرِّ فِلَانِ Ya Rabbi beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duayı okursun. Şeytandan ve insan. Ve onları tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Ala seni onların şerrinden muhafaza eder buyur. Mühim şeylerden birisi şimdi adab-ı İslamiye'den. اِذَا تَرَكَ الْعَبْدِ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَطْعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Analarımız, babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza, babalarımıza vazifelerimizin başında gelen şeyin birisi 5 vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler, Ya Rabbi onların ömürlerini uzun et, vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken bunu yapmadığımız takdirde, yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Bundan rızık kat olur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye mani olur bunlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince çarp nasıl dönmez, buğdalar erimez, un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz artık. Suyu gelmeyen değirmen niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner mesela. Bunun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır dualar et. Sağlarsa işte sıhhatlerine, afiyetlerine, ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan 5 vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'ten. اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ Cenab-ı Hak bizi yaratırken çift yaratmıştır. Erkekli kadınla. Binaenaleyh. Kadın erkeğe, erkekli kadına muhtaçtır. İki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ Hanımın sana mübarek olsun. Bu sana da mübarek olsun. Seninle mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle, hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınızı. Ya Rabbi bunun

bana hayrını eserim. Bana şerri dokanmasın bu insanın, bu hayvanın. Bana şerri dokanmasın, hayırlarını isterim ya Rabbi. Diyerekten bir dua edeceksin. Buna benzer. İzâ teşehede ahadüküm, namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra ettehiyyâtü lillâhi ve sallavâtü'yü de okuduk. Okuduktan sonra hel yeteavvez min erba'in, dört şeyden Allah'a sığın diyor. Cenab-ı Peygamber ettehiyyâtü okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sığınacak. Neden? Evvela min azâbi cehennem, cehennemin azabından Allah'a sığın. İki, ve azâbil kabri, kabrin azabından da Allah'a sığın. İki, ve fitnetil mahya vel memat, dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'a sığın. Üç, sümme yed'u li nefsihi bimâ bedâle. Ondan sonra nefsin için neler diyeceksen, neler isteyeceksen iste. Ama evvela bunu söyle. Birisi, cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Cehennem denince, Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nâr diyerekten. Cehennem adıyla da var. Ateş, bunun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Bunun için beş vakit namazın içerisinde, Ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle, emin eyle, ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasını bana nasip ettir. Ve azabil kabri, ikincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza etsin. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk beş tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğiniz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur? Nasıl olacağını bilmem. Bu azab-ı kabir muhakkak olacak. Ama dünyadaki azaba benzemez. Orada yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var? Döven mi vardı seni? Sopalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan. Ay ay ay diyerekten. Bazı çıldanından doldu Allah Hazretleri'ye. Neden korktun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhu bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uyku da ölümün bir işidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi o tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazı da sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Onun için Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin de ahiret o. Çünkü İslam, gaybları iman ile İslam olur. Gaybe inanmadıkça İslam olamaz. Halbuki Allah'a imanda gayb dediğimiz adı gayiptir ama gayb demek de biraz müşkül bir şey oluyor. Çünkü Allah-u Teala bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasa senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan, o hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla. Düşünür insan, düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Başka kitap okumaya, vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye lüzum da yoktur yani. Mütefekkir bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca Allah, la ilahe illallah, demek mecburiyete kalır Muhammed. Bunun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. İnsanı tanımak için insanda ferasetin olması, idrakin olması lazım ki ya bu yol iyi yol değil. Bu adam iyi adam değil. Diyebilsin, anlayabilsin onu. اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْهِمْ Çünkü idrakler, idrakların gelişmenin kainata baktığı Allah'ı anladık ama kafi değil kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Ya baktık bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit dört duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerek de hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz.
Deli bile.

Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de koskoca kainat. Sen bir eve, hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler, ufacık bir şey işte. İnanır mısın? Buna inanmayan insan, bu varlık tabiatın eseridir dediği vakitte delilden daha bir delildir o. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Bakıyoruz bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابَ مِنَ الْاِلْمِ Bilimden bir ilim öğreniyorsun. Bilimden bir ilim öğrenmek كَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّ اَلْفَا وَاكْعَةٍ تَطَوَّنْ Nafile olarak bin rikat namaz kılmaktansa bir meseleyi dini öğrenmek daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Bir meseleyi dini öğrenmek bin rikat namaz kılmaktan tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Bunun için bilme ne kadar büyük payeler verilmiş. Bilme ne kadar büyük. Bu وَيْذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bunu öğrendin kendin. وَيْذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bir de öğretiyorsun arkadaşlardan. Kardeşlerimize öğretiyoruz. Öğrettiği vakitte اُمِّلَ بِهِ اَوْلَمْ يُعْمَلْ İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. فَوَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَلْفَ رَكَتٍ تُسَلِّيهَا تَوَّا مُتَقَبَّلَةَ Kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş bin rikat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. Halbuki bizim komşularımızdan da haberimiz yok. Evimizin yanındaki komşudan haberimiz yok. Bu komşuya gidiyoruz da ne yapıyorsun komşu, hatırı nasıldır? İyi misin, kötü müsün? Demeye tenezzül de etmiyoruz. Ne o bize gelir ne biz de ona gideriz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat zamanı ağzına selamet etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasında kabul etsin. Hayat fani. Hayat fani. Herkes geldiği gibi gidecek. Burada Allah'ını tanıyıp da gitmek en büyük devlet. Hem tanıyalım hem de emirlerine itaat eden kullardan olalım inşallah. Lillahi Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
4: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
5: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

o zarif şiiri dökülen, gönlünü ve cismini ilahi kelimetullah davasına vakfeden, peygamber aşkıyla geçirdiği ömrü Medine'de nihayete eren, kamil, arif, asalet timsali güzel insan, Şeyh Şamil.

Sevgili dinleyenler, bizim tarihimiz baştan başa şanla, şerefle doludur. Tarihimize mührünü basmış sayısız kahramanlar, kumandanlar, idareciler, ilim adamları, sanatkarlar, maneviyat büyükleri birer masal kahramanı değil, yaptıklarının çoğu tevazu perdesi altına gizlenmiş gerçek kahramanlardır. Kuşkusuz tarih, geçmiş kuşaklardan miras kalmış, mutlu ve aydınlık bir yarını kurmada yol gösterecek emsalsiz bir tecrübeler hazinesi. Eğer tarihimizle severek meşgul olur ve tevazu perdesi altına gizlenmiş kahramanları tanırsak, tarihimiz binlerce evliyanın, devlet adamının, kâşifin, alimin, şairin, sanatkarın, aşık-ı sadıkların ve filozofun yaşadığı, konuştuğu, öğrettiği, sanatını icra ettiği nadide bir kültür kaynağıdır. Şeyh Şamil'in hayatı da tarihin en şanlı hikayelerinden biridir.

Şeyh Şamil 1797'de Dağıstan'ın Buylan kasabasında dünyaya geldi. Babası gönüllü olarak Osmanlı ordusunda hizmet etmiş bir subay olan Denkhan Mehmet, annesi Türkmen beylerinden Pir Budak Bey'in kızı Gülçiçek Hatun'dur. Babası ona önce Ali ismini verdi. Küçük yaşta ağır bir hastalığa yakalanan Ali'ye adetlerine uyarak Şamil ismini de verdiler ve o isimle çağırmaya başladılar. Küçük yaşından itibaren devrin büyük alimlerinden dersler aldı. Medrese tahsili yaparak dini ve fenni ilimleri tahsil etti. Tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih ve fen bilimlerini iyi derecede öğrenerek hem büyük bir alim hem de gönül sahibi bir veli oldu. Osmanlı dönemi müelliflerinden Elhac Hasan Şükrü'nün hazırladığı Şems-ü Şumus isimli eser, Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin hayatı ve halifeleriyle birlikte menkıbelerini de anlatıyor. Bu eserde bildirildiğine göre Şeyh Şamil arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldı. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, fen gibi zahiri ilimleri öğrenerek büyük bir alim, ayrıca tasavvuf ilmini öğrenerek hocasının eşsiz teveccühleriyle de büyük bir veli oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu kıymetli talebesine halifelik de vererek Allah-u Teala'ya kavuşmak arzusuyla yanan aşıkların kalplerine bir kıvılcım sunması için memleketi olan Kafkasya'ya gönderdi. Şeyh Şamil sadece bir din alimi ve veli değil, aynı zamanda İslam için seve seve canını ortaya koyan bir yiğit, Kafkasya'nın en iyi silah kullanan ve ata binen bahadırlarından biriydi. Delikanlılık çağına girdiğinde bileği bükülmez bir yiğit olduğu anlaşılmıştı. 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzları, derin bakışı ve sarsılmaz imanıyla o, Kafkasya'da yaşayan Müslümanların umut kaynağıydı. Kafkasya'ya döndükten sonra Şeyh Mansur'un 17

sene önce başlattığı hürriyet mücadelesine katıldı. Mansur'dan sonra Kafkasyalıların başına Gazi Muhammed geçerek imam oldu. O da gönül sahibi bir veli, şanlı bir yiğitti.

Tarihler 17 Ekim 1832'yi gösterirken, düşmanla girdikleri muharebede liderleri Gazi Muhammed vefat ederken, Şamil de ciddi bir yara alır. Onu baygın halde bulan Gimri müezzini sırtında taşıyarak o bölgenin meşhur hekimi Cerrah Abdülaziz Efendi'ye götürür. Onun dindar bir kişiliğe sahip olduğunu ve dinin direği olan namaza verdiği önemi şu hadiseyle daha iyi anlıyoruz. Aldığı yaradan dolayı 25 gün baygın halde yatmış. Uyandığında başucunda duran annesine ilk olarak "Anam, namaz vakti geçti mi?" diye sormuştur. Kainatın yaratıcısına karşı duyduğu bu mesuliyet hissi onu daha da olgunlaştıracak ve kendisini yakından tanıyan Kuzey Kafkasyalılar bu yiğit insanı başlarına imam seçeceklerdi. Şeyh Şamil, imam, önder seçildikten sonra planlı ve düzenli idari yapı oluşturmak üzere vakit kaybetmeden kolları sıvamış, kısa zamanda muhteşem bir yapılanma kurmuştur. Yapısındaki yiğitleri hem din alanında yetiştirir hem de askeri eğitimden geçirirdi. Köylerde bulunan bütün çocukların Kur'an-ı Kerim okumasını sağlar, büyüklerin de dini ilimlerin yanı sıra zamanın fen bilimlerinde de yetişmesi için uğraşırdı. Din bilgisi olmayan cahillerin düşmana aldanacağını, vatanını koruyamayacağını, böylece hem dünyada esaret altında kalacağını, hem de ahirette acı azaplara düçar olacağını söylerdi. Sorumluluğu altındaki tüm köy, kasaba ve şehirlerde medreseler açtırdı. Kendisi de bizzat katılarak talebelere dersler verdi. Medrese öğrencileri derslerinin yanı sıra askeri konularda da eğitimler aldılar. Şeyh Şamil hayatı boyunca bir avuç kahramanla düşman ordusuna karşı kahramanca savaşır. Girmiş olduğu son mücadelede teslim olmak zorunda kalır. Korunmaya muhtaç kadın ve çocuklar vardır. Kafkas Kartalı yapmış olduğu istişareler ve aldığı karar üzerine kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamak şartıyla teslim olmuştur. Teslim olduktan sonra 40 kişilik maiyetiyle birlikte Petersburg'a götürülür. Orada 10 sene esir kaldıktan sonra Rus çarından İstanbul'a gönderilmesini ister. Bu isteğin kabul edilmesinden sonra 1870'te İstanbul'a gelir. İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanır. Sultan Abdülaziz büyük kahramanı misafir eder ve onu muhabbetle kucaklar. İstanbul'da misafir edilen İmam Şamil ömrünün geri kalanını mübarek beldelerde geçirmek ister. Ancak Rusya'dan ayrılırken geri dönmesi şart koşulmuş ve bunun için oğlu Muhammed Şefii rehin alınmıştır. Sultan Abdülaziz Han, onun mübarek beldelere geçmesine izin verilmesi için Rus çarına aracılıkta bulunur ve bu talep kabul edilir. Bundan sonra Şeyh Şamil mübarek beldelere gider ve haccını ifa eder. Aynı zamanda Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olan, mücadeleci, dirayet abidesi, kahraman, büyük dava adamı Şeyh Şamil, 17 Şubat 1871'de Medine-i Münevvere'de vefat eder. Vefatından evvel Resulullah'ın huzurunda sık sık Halid-i Bağdadi Hazretlerinin şu şiirini terennüm ettiği rivayet edilir.

Serveri alem, sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kâbe Kavseyn tahtının sultanı sen, ben bir hiçim. Misafirinim dememi saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine yaratıldı. Rahmetin bana da yağsa o an olur baharım.

Şeyh Şamil Hazretlerinin cenazesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin ve pek çok sahabenin de metfun bulundukları Cennetül Baki kabristanına defnedildi. Allah ondan razı olsun.

0: Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil.
1: Akra, akra, akra, akra.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıkları

kadının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim.

Kardeşlerim, dünyaya geldik ve bu yaşa kadar yaş yaşadık, tecrübe kazandık. Dünyayı kendi penceremizden gördüğümüz kadarıyla tanıdık. Ama Allah bize öbür insanlardan pek çoğunda bulunmayan bazı nimetler bahşetti. Bazı imkanlar ihsan etti. Onun için dünyaya bakışımız ve hayatı değerlendirmemiz hususunda bir takım üstünlüklere sahibiz. Eğer Güney Amerika'da doğsaydık ya da Çin'de dünyaya gelseydik veyahut Sibirya'nın bilmem Kamçatka Yarımadası'nda doğsaydık, Alaska'da doğsaydık, dünya görüşlerimiz bugün bizim doğru olduğuna inandığımız gerçeklere bu kadar yakın olmazdı. Allah'a hamdü senalar olsun. İçinde bulunduğumuz şartlarla olaylara çok yukarıdan, çok derinden bakmaya imkanımız var. Dünyadaki her şeyi değerlendirme imkanımız var. Doğru değerlendirme imkanımız var. Bir taraftan bu dünyada yaşayan öteki insanlar kadar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar kadar dünyayı tanıyoruz. Bu biraz şurada beni dinleyen siz kardeşlerime biraz daha fazla ölçüde bahşedilmiş bir nimet. Yani onları biliyoruz, hayatlarını görüyoruz, tanıyoruz. Maneviyat alemlerini de biliyoruz. İç dünyalarını da az çok tanıyoruz. İnançlarını da biliyoruz. Kiliselerini biliyoruz. Efendim, yaşam tarzlarını biliyoruz. Zevklerini biliyoruz. Ama onlar bizi bilmiyorlar. Bizim imanımızı tanımıyorlar. Bizim inancımıza aşina değiller. Bizim zevklerimize sahip değiller. Bizim tercihlerimizi yapacak ruh kuvvetleri, akıl imkanları kendilerinde mevcut değil. Bizde onlardan üstünlükler var bu bakımdan. Şimdi bunlar buralarda doğmuşlar. İnançları sakatlanmış bir inanç olduğu için, hurafeler karışmış bir inanç olduğu için gördükleri bilimsel tahsil ile inançları arasında bağlantı kurmaları mümkün olmuyor. Bilimselleştikçe inançlarından uzaklaşıyorlar. İnançlarına ancak duygusal bağlarla bağlılar. Yani biz İngiliziz veya Fransızız veya Almanız, Amerika'dayız. Biz bunları değiştirmemeliyiz. Bu bizim kültürümüz, medeniyetimiz diyorlar. Bir İngiliz gazetesi feryat ediyor. Diyor ki, kiliselerimiz kapanıyor, satılıyor. Ve işin çok acı tarafı bunlar Müslümanların eline geçiyor. Eğer bir kilise satılıyor da Müslümanların eline geçiliyorsa bu bizim için çok kötü bir şey demektir. Bunun önüne geçmeliyiz filan. Bir uzun yazı. Rahatsız oluyorlar. Bizde çalışma aşkı şevki var. Mekana ihtiyaç var. Yer ihtiyacımız var. Onlarda yer bolluğu var. Çalıştıramıyorlar. Ondan sonra da biz aldığımız zaman kızıyorlar. Parasıyla alıyoruz. Diyor ki kiliselerimizi satabiliriz. Papazlar da diyorlarmış ki yani daha rahat koltuk istiyorsunuz, daha iyi ısınma istiyorsunuz ama soğuk kış günlerinde bizimle beraber olmuyorsunuz. Yani bizim dertlerimizi paylaşmıyorsunuz. Onun için satıyoruz demek istiyorlar. Yani onlarda yer bolluğu var, bizde talep var. Duygusal olarak bize tepki gösteriyorlar. Eski binalarının bizim elimize geçmesinden rahatsız oluyorlar. Müslümanların bunu satın almasından rahatsız oluyorlar. Biz orayı aldığımız zaman cıvıl cıvıl çalıştırıyoruz. İbadet oluyor, ezan okunuyor, Kur'an okunuyor. Efendim harıl harıl bina seviniyor yani. Bina yapılış gayesine uygun çalışmaya başlıyor. Ama onlar bundan duygusal olarak rahatsızlar. Şimdi bu adamlar gerçekleri görmek için önlerinde büyük dağlar, büyük engeller var. Onları aşmak zorunda. Aşamıyorlar. Ama biz gerçekleri bulmak için çok daha tabii şartlara sahibiz. Bir taraftan ailelerimizden İslam'ı tanıyarak efendim yetiştik. Bir taraftan da 20. yüzyılın çağdaş meslek bilgileri neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Master yapmışız, doktora çalışması yapıyoruz. Kimimiz efendim o merhaleleri aşmış, efendim geçmiş. Benim gibi mesela emekliliği efendim tatmış. Biliyoruz. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim,
bizim inancımız,

bize bildiriyor ki, ve felsefi bakımdan da filozofların fikri çalışmaları bizi şu noktaya götürüyor ki, bizim varlığımızın bir sebebi var, bir amacı var, kainatın bir düzeni var. Biz insanlar, çevremizdeki canlılar, cansızlar, evren, kainat düzenli. Bu düzenin bir sahibi olması lazım. Bunu filozoflar da, yani teist veya ateist düşünen herkes itiraf ediyor. Akıl bu noktaya götürüyor ve Descartes'in meşhur bir sözü var. Her şeyden şüphe ederek, her şeyi yıkarak yeniden inşa etmek için çalışmaya başlamış. Yani her şeyden şüphe edebilirim. Hristiyanlıktan şüphe edebilirim. Etmiş. Çünkü yani Hazreti İsa'dan önce insanlar kime inanacaklardı? Haç yokken neye tapınacaklardı? Hazreti İsa'dan öncesini izah edemezler kendi inançlarıyla. Demek ki sınırlı şeydi. Her şeyden şüphe etmişler. Tabii bilim de şüpheyle başlıyor. Şüphe bir hakikate doğru koşmaktır diyor bir şair. Elbet şüphe edeceksiniz ki araştıracaksınız ve gerçeği bulacaksınız. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Acaba benim duygularımın algıladığı şeyler gerçek mi? Yani ben etrafa bakıyorum, bir şeyler görüyorum. Bu gördüklerim ne? Bunlar benim izlenimlerim mi? Benim dışımda bir gerçek mi? Ben gördüğüm zaman doğruyu mu görüyorum? Yoksa gözümün bana gösterdiği kadar sınırlı bir takım bilgilerimi algılıyorum? Duyu organlarımızın bize bildirdiği izlenimler, beynimizin algıladığı algılar gerçeklerin ta kendisi midir? Yoksa çarpıtılmış bir takım izlenimler midir? Hangi şey doğrudur, hangi şey yanlıştır? İnsan böylece şüphe okyanusunda boğulacak hale geliyor. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Septisizm dedikleri, septik bir düşünce. Tabii şüphe ede ede insanlar bir takım deneylerle bazı şeylerin doğruluğunu tespit etmişler. Bazıları da itiraf etmiş, demiş ki her şey izafidir. Her şey bir şeye göredir. Şu şuna göre büyüktür, bu buna göre ağırdır, şu şöyledir, bu böyledir. Birbiriyle mukayeselidir. Eğer bu mukayese olmasaydı zaman da olmayacaktı, mekan da olmayacaktı. Zaman da bir izafiliktir. Falanca olgudan sonra, falanca olgudan önce diye. Mekan da öyle. O zaman işte çok büyük teoriler, nazariyeler ortaya atılmış filan. Ama Descartes diyor ki, düşünüyorum. Yani bu şüpheleri yaşıyorum içimde. Acaba ben var mıyım? Ben neyim? Benim içimde düşünen kim? Parmağım mı düşünüyor? Kulağım mı düşünüyor? Çenem mi düşünüyor? Bacağım mı düşünüyor? Bu düşünen içimde bir ben vardır. Ben de benden içeri bulmaya çalışıyor. Yunus bulmuş. Efendim sonra da buluyor. Diyor ki, düşünüyorum o halde varım. Bir şeyi yakaladım diyor. Tamam. Madem ben düşünüyorum, İçimde düşünen bir şey var. Demek ki düşünen bir şey var. Buradan başlıyor. Benim bu varlığım kendimden mi? Kendi kendimi ben mi var ettim? Yok, benim haberim yok. Vallahi billahi haberim yok. Ben yapmadım. Kim yaptı? Onu aramaya başlıyor insan. Efendim, varım, o halde beni var eden var. Düzen var. Kanunlar var. Tabiat kanunları var. Ben hiç korkmuyorum tabiattan ve tabiat kanunlarından. Çok hoşuma gidiyor. Onlar Allah'ın varlığına delalet ediyor. Madem kanun var, düzen var, o halde bir düzenleyici var diyoruz. Akıl söylüyor. Zaruri olarak söylüyor. Onun için benim talebelerimden bir profesör var. Doçentlik tezi yapmıştı. Ateizmin açmazları çıkmazları diye. Yani Allah'ı inkar etmek mümkün değil. Allah inancı soruları cevaplandırıyor, soruları çözüyor. Romanın karma karışık olarak konusunu açıklıyor. Esrarengiz diye kaldırıyor. Her şeyi çözümlüyor. Allah var diyorsun. Her şey düzene giriyor. Allah yok dediğin zaman her şey karma karışık oluyor. Çıkmaza giriyor insan. Ve çıkmazlığını da izah ediyor arkadaş. Yani olamazlığını. Onun inançsızlığın olamayacağını ispat ediyor şeyinde. Hem de böyle ateist jürinin önünde ispat etmiş. Adamlar bakmışlar ki karşısındaki kendilerinden daha bilgili, itiraz bile edememişler. Halbuki bir doçent, imtihana giren bir doçent, jüri üyesi profesörlerden biraz daha aşağıdadır.
Ama onlar bakmışlar ki kendilerinin bilmedikleri pek çok şey var. Onlar ateizme girmişler ama bunlar gibi girmişler. Yani tek taraflı bilgiye sahip olduğu için. Benim talebe de imamlıktan başladı, ilahiyattan başladı işe. Bu taraf

0: Cenab-ı da bildiği için onun karşısında itiraf etmişler. Onun karşısında talebeleşmişler yani. Hocalar şeyin karşısında talebeleşmişler. Sonra ben o yazıyı çok beğendim de bizim Bilim Sanat Dergisi'nde falan neşrettirdim. Yani bilsinler bu gittikleri yolun çıkmaz olduğunu, çıkmaz sokak olduğunu, bilimsel bakımdan yanlış yolda olduklarını, bilimsel bakımdan taassupta olduklarını, kör olduklarını, tutarsız olduklarını bilsinler diye. Allah muvaffak etsin. Allah üstün başarılar ihsan etsin. Çalışmalarımız hayırlı mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşık, sözün ve sazın yolcusu. Türk halk edebiyatının en canlı damarlarından biri aşık geleneğidir. Aşık kelimesi Arapça ışk kökünden gelir ve seven, sevgiyle bağlanan anlamını taşır. Bu adı hem saz şairini hem de hakiki sevgiyi dille ve ezgiyle anlatan sanatçıyı ifade eder. Aşıklar hece ölçüsüyle uyaklı, halkın kolayca anlayabileceği sade bir dille şiir söylerler. Çoğu saz çalar, şiirlerini özel ezgilerle seslendirir, türkü söyler, halk hikayeleri anlatır. Onlar sözün ve sazın gücüyle yurdu köy köy, şehir şehir dolaşan gezgin sanatçılardır. Bu yönleriyle hem şair hem ozan hem halkın gönül tercümanıdır. Bir aşığın geleneğe uygun yetişmesi uzun bir yolculuktur. Genellikle bir usta yanında çıraklık yapar, yıllar içinde söz söyleme, saz çalma ve hikaye anlatma yeteneklerini geliştirir. Saz çalamayan ama kalemle şiir söyleyenlere ise kalem şuarası denir. Türk halk şiirinde Karacaoğlan, Gevheri, Dertli, Erzurumlu Emrah bu geleneğin en parlak temsilcileridir. Aşık sadece bir şair değil, aşkın ve sadakatin sembolüdür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

sizden biriniz namaz kılmak için geceliğin uykusundan kalkarsa, geceliğin kalktı, bilin bakalım ne yapacak? Fel yestek diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Dişlerini temizlesin, misvaklasın demek. Ağzı tertemiz olacak. Bu ne zaman söylenmiş? 1400 yıl önce söylenmiş. Diş macunu yok, diş fırçası yok. Efendim, kimsenin temizlikten haberi yok. Temizliğin büyüklerinden haberi yok ki küçük böyle ağzı temizlemekten haberi olsun. İslam gelmiş, vücut temizliğini getirmiş. Günde 5 defa eli ayağı yüzü yıkamayı getirmiş. Ağzı burnu temizlemeyi getirmiş. Gusül abdestini getirmiş. Efendim, koltuk altları kıllarını, kasık kıllarını kazımayı getirmiş. Her türlü temizliği getirmiş. Ter yok, pislik yok, koku yok, efendim çirkinlik yok filan. Her şey ne zaman, nerede? Çölde. Çölde. Medeniyetin, suyun, imkanlarının çok az olduğu yerde Resulullah Efendimiz gelmiş. İki cihan güneşi, temizliğin her çeşidini getirmiş. Nasıl olacak? Ağzı pırıl pırıl olacak. Ağzı kokmayacak. Dişleri sarı olmayacak. İnci tanesi gibi olacak. Mis gibi kokacak ağzı. Çirkin kokmayacak. Bazen belki rastlamışsınızdır. Birisi geliyor sizinle konuşma. Uf. Başınızı bu tarafa çevirmek istiyorsunuz. Neden? Ağzı müthiş çirkin kokuyor. Ya sigaradan çirkin kokuyor ya da ağzı kokuyor işte. Ne bileyim, çirkin kokuyor. Yani yanında durmak istemezsiniz böyle. Ya da taharetlenmiyor vesaire yapmıyor. Başka yerlerinden başka çirkin kokular geliyor. İslam böyle değil. Yani ağzı bile pırıl pırıl olacak. Sizden biriniz geceliğin namaz kılmaya kalktığı zaman misvak kullansın. Çünkü diyor Efendimiz, izahını yapıyor. Çünkü sizden biriniz namazında Kur'an okumaya, kıraate başladığı zaman, Allahu Ekber, teheccüd namazına durdu, başladı okumaya. Vada'a melekün fahu ala fihi. Biz bunu böyle bilmece diye sorarız talebelerimize, fihi ne demek diye. Şaşırsınlar diye. Lastikli bir kelime bu. Bir melek ağzını bu Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar. Geceliğin teheccüde kalkan kişinin, Kur'an okuyan kişinin bir melek ağzını ağzına koyar. Melek koyuyor ağzını.

0: Ve o bakımdan temiz olacak.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta

0: Kerhi ve Cebir Teorileri. ...11. asırda Bağdat'ta yetişen, bilinmeyenli denklemlerden ilk defa söz eden meşhur Müslüman matematik alimidir. Kerh'te doğduğu için Kerhi nispetiyle meşhur oldu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Genç yaşta din ve fen ilimleri öğrendi. Fıkıh ilmi, İslam hukuku ve matematik alanlarında söz sahibi oldu. Ömrünün çoğunu Bağdat'ta geçiren Kerhi, kısa bir süre dağlık bölgelerde yaşamış ve bu esnada geometri üzerine eğilerek cebiri bu ilimden ayırmaya çalışmıştır. Matematik alanında cebir ilmine esaslı hizmetleriyle tanınan Kerhi, vefatının 1019 ile 1029 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kerhi'nin en önemli keşiflerinden birisi, aritmatik serinin üçüncü kuvvetlerinin toplamına ait açık ve basit geometrik çözüm metodu getirmiş olmasıdır. Geliştirdiği yeni cebir metotları sebebiyle matematik alanında derinlik ve orijinalite sahibi olduğunu gösteren Kerhi, sayıların kareköklerini bulmada da kendine mahsus yeni bir metot geliştirerek uygulamaya koydu ve iki sayının köklerinin toplamının hiçbir zaman küp olmayacağını da ortaya koydu. Bu teorem daha sonraları Fransız fizikçi Fermat tarafından yeniden ortaya çıkarılmıştır. Kerhi, diğer taraftan pozitif rasyonel sayıların teoremleri ve bunların cebirsel ve geometrik ispatlarını da yaparak meşhur olmuştur. Bu konuda özel formüller bularak çözüm yolları gösterdi. Bulduğu metot birçok genel rasyonel sayılar problemine uygulanabilmektedir. Kerhi, eski ve yeni bütün matematik bilgilerine hakimdi. Eski Hint ve Yunan matematikçilerini aşabilmiş, cebire bir kısım yenilikler getirmişti. Yüksek dereceden denklemler çözmekle tanındı. Öte yandan Pascal'a atfedilen ve onun adıyla anılan üçgenin ilk defa Pascal'dan 4 asır önce Kerhi tarafından kullanılıp uygulandığı El-Bahr fil-Cebr adlı eserinde açıkça belirtilmiştir. Aslında Kerhi bu üçgenin temel izahlarını ortaya koyarken diğerleri bunu geliştirmişlerdi. İslam bilginlerinin eserlerinde yer alan Pascal üçgeni ile ilgili izahlar bu üçgenin keşfinin Pascal'a verilmeyeceğinin açık delilidir.
1: Bir mucit, bir icat.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrin eden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup bakan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsim ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk eri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara can olan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen, kafir dürür inanmayan,

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ya Ali, ey Ali, ela uallimuke duaen, ben sana bir dua öğreteyim mi ki tedu bihi, onunla el açıp dua etsen de. Öğretecek ama niçin öğretiyor bu duayı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: Zevkâne aleke misle adedi zerri zünuben, senin üzerinde efendim zerreler adedince günah olmuş olsa legufret leke, bu günahlar bu duayı okursan mağfiret olunacak. Ama bir de iltifat buyuruyor, halini söylüyor Hazreti Ali Efendimizin: Ma ennehu mağfurun leke, zaten seni Allah affetmiştir, zaten günahların yok, ama zaten günahların affedilmiş, ama yine bu duayı öğren diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e bir iltifat bu, onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunu Peygamber Efendimiz böylece ifade etmiş oluyor. Gelelim duaya. Dua ne? Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Allahümme, ey benim Allah'ım, la ilahe illa ente, senden başka ilah yok, sadece sen varsın tapılacak yaradan sensin, ibadet edilmeye efendim layık şayesi olan sensin, ancak sana ibadet edilir, senden başka ilah yok. El halimul hakim, halimsin, hikmet sahibisin. Yani Allah Teala Hazretleri hilim sahibidir, yani hemen kızmaz, gazap etmez, hikmet sahibidir, yaptığı her işi hikmetle yapar. Halimsin demek de yani ya Rabbi bana halim davran demiş oluyor tabii insan. Hikmet de tabii bir şeyi yerleyince, usulünce sağlam ve kusursuz güzel yapmak demek. Allah-u Teala Hazretleri hikmet sahibidir, halimdir diye onu söyleyerek onun birliğini ne başlamış oluyor duada. Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Tebarek de yani sen mübarek oldun ya Rabbi, efendim her şeyin hayırlı ve kutlu. Subhaneke, seni her türlü hatadan, kusurdan, eksiklikten, yanlışlıktan münezzeh bilirim. Senin hiç hatan, kusurun, fahiş konusu olmaz, acizliğin olmaz. Rabbul Arşil Azim, ulu arşın da sahibisin. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri Arş-ı Azam'ın sahibidir. La ilahe illa entel halimul hakim, tebarekte subhaneke rabbil arşil azim. Bu duayı ezberleyelim. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş, Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir dua.
0: Dostça bir tavsiye. Akran. Yol arkadaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: hayran olur hey.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.

0: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kutbe bin Amir'in Hasamlara gönderilişi. Hasamlar, Enmar bin Nizar bin Maat bin Adnan'ın oğlu Akyel soyundan olup birçok oymaklara ayrılmışlardı. Hasamların kardeşi Becilelerle birlikte yurtları Yemen ve Hicaz'ın hac yolundan Tebale'ye kadar uzanmaktaydı. Tebale, Yemen yolunda ve Tihame toprağındadır. Hasamların Türebe yakınındaki Bişe nahiyesinde bulundukları rivayet edilir. Türebe, Serat'tan başlayan Necran'da biten bir vadidir. Hasamlar, İslam'ın fetih günleri sırasında etrafa dağılmışlar, kendilerinin belli başlı bir yurtları kalmamış, Bişe ile Türebe arasında gelip konmuşlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 9. yılında Safer ayında, Kutbe bin Amir'i 20 kişilik askeri bir birliğin başına geçirip, Hasamlardan Tebale nahiyesinde bulunan bir kabileye gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, birlik kumandanı Kutbe bin Amir'e gündüzleri gezinip geceleri gitmelerini, yemeklerini de yürürken yemelerini, Hasamlara baskın yapacakları zaman birliğini her taraftan saldıracak biçimde ayırmasını emretti. İslam süvarileri binmek üzere yanlarına 10 deve alıp yola çıktılar. Silahlarını gizlediler. Yollarına devam ederek Fetak'ı tuttular, Mesa Vadisi'ne ulaştılar. Fetak, Taif'in bir karyesidir. Mesa'da Mekke ile Medine arasında Taif'in veya Mekke'nin büyük kasabalarındandır. Askeri bir birlik Mesa'da bir adam yakalayıp kendisini sorguya çekmek istedilerse de adam hiçbir şey söylemez susarken su başlarında konaklamış bulunan halka bağırmaya başlayınca su başındaki cemaatin uyumalarını beklediler. Hasamlar uykuya daldıkları zaman mücahitler birliklerini ayırdılar. Her taraftan birden baskın yaptılar. İki taraf arasında şiddetli çarpışma başladı. İtiram ettikleri deve ve davarları Medine'ye doğru sürdüler. Hasamlar hemen derlenip toparlandılar, hayvanlarını atlayıp İslam ordusunun artlarına düştüler. O sırada Yüce Allah büyük bir sel gönderdi. Gelen sel Hasamlarla Müslümanların arasına gerildi. Hasamlar Müslümanlara yetişmeye yol bulamadılar. Seli bir türlü geçemediler. Savaş erleri deve davarı sürüp aldıkları esirlerle birlikte giderlerken arkalarından baka kaldılar. Ganimet mallarının 1/5'i çıkarıldıktan sonra kalanı mücahitler arasında bölüştürüldü. Her birinin hissesine 4'er deve düştü. Bir deve 10 davara denk sayıldı. Bunun üzerine Hasamlardan işlerinde Asas bin Zahr ve Enes bin Müdrik'in de bulunduğu bir heyet gelip "Biz Allah'a ve Allah'ın Resulüne ve Allah'tan gelenlere iman ettik. Sen bize bir yazı yaz da o yazıda olanlara tabi olalım" diyerek Müslüman olduklarını açıkladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam da Hasamlardan, Bişe çölünde oturanlardan isteyerek yahut istemeyerek Müslüman olanlar hakkında yazdırdığı yazıda, kendilerinin cahiliye devrinde işlemiş oldukları cinayetlerin kaldırıldığını, her yıl ne gibi mahsullerden ne nispette zekat ödenmesi gerektiğini bildirdi. Abdullah bin Avsece'nin Harise bin Amr bin Kurayt oğullarına gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 9. yılında Safer veya Rebiyül Evvel hilali görününce, Asaf'tan Abdullah bin Avsece'tül Beceli'yi Harise bin Amr bin Kurayt oğullarına gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam orada Siman bin Amr bin Kurayt bin Ubeyd bin Ebu Bekir bin Kilaba veya Riyetü Suhaymiye verilmek üzere kırmızı deri üzerine bir yazı yazdırdı. Yazısında onları İslamiyet'e davet etti. Harise bin Amr bin Kurayt oğulları Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu aldılar. İslamiyet'e girmeyi kabul etmediler. Mektubun yazısını yıkadılar. Yazının derisiyle de kovanlarının yırtılan dibini yamadılar. Bunun için kendilerine Benurrak'ı yamacı oğulları denildi. Onlar bu kötü tutum ve davranışlarıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu önemsemediklerini göstermiş, tahkir etmiş oluyorlardı. Sim'a'nın veya Yetüs Suhaymi'nin kızı, "Sanıyorum ki senin başına çok büyük bir musibetten başka bir şey gelmeyecek. Sana Arapların efendisi ve ulusunun mektubu geldi. Sen de tuttun, onu kovana yama yaptın ha dedi. Rı'yetü Suhaymi'nin kızı Beni Hilallerden birisiyle evli olup, kendisi de kocası da Müslüman olmuştu. Amir bin Halid bin Amr bin Kurayt'ın kızı Ümmü Habib de söylediği kısa bir şiirde, kendilerine Muhammed'den bir ayet, alamet geldiği zaman onlar onu kuyu suyuyla yıkayıp yok ettiler. Halbuki o, kendileri için bir güç ve sığınak idi diyerek kavminin kötü tutum ve davranışlarını kınamaktan kendini alamamıştı. Beni Kilaplar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubuna yapılmayacak şeyi yaptıkları zaman Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Nedir bunların hali? Allah onların akıllarını mı gidermiş? Gidersin.'' buyurmuştu. Onlar vücutları titrer, acele acele konuşur, sözlerini birbirine karıştırır, ne dedikleri anlaşılmaz bir kavim oldular.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
5: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَرِقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَةُ

0: dağlar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envar, ölülere, yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülerin, ölülere, yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum, onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor.

0: Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış, Müslüman. İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumandır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
4: Merhaba efendim. Dün akşam Huneyn gazasını okumuştuk. Yine bir imtihan yaşandı ve Allah Resulü neredeyse yalnız başına savaşmak zorunda kaldı. Peygamber çağrısıyla saflarına geri dönen sahabiler kazanılan zaferden paylarına düşeni aldılar. 46. bölüm. Böylece 12 bin Müslümanın katıldığı Huneyn muharebesi sadece onun nebiliğini tasdik ettirici, beklenmedik tecelliler içinde zafere erdi. Bir takım döküntüler Eltas Vadisi'ne çekilmişlerdi. Üzerlerine bir müfreze gönderildi. Ebu Amir şehit oldu ve yerine Ebu Musa Üleşari Hazretleri geçti. Düşman perişan, baştan başa ölü ve esir. Bir sürü de ganimet. Esirlerin içinde Allah Resulü'nün çocukluğunu beraber geçirdiği süt kardeşi Şeyma. Allah'ın Resulü süt kardeşini görünce hemen tanıdı. Mübarek gözlerine yaş indi. Hırkasını serip Şeyma'yı oturttu. Kendisine birkaç köle ve cariye ile iki deve ve bir miktar koyun hediye edip onu kabilesinin Müslüman olanlarına iade etti. Vaktiyle Nur çocuğu koruyucu bulut altında beraber gezinirken şimdi onun af ve kerem yükü altında ezilen Şeyma. Huneyn seferinin hemen arkasından o sahanın merkezi ve düşmanın yatağı olan Taif üzerine yürüdüler. Yürüyüşe çıkarken Tufeyl bir amrı civardaki ağaçtan yontulma bir putu yakmaya gönderdiler. Tufeyl putu yakacak ve koşup orduya yetişecekti. Tufeyl putu yere devirdi ve ateşledi. Tahta heykel alev alev yanarken karşısında şu mısraları söyledi. Ben sana tapanlardan değilim. Sen vücuda gelmeden ben vardım. İşte karnına ateş doldurdum. Yanıyorsun. Huneyn gazvesinin asıl kılıç artıkları Taif kalesine çekilmiş, şehrin tunç kapılarını kapamış, beklemekti. Biliyorlar ki Müslümanlar gelecek. Taif, Huneyn'in devamı. Halid bin Velid öncü kıtaların başında ilerledi. Surların önünde düşman gizli ve Müslümanlar açık, kanlı bir ok muharebesi cereyan etti. Sahabilerden 18 kişi şehit. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da yaralandı. Bu yaradan babasının halifeliği devrinde şehit düşecektir. Müslümanların annelerinden Ümmü Seleme ve Zeynep Hazretleri de beraber. Peygamber zevcelerine yan yana iki ayrı çadır kuruldu. Allah'ın Resulü namazlarını bu iki çadır arasında kılıyorlar. Sonradan oraya Taif Mescidi yapılacak. Muhasara 18 gün sürdü. İslam ordusu ilk defa bu gazada mancınık kullandı. Artık müdafaa devri büsbütün kapanmış ve hücum, muhasara, taarruz çığırı bütün aletleri ve usulleriyle açılmıştır. Düşmanı teslim olmaya zorlamak yolunda her şey yapıldı. Kaleden çıkıp teslim olacaklara eman ilan edildi. Bağları, bahçeleri yakılıp yıkıldı. Fakat düşman inatçı ve surlar kalın. Yiyecekleri de bol. Teslim olmaya yanaşmadılar. Peygamber hikmeti muhasaranın kaldırılmasını gerektirdi. Böyleyken sahabiler ilk gururun yarasını kapayan Nusret'in arkasından ikinci bir nefs güvenine geçtiler. Ve şehit düşmeden nereye gidiyoruz dediler. Allah'ın Resulü gülümsedi. Onları bir gün daha cenkte serbest bıraktılar. Boş yere can kaybından başka bir şey çıkmayacağı belli oldu. Allah'ın Resulü muazzez sahabilerine zafer neşelerinin verdiği gururdan tevbe tavsiye etti. Her şeyi Allah'tan beklemelerini, başka hiçbir emniyet hissine düşmemelerini daima istiğfar ve hamd etmelerini telkin buyurdular. Zincirleme, Huneyn ve Taif'in de sırrı çözüldü. Üst üste Huneyn ve Taif gazalarının bilançosu 6.000 esir, 24.000 deve, 40.000 koyun, tepeleme gümüş. Payına 100 deve düşen insanlar bile görüldü. Ensar içinde bir mırıltı oldu. Allah Resulünü affetsin. Büyük payları Kureyş'e veriyor. Halbuki bizim kılıçlarımızdan hala onların kanı damlıyor. İnsanlığın tacı Ensar'ı topladılar ve dediler. Böyle diyor musunuz? Siz razı değil misiniz ki Kureyşliler evlerine malla dönsün ve siz Allah'ın Resulüyle dönesiniz? Fetihlerin en parlağı çapındaki bu hikmet karşısında hepsi başını eğdi. Hamle üstüne hamle. Şimdi İslam dairesi bir mıknatıs merkezi. İnsan, aile, millet bütün etrafındakileri çekiyor, yutuyor, içine alıyor. Fert fert ve kabile kabile gelip Müslüman olanlar birbiri peşinde. Ufak tefek tereddüt ve mukavemeti olanların üstüne mıknatıs bizzat ilerliyor. O zaman isteyen ve istemeyen cazibenin merkezine mıhlanıyor. Hastalara ilaç isteyip istemediği danışılmaz, verilir. Sonuna kadar kabul etmeyense ölümü kabul etmiş demektir. Tebük. 9. yıldayız. Bu yıl zekat emrine karşı duran Temimoğullarının tepelendiği ve içlerinde kendi kelam kılıçlarına güvenen bazı şiir şövalyelerinin Medine'ye gelip peygamber sözcülerine mağlup olduğu, Yemen elçilerinin Müslümanlığı öğrenmeye geldiği, birçok fesat harikalarının geçtiği, büyük şair Ka'b bin Züheyr'in meşhur kasidesiyle İslam'a kucak açtığı ve nihayet peygamber başbuğluğunda Şarki Roma İmparatorluğu üzerine yüründüğü sene. 9. yılın Recep ayında 10 bin atlı 30 bin yaya başlarında Allah'ın Resulü Medine'den çıktılar. Rum illerine. Artık İslam içinden fışkırdığı dünyaya Arap illerine madde planında da hakimdir. Şimdi asıl yüzü ruh olan aynı madde planında bütün kuvvetleri merkezileştirmiş olarak büyük dünyayı toslayacaktır. Büyük dünya, dış dünya, İslam çerçevesinin ötesindeki yabancı ve sözde medeni dünya. Doğuya gerçek rengini getiren İslam, şimdi batının renk aldığı Hristiyanlık dünyasına, babasız hak peygamber Hazreti İsa'nın dinini bozanların dünyasına hesap soracaktır. Çünkü hem İsa peygamberin dini Yahudi ve münafığın tezgahında çığırından çıkarılmış, hem de onun münezzeh şeriatı ezellerin ve ebedlerin peygamberi geldiği andan itibaren Allah tarafından kaldırılmıştır. Hesaplaşılacak dış dünyaların birinde doğuyu içinden hastalıklı hayallerin tüttüğü hurafeler çanağı haline getiren İran ve gerisi, öbüründe de akılla hayal arasında çırpınan Yunan ve Roma artığı, Bizans ve arkası vardır. Kısaca Fars ve Rum. Demek ki İslam'ın muazzam aksiyon demi gelmiştir ve bu aksiyonun gerektirdiği şartların kıvamlaştığı saat. Tebük budur. Bu muazzam aksiyon peygamberler peygamberinin devrinde tamamlanmasa da prensipleşecek, tohumunu atacak ve sonra onun sahabileri ve sahabilerin bağlıları elinde gelişecektir. İşte 10 bin atlı ve 30 bin yaya bu muazzam aksiyonun sancaklaşmış, mızraklaşmış, tulgalaşmış remzi halinde Medine ve Şam arası Tebük mevkiine doğru ilerliyor. Çünkü vesileler perdesinde Şarki Roma İmparatoru Heraklius'un İslam üzerine büyük bir ordu tertiplediği haberi vardır. Herkes malını, mülkünü, atını, davarını, imkanını, iktidarını canıyla beraber Allah Resulü'nün tuttuğu tepsi üzerine döktü. Ebu Bekr ise zaten bekleneceği gibi bütün servetini verdi. Ve Osman ve diğerleri, bütün Müslüman kadınlar elmaslarından ve altınlarından soyundular. Herkes davayı, aksiyonu anlıyor. Dünya çapında hareket. Susuz insanları içen, kurutan, kavuran yaz sıcağında çok zahmetli bir sefer. Münafıkların ıstırabı büyütmeyi hedef tutan kundakçılarına ayet cevap verdi. Sıcakta sefer olmaz diyorlar. Sen de ki cehennem ateşi hararetin en şiddetlisidir. Bilselerdi böyle demezlerdi. Medine'de Hazreti Ali ile Muhammed bin Mesleme biri beyt ehline öbürü şehre memur olarak kaldı. Bir damla suyu develerin kursağında arayacak kadar sıkıntı çektiler. Fakat dönmediler. Yolda Allah'ın Resulü'nün devesi kayboldu, arandı, bulunamadı. Hemen münafık tefsiri baş gösterdi. Yerden ve gökten haber verdiğini iddia eder, devesinin nerede olduğunu nasıl bilemez. Kainatın efendisinin bu mırıldanış üzerine sahabilerini halkalayıp buyurdukları hikmet bir mucizedir. Vallahi ben bir şey bilmem. Ancak Allah'ın bildirdiğini bilirim. Deve filan yerde ve falan vaziyette, gidip görün ve alın getirin. Gittiler, gördüler, aldılar ve getirdiler. Geçtikleri yerleri ya dine getirdiler yahut itaat altına aldılar. Tebük civarında bir su başındalar. Su gayet zayıf, içinde incecik bir su şeridi geçen kuru bir ırmak. Irmağın suyunu avuçlarına toplayıp abdest aldılar ve yine ırmağa döktüler. Irmak kaynadı, ırmak yükseldi, ırmak doldu. Irmak taştı ve bütün ordular suya kandı. Heraklius harbe yanaşmadı, geçit boyunca Bizans kuvvetlerine rastlanamadı ve muazzam sefer sadece iki dünya arasında istikbale kalan muhasebenin temelini atan bir remz halinde çakıp söndü. Yalnız Bizans'a bağlı Hristiyan Arap kabilelerinin çoğu onlardan koparıldı. Bakın, ne mübarektir Konstantin beldesini alacak emir ve ne mübarektir onun askeri mealindeki hadis, Medine'den Şimale ve dünyanın kilit noktasına doğru esen ebedi bir soluktur. Bu soluk asırlar sonra yerini bulacak, fakat Müslümanlar onu anlasa da anlamasa da hep ve her taraftan o dünyaya doğru esecektir. Batının doğuyu mahkum ettiği devrede de suçu yine aynı ebediyet soluğunu anlayamamakta aramak icap edecektir. Tebük seferinden münafıkların tesiriyle uzak kalanlar Allah'ın sevgilisi Medine'ye dönünceye kadar üzüldüler ve yandılar. Öyle ki kendi kendilerini mescidin direklerine bağlayıp ağladılar, sızlandılar ve affedildiler. Artık düzlükten iç aleme, derinliğine iç alemin dış düzüne geçmenin zamanı geldi. Mutlak İnkılap 8. ve 9. yıllar. İslam'ın bütün bir müessese halinde tam düzlüğe çıkması 8. ve 9. yıllarda. Bu yıllarda umumi manzara mutlak inkılap. Sadece gökten düşme müstesna bir fesahat ve hürriyet ruhu içinde putperest, yağmacı, soyguncu, hırsız, adam öldürücü, kan dökücü, kız çocuklarına kıyıcı, pislik, zina, şarap, istihza, hakaret, iftira, kibir ve en sert oymak taassubu içinde kas katı donmuş bir ruh, eski ruh nasıl da bir nefhada kurtulmuştur. Bu nefha daima noktalayalım ki peygamber soluğudur. Çölün her kum tanesi içine bir Elhamra sarayını, bir Bağdat sitesini yerleştiren de hep bu nefha. Onun ne bulduğuyla ne getirdiği arasındaki hayal çatlatıcı muhasebedir ki peygamberliğin azamet dolu destanı. Arap illerinde kuşun bile korkusuz uçamayacağı dehşet ve cahiliyet devrinin arkasından Allah Resulü'nün çizdikleri huzur ve emniyet levhası. Bizzat buyuruyorlar. Artık Sana'dan Mekke'ye kadar yapayalnız seyahat edecek bir kadın bile kalbinde Allah korkusundan başka bir kaygı taşımayacaktır. İdrakiniz çatlayabilir. Mutlak inkılap, bıyıkları kan pıhtılı sırtlanı süt kuzusu yapmıştır.
3: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
5: Farkında ol, Akra dinle.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İmam Buhari'nin ilim yolculukları. Yıl 810. Buhara'nın kadim sokaklarında doğan bir çocuk, ileride tüm İslam dünyasının hadis ilminde en güvenilir isimlerinden biri olacak. O, ilmiyle asırları aşan bir miras bırakacak. O, İmam Buhari.

çalışmalar yapan ve 40 yıl süren uzun bir ilim yolculuğuna çıkan bu büyük alim, ardında milyonların hayatına dokunan eserler bıraktı. İmam Buhari'nin ilim yolculuğu doğduğu şehir Buhara'da başladı. Henüz 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen genç Buhari, kısa sürede hadis ilmine yöneldi. Çevresindeki alimlerden hadis dersleri almaya başladı. Bu dönemde Muhammed bin Selam el-Bikendi, Muhammed bin Yusuf Bikendi ve Harun bin el-Eşas gibi hocalardan hadisler dinledi. Ancak onun ilim aşkı Buhara'yla sınırlı kalmadı.

İlk yolculuk ve Mekke günleri. İlk uzun yolculuğunu annesi ve kardeşiyle birlikte yaptı. Hedefleri Kabe'yi ziyaret etmekti. Mekke'ye ulaştıklarında İmam Buhari ilim yolculuğunun başladığını hissetti. Henüz 16 yaşındaydı ve bu yolculuk 40 yıl sürecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ravilerden bizzat dinlemek, hadisleri toplamak ve tasnif etmek onun en büyük amacıydı. Hac'dan sonra Mekke'de kaldı. Burada 2 yıl boyunca büyük alimlerden hadis dersleri aldı. Özellikle Ebu Abdullah bin el-Mukri, Hallat bin Yahya el-Humeydi ve Ahmet bin Muhammed el-Ezrak'ın ders halkalarında bulundu. Mekke'deki bu süre onun hadis ilmine olan bağlılığını daha da güçlendirdi. Medine'de geçen yıllar ve Et-Tarihul Kebir eseri. 2 yılın ardından İmam Buhari Medine'ye geçti. Burada meşhur muhaddisler olan Abdülaziz Üveysi, Mutarraf bin Abdullah ve Ebi Sabit Muhammed bin Abdullah'ın derslerine katıldı. Ancak Medine'de kaldığı süre onun için sadece bir öğrenme süreci olmadı. Aynı zamanda bir eser yazdı. Eserlerinden biri olan Et-Tarihul Kebir'i bu dönemde Medine'de tamamladı. Bu eser sahabe döneminden kendi dönemine kadar olan hadis ravilerini anlatıyordu. Kaynaklar, İmam Buhari'nin bu eseri yazarken mehtaplı gecelerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanında oturduğunu ve burada eserini kaleme aldığını anlatır.

Şam, Mısır ve Basra'ya seyahatler. İmam Buhari Medine'den sonra Şam'a gitti. Burada yaşayan meşhur hadis alimlerinden hadis dersleri aldı. Şam'da geçen 3 yılın ardından Mısır'a yöneldi. Mısır'da Said bin Ebi Meryem, Abdullah bin Said, Said bin Tüleyt, Ahmet bin Salih gibi önemli alimlerin ders halkalarına katıldı. İmam Buhari'nin Mısır'a 2 kez gittiği bilinmekte, ancak ikinci seyahatinin zamanı hakkında net bir bilgi mevcut olmamaktadır. Basra, İmam Buhari'nin hayatında önemli bir yere sahipti. Burada 5 yıl boyunca hadis dersi aldı ve her yıl hacca gidip geri döndü. Ebu Asım en-Nebil, Abdurrahman bin Hammad ve diğer birçok alimden hadisler aldı. Basra'da kaldığı yıllarda sadece ilim öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda dersler vererek kendisinden hadis almak isteyenlerle görüştü, hadis rivayet etti.

Bağdat ve diğer ilim merkezleri. Bağdat, İmam Buhari için önemli bir ilim merkeziydi. Her gidişinde Ahmet bin Hanbel'i ziyaret etti, Muhammed bin İsa bin Ettubba, Süreyç bin Numan, Ali bin Mansur, Affan bin Müslim, Ebu Bekr İbnül Esved gibi büyük alimlerle bir araya geldi. Buhari Bağdat'a en az 8 defa gitmiş ve her gidişinde hadis meclislerine katılmıştı. Bu meclislerde isteyenlere hadis öğretti, birçok kimse kendisinden hadis rivayet etti. Kaynaklarda Buhari'nin Bağdat'tayken hadis imla meclisinde 20 bin kişinin hazır bulunduğu yer almaktadır. Bağdat'tan sonra İmam Buhari bir ilim yolcusu olarak Irak'a, Nişabur'a, Belhe, Firebr ve Semerkant'a gitmeye devam etti. Hicri 249, miladi 863 yılına kadar farklı şehirlerde ilim öğrenmek ve öğretmek için seyahatlerine devam etti. Ancak bu yolculukların sonunda doğduğu topraklara, Buhara'ya dönmek istedi. İmam Buhari ömrünün sonuna doğru doğduğu topraklara geri dönmek, birikimini kendi memleketindeki insanlarla da paylaşmak istedi. Horasan, Rey ve Nişabur gibi şehirlerde hadis meclisleri düzenleyerek ilim öğretti. Ancak ömrü memleketine dönme arzusunu gerçekleştirmeye yetmedi. Hicri 256 yılında Semerkant'ın yakınlarında vefat etti. Bu yolculuklarda yaklaşık 1000 hocadan ders aldı. El Camius Sahih eserinde 309 hocadan hadis rivayet ettiği bilinmekte. Onun ardından yazdığı eserleri ve binlerce hadis rivayet eden öğrencileri kaldı. Öne çıkan öğrencileri arasında Müslim, Ebu Zura Errazi, Ebu Hatim Errazi, Tirmizi, El-Nesefi, Nesai, İbn Huzeyme yer almaktadır.

İmam Buhari sadece hadis ilminin değil, İslam dünyasının ilim tarihinde silinmez izler bırakmış bir alimdir. Onun hayatı, ilim aşkıyla dolu bir yolculuğun, hikayenin ve mirasın hikayesidir. Kıymetli dinleyiciler, İmam Buhari'nin ilim yolculuklarına tanıklık ettik. Onun bıraktığı miras, asırlardır İslam dünyasında bir ışık olarak parlamaya devam ediyor. İmam Buhari, bir alimden öte, ilmin aşkına tutulmuş bir yolcuydu.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Tasavvuf Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Nereye kadar gelmişiz? 127. sayfaya kadar gelmişiz. Kimin hayatını okumakla meşgulüz? Hamdun el-Kassar isimli meşhur Sufi'nin hayatını ve sözlerini okumaktayız. Sözlerini ve Mansur İbni Ammar'a geçeceğiz. 127. sayfanın 18. maddesine, paragrafına gelmişiz. Oradan okuyoruz. Allah o büyüklerin güzel hallerini anlamayı, yaşamayı bizlere de nasip eylesin. O Allah'ın sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine bizleri mazhar eylesin. Bizi sevdiği salih kullarının zümresinde haşir eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin, cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Kale ve kale hamdunu. İlk kale, yani aynı raviler dediler ki, Hamdun şöyle söyledi. Hamdunu kassar kaddesallahu surahul aziz. Men şagalehu talebü dünya anil ahire zelle. İmma fid dünya ve imma fil ahire. Bu zatların sözleri böyle atasözü gibidir. Vecizedir. Çok kıymetli sözlerdir. Biz Arapçalarında okuyoruz. Not alıyorsanız tabii yine Arapçasını yazsanız iyi olur ama manası da zaten maksud olan manadır. Manası da hatırınızda kalması kifayet eder. Ne buyurmuş Hamdun-u Kassar Hazretleri? Men şagalehu talebi dünya anil ahireti zelle. Kim ki onun dünyayı talep etmesi, onu ahireti aramasından, talep etmesinden meşgul ediyorsa, o adam hor ve zelil olur. İmma fid dünya, imma fil ahire. Ya dünyada zelil olur, ya da burada olmazsa bile ahirette zelil olur, hor olur. Şimdi dünya dediğimiz nedir? Dünya dediğimiz şu el hayatü dünya, içinde yaşadığımız hayattır. Şu anda biz dünyadayız. Bu hayatı yaşıyoruz. Ahiret dediğimiz nedir? Öldükten sonraki öteki hayattır. Ona da el hayatül ahire derler. Bunu birkaç defa açıkladık, kelimelerin manasını söyledik. Dünya en yakın demek, daha yakın demek. El hayatü dünya, yani bize daha yakın olan hayat. İki hayat var. Bir önceki hayat, yakın olan hayat, bir sonraki hayat. İkinciye el ahire diyorlar, birinciye el dünya diyorlar. Dünya deyince bu böyle yer küresi hatıra gelmeyecek diye söylemiştik. Şimdi Men o kimse ki şagalehu talebit dünya, dünyayı talep etmesi, dünyanın, dünyalığın peşinde koşması meşgul ediyorsa onu, nereden meşgul ediyorsa, anil ahireti, ahiretini ihya etmek ve kazanmaktan alıkoyuyor ve meşgul ediyorsa, zelle, o adam mutlaka hor ve zelil olacak. Hor olur, zelil olur, alçalır, mahvolur, pişman olur, perişan olur. İmma fit dünya ve imma fil ahiret. Ya bu dünyada ya da ahiret. Ya bu dünyada herkes görür onun zelil olduğunu, ya da bu dünya böyle gelir geçer, ahirette zelil olduğu görülür. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, birçok insanların, yani %99 insanın, %90 insanın, büyük ekseriyetin aldandığı bir nokta vardır. İman etmekle etmemekten kaynaklanıyor birincisi. Ahirete inanmayanlar zaten varsa yoksa dünya diye bu hayatın içinde şey yapıyorlar. Kafirler, müşrikler, efendim sapık inançta olanlar vesaire. Bir onlar var. Bir de imanı olduğu halde yine dünyalıktan kendisinin gönlünü kurtaramamış, ahiret için, inandığı ahiret için gerektiği kadar çalışmaya yönelememiş insanlar da var. Bu da insanlar arasında çok, Müslümanlar arasında da çok. Adam hacı, Müslüman, namaza gelmez, cumaya gelmez, zekatını vermez, efendim ahdine vefa göstermez. Ne oldu? Ahiret için çalışmaz, kesedinin ağzını açmaz, hayır yapmaz, hasenat yapmaz. Ne oluyor? Nerede kaldı mümin olduğu? Kimisi de efendim işte diyor ki, viran olası hanede evladı iyal var demiş şair. İşte evde çoluk çocuk var diyor, yiyecek içecek bekliyor onlar benden diyor. Ne yapayım diyor, çalışmam lazım diyor, gidiyor. Çalışıyor ama ahiretini

ihmal ediyor. Namaza gel, gelmiyor, işim var. Cuma'yı kıl, kılmıyor, işim var. Allah'ın yolunda yürü, yürümüyor. Efendim, işimden atılırım, işimden olurum filan. Yani işi gücü ahiret sevabını kazanmasını engelliyor. Ha, eğer bu dünyayı talep etmesi, Allah bir şeyin olmasını yazdıktan sonra cümle cihan halkı engellemeye çalışsa engelleyemiyor. Allah bir insanın yaşamasını murad etmişse cümle cihan halkı onu öldürmek için üstüne çullansa öldüremiyor. Misal İbrahim Aleyhisselam, zamanın iktidarı yakaladı bunu, Nemrut bunu ateşe atmaya kalktı. Urfa'da ateşe atmışlar, öyle ateş yapmışlar ki yanına yaklaşılmıyor, mancınıkla ateşe atmışlar, öldürelim diye. Ve Allah öldürmeyince İbrahim Aleyhisselam ölmedi. Allah-u Teala Hazretlerinin kudreti karşısında kim ne yapabilir yani? Nasıl olacak insan? Allah'ın emrettiği gibi olacak. Çünkü bizi yaratan o, yaşatan o, nimetleri veren o. Her şey ondan. Güç, kuvvet onun, hikmet onun, nimet onun. Onun için herkesin Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Öyle yapmıyor. Dünyalık talebi ahiret için çalışmasına engel teşkil ediyor, bahane oluyor. Ahiret için çalışmıyor. Ha, bu adam zelil olur diyor bu Hamdun-u Kassar Hazretleri. Zelil olur, hor olur, pişman olur, hakir olur, ettiğini bulur, cezasını çeker. İmma fit dünya, imma fil ahiret. Ya bu dünyada çeker, ya da ahirette mutlaka çeker. Evet, bu dünyada bazen ahir ömrüne kadar hiç başı ağrımadan yaşamayan Allah düşmanları olmuş. Hiç başı bile ağrımamış. Neden? Başı ağrısa acizliğini anlayacak, elini açacak, aman yarabbi diyecek. Ayağını, ayakkabısı vurduğu zaman aman Allah'ım diyor adam. Yani ayağını pabucu sıksa, yani Orhan Veli'nin dediği gibi ayakkabısı sıkmasa Allah'ın adını anmayacak ama ayakkabısı sıktığı için of Allah'ım diyor. Yani bu sözden ibretimizi alalım. Bu söz doğrudur, gerçektir. Allah'ın yolunda yürümeyen eninde sonunda zelil olur. Allah'ın yolunda yürüyen eninde sonunda aziz olur. Tabii bizim bu dünyadaki amacımız, gayemiz nedir? Onu da bilmemiz lazım. Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler. Görülüyor ki İslami kahramanlıklar, büyük Müslümanlıklar ancak dünyayı gözünden çıkardığı zaman yapılabiliyor. Dünya gözünde ve gönlündeyken insanlar korkak oluyor, pısırık oluyor, birçok şeyleri yapamıyor. İşte böyle olan insan, evet, kendisini korumaya çalışır ama korunamaz. Aziz olmaya çalışır ama aziz olamaz. Mevki makam sahibi olmaya çalışır ama muradına eremez. Eninde sonunda dünyada ahirette hor zelil olur. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bize eski ümmetlerden kıssalar anlatmıştır. Beyan etmiştir. Nedendir bu kıssalar? Hisse alınsın diye, ibret alınsın diye. O kötü insanların yaptıkları gibi yapılmasın diye. O kötü insanların karşısındaki müminler gibi yaşansın diyedir. Hazreti Musa'nın zamanında müminler eza cefa çektiler mi? Çektiler. Firavundan ve kavminden sıkıntı çektiler, çeker. Hazreti İsa'nın etrafındakiler sıkıntı çektiler mi? Çektiler. Efendim İbrahim Aleyhisselam kendisi sıkıntı çekti mi? Çekti. Bu böyle olur. Yusuf Aleyhisselam sıkıntı çekti mi? Çekti. Çekiliyor. İmtihan olduğundan bunlar çekiliyor. Sakın ha ahireti feda edip dünyalık elde etmeye yönelmesin bir mümin. Ne demiş kucağındaki çocuk? Aman anacığım demiş. Aman anacığım ateşe atılacaksın, yanacaksın, ben yanacağım diye imanından vazgeçme demiş. Öldürmeye kalacaktaki bebek anasına böyle seslenmiş. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Kale ve kale hamdun. Aynı raviler rivayet ettiler ki Hamdun-u Kassar şöyle buyurdu. Men nazara fi siyeri selefi
arafa taksirahu ve tekallufahu an derecatir rical. Çok güzel sözler bunlar. Samimi insanların sözleri başka oluyor. Men nazara fi siyeri selef. Selefi salihinin yaşam tarzına, siretlerine, hayatı sürüş şekillerine bir insan bakarsa, kim bakarsa arafa taksirahu, kendi kusurunu anlar ve tekallufahu an derecatir rical, büyük evliyaullah'ın derecelerinden geride kalmasının tekallüfünün ne derece olduğunu anlar. Büyüklerin hayatlarını niçin okuyoruz? Sen nerede, gerçek sufi nerede? Sen nerede, gerçek evliya nerede? Nasıl o Allah'ın, ricalullah'ın, o ehlullah'ın, o büyük zatların efendim derecelerinden ne kadar aşağıda olduğunu anlar. Birisi demiş ki hocamıza, bugün anlatıyor misafir olduğumuz bir kardeşimiz, hocam demiş Kabe'yi tavaf ediyordum. Tavaf ederken Kabe'den Allah Allah Allah diye ses geldi kulağıma. Acaba tavaf eden insanlar mı Allah Allah diyor da onu duyuyorum diye dikkat ettim. Hayır, insanlardan gelmiyor, Kabe'den Allah Allah diye ses geliyor. Hocamız başını çevirmiş yanındakilere, nasılsın, iyi misin filan şey yapıyor, soruyor. O tabi heyecanlı, çok heyecanlı gelmiş tavaftan. Gene biraz bir fırsat bulunca, hocam demiş tavaf ederken Kabe'nin Allah Allah dediğini duydum. Hocamız gene biraz kaşlarını çatmış, gene başka bir şeyle meşgul olmuş filan. O gene heyecanını teskin edememiş, gene demiş ki hocam Kabe'nin Allah Allah dediğini duydum. Kaşlarını çatmış hocamız. İnsanın gönlü uyanık olsa her şeyin Allah dediğini duyar demiş. Azarlamış böyle. Yani bir yerde birazcık duymak hüner değil. Gönlü uyanık olsa, er kişi olsa, ricalullah olsa, ehlillah olsa her şeyin Allah dediğini duyar, tesbihini duyar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir şey yoktur Allah'ı tesbih etmeyen, Allah demeyen, zikretmeyen, tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Velakin la tefkahune tesbihahum. Yalnız siz onun tesbihlerini anlayamıyorsunuz. O bizim Eyüp'teki Abdülahad-ı Nuri Hazretlerine sormuşlar. Efendimiz, üstadımız demişler. Yani bu her şeyin tesbih etmesi, Allah demesi lisan-ı hal ile midir? Aslan gibi şöyle davranmış, kaşlarını çatmış, hayır demiş. Hayır. Kulakla duyulacak gibidir. Lisan-ı hal ile olsa herkes yutar bu lafı. Herkes şey yapar. Tamam, lisan-ı hal ile her şey, efendim Allah diyor, Sübhanallah diyor, öyle şey yok. Sübhanallah diyor işte. Duyulur. Öyle. Evliya Allah duyar. Biz bu zamane dervişleri, bu zamane sufileri çok cahil kaldık. Yetişmemiz eksik oldu, üstadlarımız gitti, efendim gerçek tasavvufu öğretecek insanlar azaldı, işin edebiyatı kaldı. Özünü yaşayan, özünü bilen, özüne ermiş kişiler azalınca tabii sözü efendim kitaplardan okuyup söyleyen çok oluyor. Sözünü eden çok oluyor. O devirde de varmış, bu devirde de. O söz önemli değil. Yaşayış, hal önemli. Tasavvuf kal ilmi değildir, hal ilmidir. Tasavvuf laf değildir. Hali nasıl bakalım, ahlakı nasıl, davranışı nasıl, o önemli. Çok güzel. Men nazara fi siyeri selef, selef-i salihinin hayatına, siretine şöyle bir bakan, onları bir duyan, bir inceleyen kimse, arafa taksirahu ve tekallufahu an derecatir rical. Ricalullah'ın, evliyaullah'ın derecelerinden ne kadar geri kaldığını, kendisinin ne kadar kusurlu olduğunu o zaman bilir. Mukayese edince bilir. Onlar nerede, ben nerede der, hatasını anlar. Kale ve kale Hamdun. Aynı raviler rivayet etmişler ki, Hamdun-u Kassar şöyle söyledi. Kifayetike tusaku ileyke bil yusri min gayri ta'ab ve inneme ta'abu fi talebil fudul. Kifayetike, sana kifayet edecek kadar olan yiyecek, içecek, gıda vesaire. Sana kifayet edecek miktardaki şey, tusaku ileke bil yusri,
kolaylıkla sana Allah tarafından sevk olunur, gönderilir. Senin yiyeceğin, içeceğin, ihtiyacın sana kolaylıkla gönderilir. Tüsaku sevk olunur, ileyke sana bil yüsri, kolaylıkla. Min gayri taab, sen üzülmezsin, yorulmazsın, yorulmadan, üzülmeden sana gelir. Ve inneme taabu, yorgunluk, yorulmak, öf demek, ah demek, vah demek, bizar olmak, fi talebil fudul, fazlasını istemektendir, fazlayı istemektendir. Yoksa senin gerçek ihtiyacın kadarını Allah zahmet çekmeden gönderir. Nasıl örümceğe rızkını kanat takıp gönderiyor da şey yapıyorsa, nasıl yuvadaki kuşa rızkı geliyorsa, nasıl denizin altındaki mahluklara, havadaki mahluklara, her yerdeki canlılara Allah rızkını gönderiyorsa, yaratmış ve razzak-ı alem olduğu için herkesin rızkını da kendisi veriyor. Verir kolaylıkla. Yorgunluk, kavga, mücadele, efendim geçim sıkıntısı, hayat mücadelesi, fazlayı istemekten. Yoksa Allah gönderiyor, herkese rızkını gönderir diyor. Gönderir ama anlamaz millet. Gönderir, nasibi ne kadarsa gönderir, acele eder, helalden gelecek olan rızkını harama çevirir insanoğlu. Nasıl olsa gelecek, o kadarı nasıl olsa yazılmış ona gelecek, gelmiyor diye şeytan onu korkutur, gelmeyecek ha, aç kalacaksın ha diye korkutur, harama saptırtır, haramdan gelir. Ya helalden gelir, ya haramdan gelir. Efendim, terbiyesizlik ederse, edepsizlik ederse, dikkatsizlik ederse, takvasızlık ederse, acelecilik ederse haramdan gelir. Sabrederse helalinden gelir. Nice nice evliyaullah var. Parası var, pulu var, evi var, barkı var. İstemeden gelmiş. İstemeden gelmiş. O da sarf ediyor Allah yoluna. İstemeden nice nice efendim misalleri var. Kâle Resûle hamdûnu aniz zühdî. فَقَالَ اَزْزُّهْدُ عِنْدِ اَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ اَسْكَنُ قَلْبًا مِنْكَ بِالْضِمَانِ سَيِّدِكَ. Arapça da çok güzel, Arapçası da çok güzel. Soruldu Hamdun-u Kassar'a, zühd nedir diye. Herkes zühdü merak ediyor. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiş, hadisi şeriflerde tavsiye edilmiş. Efendim, اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَنْ yuhibbukallahu. Zahid ol, zühd göster, Allah seni sever diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek zühd? Yani aldırmamak, değer vermemek, efendim kıymet vermemek, göz dikmemek, gönlünden onu istememek. Soruyorlar zühd nedir diye. O da diyor ki ez zühdü indi, benim kanaatime göre, bana göre zühd ella tekune bima fi yedike eskene kalben minke bidimani seyyidike. Elindeki, elinde malın mülkün param pulun var, bankada param var, cüzdanında param var, evindeki efendim sandığında sepetinde param var, karının efendim bileziğinde altınlar var filan. Yani kendini garanti edecek bir miktar malı mülkü saklıyor insanoğlu yanında. Yani alışmış buna, dayanamıyor, saklıyor, bir şeyleri var. Ha işte bu elinde olan şeyden kalbi Allah'ın garantisinde olan şeyden daha fazla efendim huzurlu olmazsa zahit odur işte. Biraz daha açıklayayım. Yani tam tercüme olunca tercümeden herkes anlamıyor. Çünkü tercüme yapalım diye lafı şey söylüyoruz. Şimdi Allah'ın sana verdiği tamam senin elinde olan şeyler. Para olsun, eşya olsun, arsa olsun, her neyse sana vermiş. Sen şimdi onu aldın mı bir huzur içinde oluyorsun. Elhamdülillah param pulum var, sıkıntı anında bunu kullanıyorum diyorsun, kalbin sakin oluyor. Ha, hakiki zahit insan, Allah garanti etmiş ya, ben kulumun rızkını vereceğim buyurmuş ya. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun ma yuridu minhum min rizqin ve ma yuridu en yut'imun innallaha huver razzaku zul kuvvetil metin. Razzak olan Allah'tır. Rızkı ve fissemâi rızkukum ve mâ tu'adûn. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de garanti ediyor rızkı. Korkmayın, vereceğim diyor. Ha. Allah korkmayın, vereceğim demesinden
ayetteki, Kur'an'daki garantiden kalbi mutmain oluyor.

Birlikten korkuyor muydu? Dediler ki Peygamber Efendimiz'i tarif ederken kabilesine gitmiş olan insanlar, Muhammed fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Neden? Kalbi unutmayın Peygamber Efendimiz'in, Allah verecek rızkımı. Bir endişesi yok. Onun için dünya malına metelik vermiyor, ayrı bir değer vermiyor. Ha elinde olmuş, ha olmamış. Elindeki Allah'a olan güveninden elindekine itimadı daha fazla değil. Elindekini verebiliyor rahatlıkla. Neden? Allah gene verecek, garanti etmiş diye. Zahitlik bu. Elindekini tutuyorsa, elindekine sımsıkı bağlanıyorsa, korkuyorsa, elinde olmadığı zaman eyvah ne olacak benim halim diyorsa, o zaman zahit değil. O zaman kıymet veriyor dünyalığa, dünyaya. Demek istiyor. Ve büyükler böyledir. Yani başka mesela Ataullah İskenderani Hazretlerinin güzel bir vecizesi vardır. El-Hikemül Ataiye'de diyor ki o sert bir ifadeyle İçtihadüke fîmâ dumine leke ve taksirüke ammen turibe minke delilün alentimâsıl basireti anke. Senin için garanti edilmiş konuda koşturup durman, senden istenen konuda ise kusurlu ve kabahatli ve eksikli kalman, senin basiretin kapalı olduğunu alamettir diyor. O ne demek? Rızkı garanti edilmiştir insanın. Sen rızk peşinde koşuyorsun. Sabahleyin 7'de evden çıkıyorsun. Trafiğin sıkıntılarına katlanıyorsun. Karşı tarafa geçiyorsun. Dükkanı açıyorsun. Akşama kadar çalışıyorsun. Geri dönüyorsun. Yorgun, algın filan. Efendim, içtihadüke fîmâ dumunelek. Sana garanti edilmiş konuda çalışıp duruyorsun. Allah rızkını garanti etmiş. Çalışıp duruyorsun. Ve taksirüke ammen tulübe minke. Senden istenen kulluk görevlerini yapma konusunda ise kusurlusun. Yapmıyorsun. Namaza gelmiyorsun, vazifelerini yapmıyorsun, Allah yoluna koşmuyorsun, Allah'ın dinine hizmet için zamanla ayırmıyorsun, dükkandan ayrılamıyorsun, hacca gidemiyorsun, umreye gidemiyorsun. Bu ne? Neden? Rızık peşine koşacağım. Efendim dükkanı efendim kim idare eder bilmem ne falan. Ha. Bu Allah'ın garantilediği işte koşturup durup da Allah'ın senden istediği kulluk vazifesinde kusur etmen, geri kalman, senin basiretinin kör olduğunu alamettir, kapalı olduğunu alamettir diyor. Burada da aynı şeyi demek istiyor. Nasıl olacak mümin? Kalbi böyle engin ve rahat olacak. Müminin kalbi rahat olacak. Nereden rahat olacak? Rızkımı Allah verir. Razzak-ı alemdir. Bir ismi Razzak değil mi? Allah-u Teala Hazretlerinin bir ismi Razzak. Bir ismi efendim efendim Nafi, bir ismi efendim Gani, bir ismi Mughni, yani insanı müstağni kılan, zengin kılan, efendim gani kılan, mu'ti veren, fayda veren, fayda sağlayan, efendim yaşatan, halk eden Allah değil mi? Bir ismi de Razzak değil mi? Razzak. Ona itimadı yok. Boyuna parasının üstüne oturuyor. Boyuna elinde tutuyor. Hizmete koşmuyor. Hizmete vermiyor. Çalışmıyor. Tamam. Yani sen öyle yap. Öyle yapanlar çok. Herkes böyle yapıyor. Ama bazıları da ne yapıyor? Gerçek müminler ne yapmış? Allah yolunda harcamış. Allah yolunda harcadıkça Allah daha çok vermiş. Allah yolunda harcayana Allah daha çok veriyor. Allahümme a'tı mümsiken telefen ve a'tı münfikan halefa diye melekler gökte dua ediyorlar. Ya Rabbi, malını sımsıkı tutup cimrilip edip vermeyenlerin malını telef et. Ya Rabbi, senin yolunda malını sarf eden harcayana da harcadığının yerine halef ver. Çok çok daha fazlasını ver diye melekler dua ediyor. Peygamber Efendimiz yemin ediyor, vallahi vermekten mal eksilmez. Allah yolunda vermekten mal eksilmez. Daha fazlasını verir Allah. Allah yolunda esirgemekten, vermemekten, cimrilik yapmaktan mal eksilir. Telef gelir malına insanın. Zekatını vermezsin, harmanın yanar. Yemin batar. Dükkanın efendim yağmalanır. Borçlun sana borcunu vermez. Acısı öyle çıkar. Sen çalarsın, çırparsın diyelim dışarıdaki insanlara. Ey efendim rüşvetçi, ey efendim haramzade, sen çalarsın, çırparsın, para biriktirirsin, hayrını görmezsin. Araban kaza yapar, çocuğun efendim yaralanır, ölür efendim, hastaneye gider, amansız hastalığa tutulursun. Allah'ın intikamından kimse kurtulamaz.
Allah'a asi olan

0: Allah'ın emrini tutmayan sonunda cezasını, belasını bulur. Allah'ın emrini tutan sonunda güler ve rahat eder ve hayra erer. Bu bir ilahi kanundur. İşte bunu müminler anlayabiliyor. Sağlam müminler anlayabiliyor, ötekiler anlamıyor. Kurnaz kurnaz gözünü açıyor, başını sallıyor. Ya öyle mi? Ben ona itimat etmem. Ben işimi garantili yaparım diyor. Garantili yaparım diyor. Yani hayrı yapmam, parayı tutarım, biriktiririm, bankaya veririm, faiz alırım, bilmem ne diyor. Öbür taraftan da bin türlü zarar ediyor.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Fıkra.
1: Ey Fatıma, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

3 gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hasan, Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım, biz de yemeyiz ya Fatıma.

Arkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

hep ehli halk. Halim yazar, firak firak. Sorarsa senden, ol ulu hak. Etme şikayet, ey Fatıma. Etme şikayet.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kariya Suresi. Sevgili dinleyiciler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Kariya Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 11 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk 3 ayette geçen ve başa gelecek olan büyük felaket anlamına gelen Kariya kelimesinden almıştır. Sure, kıyamet gününün dehşetine vurgu yapan ayetlerle başlar. Başa gelecek olan o büyük felaket, nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Kariya suresinde, kıyametin dehşetinde insanların dünya hayatındaki davranışlarına göre ahirette karşılaşacakları ceza ve elde edecekleri mükafat anlatılmaktadır. Son ayetlerinde hesap günü tartıda iyilikleri ağır ve hafif gelenlerin yeri haber verilerek bitirilir. Artık kimin tartıda iyilikleri ağır gelirse, işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir. Cehennemin uçurumudur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Bugün yine Akre FM frekanslarında yeni bir bölümle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Akre FM frekanslarında bulunan siz sevgili dinleyenlerimiz biliyorlar ki kendine yer bulan programımızda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber efendilerimizin salavatullahu aleyhi mecmain hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımızdan bu yana Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut aleyhisselamları anlatmış bulunuyoruz. Bugünse Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat eden, babasına o ne emretmişse hemen yerine getir diyerek boynunu bıçak altına uzatarak kesilmesini bekleyen, bu teslimiyet karşısında yerine kesilmek üzere Allah tarafından koç gönderilen Hazreti İsmail aleyhisselamı tanımaya çalışacağız efendim. Sevgili dinleyenler, Mısır'da başlarına gelen Firavun hadisesinden sonra, orada huzur bulamayan Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre edinmiş, kuyular açmış, mescitler kurmuş, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmış, malı çoğalmış, herkesin sevdiği, iyiliksever biri olarak yaşantısına devam etmekteydi. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlardı. Allah misafirlerini ağırlayanların ilkiydi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan etti. Yüce Allah, İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince, İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, benim çocuğum yok, ben çok mal ve serveti ne yapayım demişti. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sari ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordu. Ancak zevcesi Hazreti Sari'nin çocuğu olmuyordu. Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonraydı. Hazreti İbrahim'in Allah'tan evlat sahibi olabilme taleplerini bilen Hazreti Sare bu duruma üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Derken Hazreti Sare hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğe al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder dedi. Hazreti İbrahim biraz düşündükten sonra önce bu teklifi reddetti. Ey Sare, bu işin sonundan endişe ederim. İleride Hacer'i kıskanmandan korkarım. Huzurumuz bozulsun istemiyorum dediyse de Hazreti Sare kararlıydı. Hazreti Hacer'in Hazreti İbrahim'le evlenmesi konusunda ısrarcı oldu. Bu ısrarların sonunda Hazreti İbrahim çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. Birbirini kovalayan günler, haftalar, aylar sonra İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunduğu sırada Hazreti Hacer bu evlilikten nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular.

Kendisine Allah'ın kurbanı anlamında Zebihatullah da denir. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den olan büyük oğlu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerindendir. Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde ismi zikredilmekte ve aynı zamanda kendisine vahiy indiği bildirilmektedir. İsmail aleyhisselam boylu poslu, ak saçlı, güzel ve nur yüzlü, kırmızımsı tenli, küçük başlı, büyük gözlü, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, uzun elli ve uzun ayaklı, çok güçlü ve kuvvetliydi. İyi bir at binicisi, avcı ve atıcıydı. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in doğumuyla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru Hazreti Hacer vasıtasıyla İsmail aleyhisselama intikal etmişti. Hazreti Hacer, Hazreti Sare ve Hazreti İbrahim güzel güzel birlikte yaşamakta ve her şey güzel gitmekteyken Hazreti Hacer'in hamileliği belli olduktan sonra zamanla Hazreti Sare'de kıskançlık emareleri görülmeye başlamıştı. Firavun'un sarayında kendisine hediye edilen ve kocasına da kendisi tarafından nikahlanan bir cariye, böyle şerefli bir soyun büyük annesi olacak, kendisi bir tarafta unutulup kalacaktı. Bunlar düşünülüp dururken bir gün kucağına konuluveren İsmail adlı bu nur yüzlü yavruya kendi yavrusu gibi bakamadı. Hazreti Hacer'e karşı olan duyguları günden güne değişmiş, gittikçe tatsız bir hal almıştı. Onu iyiden iyiye kıskanmaya başlamıştı. Bu arada İsmail de günden güne güzelleşmiş, tatlılaşmış, kendini daha da sevdirir olmuştu. Derken günlerden bir gün artık patlamak üzere bulunan kalbindeki duyguları birer birer kocası Hazreti İbrahim'e dile getirdi. Artık aynı çatı altında yaşamalarının çok zor olduğunu, bu nedenle Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i kendisinin katiyen göremeyeceği başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim ne yapacağını bilemiyordu. Yüce Allah, Hazreti Sare'de meydana gelen bu duyguyu çeşitli hikmetlerle Hazreti İbrahim'e vahyetti. Onları emin bir bölgeye götürmesini bildirdi. Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i alıp başka bir beldeye götürüp onları oraya yerleştirecekti. Bu yolculukta onlara bir melek rehberlik yapacak, yerleşecekleri yeri onlara gösterecekti. Hazreti İbrahim, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i yanına alarak bir akşam üzeri evden ayrıldı. Günlerce süren yolculuk bir türlü bitmedi. Kılavuz melek henüz bir yerde durmuyor, konaklama yapılan yerlerde ise "Ey İbrahim, asıl menzil burası değildir" diyerek yolculuğu tekrar başlatıyordu. Böylelikle yaklaşık 1000 kilometre yol tüketilmişti. Nihayet bir gün derin vadileri, yüksek yüksek tepelerin bir araya geldiği çırılçıplak bir mekanda yolculuk son buldu. Cibril'i emin olduğu rivayet edilen kılavuz melek, 3-5 adım ileride bulunan ve yerden 2-3 adım boyu kadar yüksekçe küçücük bir tepeyi işaret etti. "Menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır" dedi.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'den oluşan küçük kafilenin getirilerek bırakıldıkları ve menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır denilen yer, daha evvel Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen fakat temelleri bile kalmayan mübarek binanın Beytullah'ın bulunduğu mekandı. Gide gide bugün Mekke ismini almış olan mukaddes beldeye varmışlardı. Bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin çok yakınında konaklamışlardı. Hazreti İbrahim çadır kurarak bu ana oğlu oraya yerleştirdi. Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcık ve içi su dolu bir kırba bıraktıktan sonra yanlarından ayrılmak için çadırdan dışarı çıktı. Varacakları menzile varıp da yerleştirildikleri mekanı ve Hazreti İbrahim'in bırakıp gidecek olduğunu gören Hazreti Hacer telaşa düşmüş ağlıyordu. Hazreti İbrahim geldiği yere dönmek üzere oradan izi sıra geri döndü. Hazreti Hacer İbrahim aleyhisselamın arkasından seslenerek "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey" dedi. Cevap gelmeyince Hazreti Hacer sözünü tekrarladıysa da İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hazreti Hacer "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sorunca İbrahim aleyhisselam da "Evet" diye cevap verdi. Hazreti Hacer "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz." dedikten sonra tevekkülle çocuğunun yanına döndü. İşte Hazreti İbrahim'in günlerce süren yolculuk boyunca konuştuğu tek kelime bundan ibaretti. Hazreti İbrahim onların yanından ayrılıp Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Sonra onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdı. "Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır" diyerek Allah'a dua etti. Sonra da Şam taraflarındaki diğer ailesinin yanına döndü. Hazreti İbrahim'in bu duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Hani İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. "Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Hazreti Hacer, oğluyla birlikte bırakıldıkları vadide yaşıyor, acıktıkça hurmadan yiyor, susadıkça sudan içiyor ve oğlunu emziriyor. Bir süre sonra kırbadaki su tükenince hem kendisi hem de İsmail aleyhisselam susadılar. Su tükendiği zaman Hazreti Hacer'in de sütü kesildi. İsmail aleyhisselam acıkmış, ağlamaya başlamıştı. Güneş bütün sıcaklığıyla etrafı yakıp kavuruyor, Hacer'le oğlunun susuzluğunu daha da arttırıyordu. Hazreti Hacer oğlunun açlığından, susuzluğundan kıvranıp durduğuna bakıp onu ölüyor sandı ve tasalandı. Çocuğunun elemli haline bakmaya daha fazla dayanamayarak onun yanından kalkıp biraz öteye doğru gitti. O bölgede en yakın tepe olan Safa Tepeciği'nin üzerine çıktı. Sonra vadiye karşı durdu, etrafına bakındı. Bir şeyler göremeyince Safa Tepeciği'nden hızla inip vadide entarisinin eteğini toplayıp koşarak vadiyi geçip Merve Tepeciği'ne geldi. Orada da biraz durdu ve "Bir kimse görebilir miyim?" diye baktı. Fakat yine hiçbir kimse göremedi. Hazreti Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 kere gitmiş gelmişti. Hazreti Hacer son defa Merve Tepeciği üzerine çıktığında bir ses işitti.
Dikkatle dinleyince önceki gibi bir ses daha işitti. Bu ses bir insan sesine benziyordu. Bunun üzerine, "Ey ses sahibi, sesini duyurdum. Ey Allah'ım, sesini bana duyurdum. İmdadıma da yetiş. Yetişmezsen ben de yanımdaki yavrum da helak olup gideceğiz," diye yalvarınca, Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail göründü. Cebrail aleyhisselam Hazreti Hacer'e, "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Ben İbrahim'in buraya baktığı zevcesiyim, oradaki de oğlumdur," dedi. Cebrail aleyhisselam, "İbrahim sizleri kime ısmarladı?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Bizi Yüce Allah'a ısmarladı," dedi. Cebrail aleyhisselam, "O sizi en şerefli, en keremli ve yeterli Rabb'e ısmarlamış," dedi ve ayağının ökçesiyle yeri eşince su kaynamaya başladı. Diğer bir rivayete göre de çocuk ayağıyla veya eliyle kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır. Hazreti Hacer bir yandan boşa akmasın diye suyu havuz gibi toprakla çevirip gölek yapmaktan geri durmuyor, bir yandan da hem zemzem, dur dur diyor, hem de kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Suysa avuç avuç alındıkça yerden kaynayıp duruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı, muhakkak ki zemzem akar bir kaynak olurdu," buyurmuştur. Hazreti Hacer bu sudan içti, sütü gelip çocuğunu emzirdi. Melek Hazreti Hacer'e, "Zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o işin ehlini zayi etmez," dedi.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in oğluyla tek başlarına bıraktığı Hazreti Hacer, bulundukları yerde yaşayıp durduğu sırada, bir gün Dımaşk, Şam taraflarından gelmekte olan Cürhümilerden bir cemaat, bir kuşun oralarda gelip gittiğini görmüşlerdi. Kuşların su başlarında dolaştıklarını bildiklerinden kalkıp oraya geldiler. Cürhümiler geldiği sırada İsmail aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer suyun başında bulunuyordu. Cürhümiler Hazreti Hacer'e selam verdiler. O da selamlarına mukabele etti. Cürhümiler bu su kimindir diye sordular. Hazreti Hacer benimdir dedi. Cürhümiler bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin diye sordular. Hazreti Hacer şu su üzerinde sizin için bir malikiyet hakkı ve iddiası bulunmamak şartıyla konabilirsiniz dedi.

Onlardan ok atıcılığını öğrenmiş, iyi bir atıcı ve avcı olmuştu. Mekke'nin harem bölgesinin dışına çıkarak avlanır ve avlanmayı, ata binmeyi, yabani atları ehlileştirip binmeyi çok severdi. Ayrıca Hazreti İsmail Arap dilini çok güzel, fasih bir şekilde konuşan bir insandı. Sahih hadis kitaplarından Buhari'de rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz zamanında Eslem kabilesinden bir grup yarış için ok atışırken Peygamberimiz onlara şöyle demiştir: "Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcıydı." Yine Ebu'l-Fida, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserde rivayet edildiğine göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde "At edininiz, onu miras olarak alın ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır" buyurmuştur. Hazreti İbrahim bir zaman sonra hanımıyla oğlunu ziyarete geldi. Onları bereket içinde şenlenmiş, kalabalıklaşmış bir mekanda görünce çok sevindi. Yüce Allah'a hamdü sena etti. Artık Hazreti İbrahim zaman zaman Mekke'ye geliyor, bir süre oğlu ve hanımıyla birlikte kalıyor, sonra da geri dönüyordu. Yıllar geçmiş, Hazreti İsmail büyüyüp serpilmiş, yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Mekke'de sevilen, sayılan biriydi. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye gelmişti. O gece uyurken rüyasında bir ses şunları söylemişti: "Ey İbrahim, Allah oğlun İsmail'i kurban etmeni istiyor." Hazreti İbrahim vücudunun her zerresinde oluşan boncuk boncuk terler arasında korkuyla uyandı. Gördüklerinin gerçek olup olmadığını düşündü. Bu rüya Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mı? Bir türlü karar verememişti. Ancak içine şüphe düşmüştü. Ertesi gün aynı rüyayı bir defa daha görmüştü. Bu defa rüyanın Allah'tan olduğuna kanaat getirmeye başlamıştı. Üçüncü günde aynı rüyayı görünce artık kalbinde en ufak bir şüphe dahi kalmamıştı. Bu kesin bir emirdi ve oldukça büyük bir imtihandı. Hazreti İbrahim çok önceleri "Bir oğlum olursa Allah yoluna kurban edeceğim" diye adakta bulunmuştu. Sonra da bunu unutmuştu. Üç gün üst üste gördüğü bu rüyayla adağa kendisine hatırlatılıyor, İsmail aleyhisselamı kurban etmesi isteniyordu. Edecekti çaresiz. Zira Yüce Allah Hazreti İbrahim'i kendine halil, yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dostluğa layık olup olmadığını imtihan etmek istiyordu. Yüce Allah onu çok sevdiği en kıymetli varlığı oğluyla imtihan edecekti. Peki bu meseleyi oğluna nasıl açıklayacaktı? Acaba oğluyla hanımı bu durumu nasıl karşılayacaktı? İtaat ederlerse problem olmayacaktı. Ya itiraz ederlerse ne olacaktı? O vakit Yüce Allah'ın azabından kurtulamazlardı. Bu imtihan yalnız Hazreti İbrahim için değil, oğlu ve hanımı için de geçerliydi. Biri Allah yolunda canını feda edecek, diğeri ise biricik oğlunu. Baba oğul sık sık odun toplamaya giderlerdi. Yine bir sabah Hazreti İbrahim oğluna ip ve bıçak almasını, birlikte oduna gideceklerini söyledi. Baba oğul yanlarına ip, bıçak ve balta alarak yola koyuldular. Şimdiki Mina mevkiine gelince Hazreti İbrahim gördüğü rüyayı yavaş yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah tarafından imtihana tabi tutulduklarını anlatmaya çalışıyordu. Hazreti İsmail de babasının anlattıklarından sonra en ufak bir korku ve telaş olmamıştı. Hayatı veren Allah değil miydi? Sahibi o olduğuna göre yine o alacaktı. Ama erken ama geç. Üstelik bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miydi? Hazreti İsmail tam bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. "Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin."

Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde babasına, "Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin." diye verdiği cevap, İbrahim Aleyhisselam'ı hem sevindirmiş hem de duygulandırmıştı. Oğlunu şefkatle süzerken gözlerinden birkaç damla yaş akmıştı.

oğluyla gurur duyuyordu. Tam bu esnada birden önlerine şeytan çıkmış, babalık şefkatini tahrik ederek kalbine vesvese vermeye başlamıştı. Şeytan, habire gördüğü rüyanın yalan olduğunu, biricik oğluna kıymaması gerektiğini söyleyip durduysa da, Hazreti İbrahim kendisini taşlayarak kovalamıştı. Bu defa Hazreti İsmail'e dönen şeytan ona vesvese vermeye başlamış, fakat Hazreti İsmail de aynen babasının yaptığı gibi şeytanı taşlamış ve yanından kovmuştu. Bu defa Hazreti Hacer'e yanaşan ve vesvese vermeye başlayan şeytan ondan da yüz bulamamış, her üçünün de Allah'a tam teslimiyet içinde olduklarını görmüş ve her üçü tarafından da taşlanarak kovalanmıştı. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek, Yüce Allah'ın emrini yerine getirmek üzere Bismillah deyip bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna sürünce bıçak kesmeyiverdi. Çünkü Allahu Teala'nın isteği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu olayla Hazreti İbrahim ve ailesinin sadakat ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık sınavıydı. Bıçağın kesmediğini gören Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim yeniden pozisyon alıp bıçağı yeniden indiriyorken duyduğu sesle durmak zorunda kaldı. Ey İbrahim! Allah'a ne kadar bağlı bir kul olduğunu ispatladın. Dur artık. İsmail'i kesmene lüzum yok. Hazreti İbrahim başını kaldırıp sesin geldiği yere, yani yukarı bakınca elinde kurbanlık bir koçla Cebrail aleyhisselamı gördü. Ey İbrahim! Bu koç 40 senedir cennette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsmail'in yerine onu kurban etmen için yeryüzüne gönderildi. Hazreti İbrahim sevinç içinde oğlunun gözlerini çözdükten sonra koçu alıp kurban etti ve Allahu Teala'ya şükretti. O günden itibaren bütün Müslümanlar Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Allah'a şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başlamışlardı. Kurban kesmek vacip olan bir ibadet olarak kıyamete kadar devam edecektir. Ayet-i Celilelerde bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağı erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin dedi. Oğlu, babacığım emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenle bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine apaçık zulmedenler de. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye geldiğinde Allahu Teala Halil'ine Kabe'yi muazzamayı yapmasını, Hazreti İsmail'in de kendisine yardımcı olmasını emreyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrini Hazreti İsmail'e duyurup yardımını istedi. O da ona yardım edeceğini söyledi. Fakat Kabe'nin yeri belirgin olmadığından, nereyi yapacaklarını bilmediklerinden, rivayete göre Cebrail aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi. Bunun üzerine malzeme tedarik ederek ilk önce temeli kazıp Adem aleyhisselam zamanındaki temeli buldular. Daha sonra da aynı temel üzerine Kabe'yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim oğlunun getirdiği taşlarla Cebrail aleyhisselamın tarifine uyarak Kabe'yi yapıyordu. Hazreti İbrahim bir taraftan inşaatı yaparken diğer taraftan da Rabbine dua ederek kendilerini İslam'a teslim olanlardan neslinin de aynı olmasını ve tövbelerinin kabulünü niyaz ediyordu. Bununla ilgili ayeti celilede şöyle buyurulmaktadır. Hani beyti Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamında

0: bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Değerli dinleyenler, Kabe'yi tamamlanınca İbrahim aleyhisselam oğluna "Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun" buyurdu. Hazreti İsmail bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys denilen tepeden Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. "Gel onu al" diye bir ses işitti. Hemen Ebu Kubeys dağında Hacerül Esved ismi verilen bu taşı bulup alarak getirdi ve Kabe duvarında şu andaki yerine koydular. Kabe'nin inşası bittikten sonra insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse binekli tavaf için Kabe'ye gelip tavaf etsinler emredildiği gibi bütün müminler Hazreti İbrahim'in imamlığında hac ettiler. Böylece hac yapmak da bu ayeti celilelerle müminlere farz kılınmış oldu. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail büyüyünce Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. Mekke'yi ve oğlunu ziyaretlerine devam eden Hazreti İbrahim, bir gelişinde evlendiğini öğrendiği Hazreti İsmail'in evine varmıştı. Kocası Hazreti İsmail'in yiyecek temin etmek için dışarıda olduğunu söyleyen gelinine mali durumlarını sorduğunda durumlarının iyi olmadığını söyleyerek hallerinden şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, "Kocan geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin" dedi ve oradan ayrıldı. Hazreti İsmail eve gelip bunu duyunca babasının bu hanımından ayrılması isteğini anladı ve hanımından ayrıldı. İlk eşinden bu şekilde ayrılan Hazreti İsmail bir müddet sonra Cürhümilerden başka bir kızla evlendi. Hazreti İbrahim bir müddet sonra yine Mekke'ye gittiğinde oğlunun evine uğradı. Hazreti İsmail yine evde bulunmuyordu. Yeni gelinine de aynı soruları sordu. O da cevaben, "Biz hayır ve saadet içindeyiz. Et yiyip zemzem içiyoruz" deyince Hazreti İbrahim, "Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle" diye dua etti ve geri döndü. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamberimiz buyurdu ki, İbrahim aleyhisselam zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Av etiyle gıdalanılırdı. Eğer o zaman hububat malum olsaydı, İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn Abbas bu hadis hakkında buyurdu ki, İbrahim aleyhisselamın bu duasının bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen etle su burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır. İsmail aleyhisselam ilk hanımını boşadıktan sonra Cürhümilerden Mudat bin Amrül Cürhümi'nin kızı Râle ile evlenmiş, ondan Nabit, Kaydar, Ezbel ve Ezbil, Mebşa veya Menşa, Mişma veya Meşmae, Maşı, Duma, Ezer ve Ezur, Tayma, Yatur, Nebiş veya Neiş, Kayzuma isimlerinde 12 oğlu doğmuş, bunlardan da çok miktarda torunu olmuştu. Bu arada Hazreti Hacer de 90 yaşına gelmiş ve vefat ederek oğlu Hazreti İsmail tarafından Kabe yanında bugün Hicr denilen yere defnedilmiştir. Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim'in de vefat etmesinden sonra da gerek Kabe ve gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütmek ve yönetmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örerek bir gelenek başlattı. Bu sırada Allah tarafından Mekke ve Mekke civarında oturan Cürhüm ve Amalika halkıyla Yemen kabilelerine peygamber olarak gönderildi. Hazreti İsmail'in bir Resul ve Nebi olduğu, ümmetine Allah'ın emirlerinden olan namaz, zekat gibi emirleri bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerde anlatılmaktadır. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkif'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Peygamberlikle görevlendirilen Hazreti İsmail'e başka kitap ve din verilmeyip babasının dininin esaslarını halkına tebliğ ediyor, Allah'ın birliğini anlatarak onun emirlerine uymaya çağırıyordu. İnsanları 50 yıl imana davet etti ancak pek az kimse imanla şereflendi. Hidayetten nasibi olmayanlara hiçbir söz fayda etmiyordu. İsmail Aleyhisselam'ın ömrü tevhid mücadelesini yaymak uğrunda geçti. Ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde inmişti. Gözlerine perde inen 3 peygamberden biriydi. Vefatına yakın kardeşi İshak Aleyhisselam'ı yanına davet edip kızı Nesime'yi oğlu Aysa nikahladı ve bazı vasiyetlerde bulundu. Son zamanlarda İsmail Aleyhisselam Mekke'nin sıcaklığından şikayet edince Yüce Allah, ben sana cennetten bir kapı, pencere açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yer esecektir buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer kendisinin vefat ettiği zaman gömüldüğü Hicr'di. Nakledildiğine göre Hazreti İsmail babasının vefatından 40 yıl sonra Mekke'de 137 yaşlarındayken vefat etti. Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'nın kuzey duvarı önünde bulunan ve annesi Hazreti Hacer'in kabrinin bulunduğu Hicri İsmail veya Hatim denilen yere defnedildi. Kabe'ye ait özel hizmetlerin Hazreti İsmail'den sonra yüzünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun parladığı nakledilen oğlu Kaydar tarafından yapılmaya devam edildiği rivayet olunmuştur. Tüm Arabistan'a yayılan İsmail oğulları sülalesinden olup Peygamber Efendimizin 20. dedesi olan Adnan'la İsmail aleyhisselam arasında 30 baba vardı. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde Allah-u Teala Adem oğullarından İsmail aleyhisselamı seçti. Hazreti İsmail'in evladından oğullarından Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureyş'i seçti ve ayırdı. Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti ve ayırdı buyurmuştur. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hoşçakalın efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Ya Rabbi, zatın sırrıdır bu gönülleri handan eden. Nur-u sıfatın sırrıdır bülbülleri nalan eden. Üzz-i celalin sırrıdır, arz-ı cemalin sırrıdır, vaad-i visalin sırrıdır, aşıkları hayran eden. Can-ı cihan terk eder, dar-ı diyarı kor eder, gayr-ı muradatın eder, maksudu vaslı can eder. Vahdet şerabın nuş eder, ustad kelamın yuş eder, kalbi sivadan boş eder, cananını mihman eden. Aşkınla pür gönlüm evi, yoktur muradı dünyevi, şems-i cemalin pertevi, bu nuriyi suzan eder.

Ey Kerem Kanı, ey Gani Sultan, umarız senden bu kullara ihsan. Fazlına had yok, lütfuna paya. Umarız senden kullara ihsan. Bendenin gerçi cürmü artıktır. Lik sen şahın rahmeti çoktur. Asiler için kapın açıktır. Umarız senden kullara ihsan. Lütfun olmazsa bu günahkara, yüz mü vardır sana yalvara, fazlına kıl derdime çare, umarız senden kullara ihsan. Şol gedalar kim kapına geldi, zariler kılıp sahileyin oldu, sana yalvarmak devletin buldu, umarız senden kullara ihsan. Nuri miskinin aşkına düştü, zümreyi ehli derde konuştu, nar aşkınla nice yıl pişti, umarız senden kullara ihsan.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım, sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun, çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ah efendim ah. Hepimizin yandığı, yakıldığı, söylendiği, dertlendi, hislendi ama irtikab ettiği, işlediği haller, durumlar, konular. Efendim burnu havada geziyor. Haritalar çiziyor. Attıkça atıyor. Hey yavrum kanatlanmış uçuyor. Hiç yanına varılmıyor. Oo görmezden geldi. Tanımazlık içerisinde. Vay vay vay vay vay. Neydi ne oldu arkadaş? Bak sen şu işe. Cücükte oldu tavuk falan falan. Böyle deriz söyleniriz aziz dinleyenlerimiz. Akran'ın değerli dinleyenleri değil mi? Hep insana tevazuun, alçak gönüllü olmanın, mütevazı olmanın gerekliliği noktasından dem vururuz ama çaktırmadan veya kendimiz dahi kendimizi bilmeden, tanımadan böyle bir havalanmanın, havalara girmenin içinde olabiliriz. Farkına varılmadan hani o yüce peygamberin karanlık yerde kara bir taş, kara bir karınca o kara taşın altında kımıltısı benzetme, teşbih bu eş koşma en büyük günahlardan ona benzettiği böbürlenme, kibirlenme Allah korusun nifak hali tabi münafıklık hali deniliyor. Farkına varmadan insan böyle şeyler yapabiliyor, girebiliyor yani. Etmiş olduğumuz tahsil, binmiş olduğumuz at, oturmuş olduğumuz ev yahut bizlere emanet verilen evlat veya başka şeyler. Güzel ses, güzel yüz, güzel boy poz, anam yürüyüşüne bak falan falan. Hepsi insanda gururlanmaya, kendini beğenmeye, kibirlenmeye, tekebbüre efendim sebep olabilir. El mütekebbir razı değil, hoşnut değil, adamın burnunu yere sürter. Kadın erkek hiç fark etmek insana ne yaraşır? Tevazu yaraşır. Nasıl Hazreti Pir'in Celaleddin Rumi Kudüs'e ruhun buyurduğu gibi toprak gibi ol diyor. Toprak bak şu toprağa herkes basar geçer ama her şey de ondan huruc eder. Zaman zaman böyle gönlümüze birçok şey gelir sık sık ya kendimiz kendimize yahut sevdiğimiz bir kimse bize tevazudan telkine başlar. Ve bize telkin veren türkülerimiz, namelerimiz var. Hakikat bu geceli gündüzü otururken kalkarken önemsemezseniz basit bulursunuz, burun kıvırırsınız veya çok önemsersiniz ama öyle nameler ki öyle sözler ki, öyle hikmetler, öyle nefesler ki bir nameye bürünmüş tık tık tık sizin gönül kapınızı çalar. Gıcır gıcır gıcır gıcır aralar, içeri girer ve dimağınıza zerk etmeye, nakşetmeye başlar. Gel ha gönül, bak uyarı, şşt, hop, gel. Gel ha gönül, tutuyor ya kapaça bir kenara çekiyor, gel bak. Havalanma, uçma, engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül, engin ol. Büyükler hep aziz dinleyenler, akıbet hayır olsun, akıbet hayır olsun. Sık sık söylerlermiş, ahir akıbet hayır olsun, son. Çok önemli, son çok önemli. Hani o hayat kitabımız, Kelamullah'ta da erzeli ömürden, Allah'a sığınma telkin ediliyor. Yani ömrün son demlerindeki sapıtmalardan, rezilliklerden, sıkıntılardan, ezadan, cefadan, ele kola kalmaktan, ondan bundan değil mi? Büyükler ne güzel dua etmişler. 3 gün yatak, 4. gün toprak. Bir de şöyle bir şey işitirdik büyüklerden. Efendim nasıldı? Şöyle şöyle düşünelim. Bir güzel dua ki çok da basit böyle allı pullu değil. Allah işte efendim nedir? Asan, hafif ağrı,
asan bir ölüm, kamil bir iman. Böyle buna benzer çok güzel bir duaydı gelmedi. Şu dünyanın hali böyle. Dinledik ya bu eseri. Yalan yahşi geçer böyle. Var mı geçmeyen? Söyledikçe engin söyle. Şu dilimiz yok mu aziz dinleyenler? Bu dilimiz yok mu? Süngü gibi, efendim teber gibi, bıçak gibi, hançer gibi. Hem kendimize hem başkalarına zehir gibi. Tatlı değil, yılan o deli günden çıkarır buyurmuş büyük ama bizim dilimiz olmuş yılan. Efendi, söyledikçe engin söyle, engin ol gönül, engin ol. Gövde uçan mahkuşu, bilmeyenler atar taşı, enginlik gönülün işi, engin ol gönül, engin ol. Teslim aptal sözüm haktır, sözümün yalanı yoktur. Engin söyle, büyüklüktür. Engin ol gönül, engin ol. Efendim, İstanbul'da Gümüşhanevi büyüklerinden Mehmet Said Bursevi, Kuddise Sirruh, sık sık sohbetlerinde vesaire yerlerde dile getirirlermiş bir efendim söyleyiş. Türkistan Horasan diyarında şöyle: eller yahşi, men yaman. Eller buğday, men saman. Yani kendisinden mada başka herkesi tatlı, kıymetli, muteber bilir. Hep kendisini enginde, alçakta tutar. Akradayız. Efendim böyleyiz. Artık bir türkülük, kısacık muhabbetimiz, telmihimiz, hatırlamamız, hatırlatmamız olacak. Böyle bir türkümüz, değişimiz, nefesimiz konu olacak. Bize eşlik edecek günün bu saatlerinde. Mühim, mühim ve çok tatlı nameler var. Ezberimizde, hatırımızda, hafızamızda olan eserler Turan Engin yorumuyla geldi. Dinledik ve tekrar dinleyerek sizlere el sallayacağız. Hakk'a emanet, hoşça bakın zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna zehne beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum.

tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi, nurumu saçıp duruyorum üzerinize, pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı, inanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler, böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki, grubu şudur ki, لَقَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي benden sonra dünyaya gelirler, bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya, يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan, يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin, bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın, çok büyük şerefe sahibi. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-ü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus ne der dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi yarın 17.15'te Akra'da.
3: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ya Ali, ey Ali, ela uallimuke duaen, ben sana bir dua öğreteyim mi ki tedu bihi, onunla el açıp dua etsen de. Öğretecek ama niçin öğretiyor bu duayı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, levkâne aleke misle adedi zerri zünuben, senin üzerinde efendim zerreler adedince günah olmuş olsa, Legufret leke, bu günahlar, bu duayı okursan mağfiret olunacak. Ama bir de iltifat buyuruyor, halini söylüyor Hazreti Ali Efendimizin. Ma ennehu mağfurun leke. Zaten seni Allah affetmiştir. Zaten günahların yok ama. Zaten günahların affedilmiş. Ama yine bu duayı öğren diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e bir iltifat bu. Onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunu Peygamber Efendimiz böylece ifade etmiş oluyor. Gelelim duaya. Dua ne? Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Allahümme ey benim Allah'ım, la ilahe illa ente, senden başka ilah yok. Sadece sen varsın tapılacak, yaradan sensin, ibadet edilmeye efendim layık şayesi olan sensin. Ancak sana ibadet edilir, senden başka ilah yok. El halimul hakim, halimsin, hikmet sahibisin. Yani Allah Teala Hazretleri hilim sahibidir. Yani hemen kızmaz, gazap etmez. Hikmet sahibidir. Yaptığı her işi hikmetle yapar. Halimsin demek de yani ya Rabbi bana halim davran demiş oluyor tabii insan. Hikmet de tabii bir şeyi yerleyince, usulünce sağlam ve kusursuz güzel yapmak demek. Allah-u Teala Hazretleri hikmet sahibidir, halimdir diye onu söyleyerek onun birliğini ne başlamış oluyor duada. Allahümme la ilahe illa entel halimul hakim. Tebarek de yani sen mübarek oldun ya Rabbi, efendim her şeyin hayırlı ve kutlu. Subhaneke, seni her türlü hatadan, kusurdan, eksiklikten, yanlışlıktan münezzeh bilirim. Senin hiç hatan, kusurun, bahis konusu olmaz, acizliğin olmaz. Rabbul Arşil Azim, ulu arşın da sahibisin. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri Arş-ı Azam'ın sahibidir. La ilahe illa entel halimul hakim, tebarekte subhaneke rabbil arşil azim. Bu duayı ezberleyelim. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir dua.
3: Dostça bir tavsiye.
5: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
6: Akra dinliyorsunuz. İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, tarih

asırlar boyunca ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ezberlenip ezberletilmesine, uzak yakın ona dair ne varsa ders olarak okutulmasına olan büyük ilgisini, hiçbir ümmet için bugüne kadar kaydetmemiş ve kıyamete kadar da etmeyecektir. Çünkü Allah-u Teala şöyle bildirmektedir. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Mekke fethedilip insanlar topluca İslam'a gelene ve değişik Arap kabileleri Allah Resulüne heyetler gönderip İslam'a girmek istediklerini bildirene kadar Kur'an'ın büyük bir bölümü tek vecih üzere, yani Kureyş lügati ile indiriliyordu. Cenab-ı Hak Kureyş lügatine uyum sağlayamayanlar için, yani anlayamayanlar için sahabilerin kendi lügatleriyle de okumalarına izin verdi. Nebisinin diliyle bunu şu mübarek cümleye bildirdi. Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz. Ebu Cafer et-Tahavi Şerhu Muşukil Asar adlı kitabında konuyla alakalı şunları kaydeder. İnsanlar kendi lügatleri dışında Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarından onlara 7 vecih konusunda müsamaha gösterilmişti. Böylece manaları aynı kalmak şartıyla farklı lafızlarla okumalarına müsaade edilmişti. Bu durum onlar içerisinden yazı yazmayı bilenlerin çoğalması ve lügatleri Hazreti Peygamber'in lisanına dönüp Kur'an'ın lafızlarını Hazreti Peygamber'e indirildiği haliyle ezberlemeye muktedir olmalarına kadar devam etti. İmam Şafii de İhtilaful Hadis adlı kitabında der ki, sahabelerden bir kısmı Peygamber Efendimizin huzurunda manalarında farklılık olmadığı halde Kur'an lafızlarından bir kısmını farklı okumuşlardır. Peygamber Efendimiz de onlara müdahale etmemiş ve şöyle buyurmuştur. Aynen böyle. Kur'an 7 vecih üzere indirildi. Size ondan kolay geleni okuyun. Yahya bin Said el-Kattan, İmam Şafii'den daha evvel bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir efendim. Kur'an hadisten daha yücedir. Onu bile 7 vecih üzere okumana izin verilmiştir. Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinden murat, aynı lügatten bile olsa Kur'an-ı Kerim'in manasını eş anlamlı farklı lafızlarla ifade etmektir. İbn Abdilber, 7 vecihten maksadın bu olduğuna dikkat çektikten sonra, eserlerinde ilim ehlinin çoğundan 7 harften muradın bu olduğunu nakletmiştir.

Yine İbn Hacer el-Aksalani, İbn Kuteybe'nin Müşkilül Kur'an isimli eserindeki şu cümlelerini nakleder. Allah Teala'nın kolay kıldığı işlerden birisi de bütün kavimlerin kendi lügatleriyle Kur'an'ı okumalarına izin vermesidir. Şayet her fırka çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarından beri alıştığı lügatini bırakıp farklı lügatle okumaya mecbur edilselerdi, bu onlara son derece zor gelecekti. Bundan dolayı Allah Teala onlara ihsanda bulunup kolaylık nasip etti. İbn Hacer'in bu konuda dikkat çekici bir görüşü daha vardır. Kıraatteki bu istenilen vecihle okuyabilme serbestliği tamamen kişinin arzusuna bırakılmamıştır. Yani dileyen Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeyi kendi lügatinde eş anlamlı olarak bulduğu herhangi bir kelime ile değiştirme hakkına sahip değildir. Bilakis o veçin Peygamber Efendimiz'den işitilmiş olmasına riayet edilmelidir demektedir. Peygamber Efendimiz Kur'an ilimlerine ve bilhassa kıraat ilmine büyük bir değer vermiş, bir hadisi şerifte ümmetine şöyle seslenmiştir. Çocuklarınıza şu üç şeyi öğretiniz. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve Kur'an kıraati. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Nitekim bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" buyurdu. Sahabi, "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye sorunca, Efendimiz şu cevabı verdi. "Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar." O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülmekte, sevapları çoğalmakta ve inşallah makamı yükselmektedir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kur'an'ı oku da yüksel, okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada teenniyle okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer, okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin." Taberani'nin naklettiği başka bir hadisi şerifte ise, "Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları" buyurulmaktadır. Rivayete göre güzel sesiyle tanınan Ensardan Üseyd İbni Hudayr, geceleyin hurma harmanındayken Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birdenbire at şahlandı. Bunun üzerine o da okumayı bıraktı. Tam o sırada at da sakinleşti. Üseyd her okumaya başlayınca at şahlanıyordu. Oğlu Yahya ata yakındı ve ona bir zarar vermesin diye uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün? Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah Efendimiz'e anlattı. Hazreti Peygamber, "O gördüklerin neydi biliyor musun?" diye sordu. "Hayır" cevabı üzerine şöyle buyurdu. "Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü gizlenmeyeceklerdi." Müslümanlardan pek çok kimseler bu güzel hadislerin müjdelerine nail olmak için kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar. Kıraat imamları ise ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat ekolü, özellikle Kuzey Afrika, Fas ve Cezayir'de devam eden Nafi bin Abdurrahman Hazretleridir. Dilerseniz bugün Nafi kıraatiyle okunan bir Kur'an tilavetini Ömer el-Kazabri'den dinleyelim. Ardından İmam-ı Nafi'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Nafi kıraatiyle okunan Kur'an tilavetini Faslı Hafız Ömer el-Kazabri'den dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamlarının önde gelen isimlerinden olan Nafi bin Abdurrahman'ın asıl adı Ebu Abdurrahman Nafi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni'dir. 7 kıraat imamından olmakla birlikte daha çok Medine'nin imamı olarak bilinmektedir. Kendisi tebe-i tabiindendir ve aslen İsfahanlıdır. Kaynaklar takriben miladi 689 yılında doğduğunu ve 785 tarihinde Medine'de vefat ettiğini yazmaktadır. İmam-ı Nafi Medineli tabiinden 70 zevattan ders aldı ve kıraat ilmini orada öğrendi. Bu öğrendiklerini yine Medine'de 70 sene talebelerine öğretti. İmam-ı Nesai ve Yahya bin Muin, İmam Nafi'nin hadiste de güvenilir olduğunu söylemiştir. Ravilerden Esma ise, o kıraat ve fıkıh alimlerinden olup, abidlerdendi buyurmuştur. Nafi bin Abdurrahman, kıraati Ebu Cafer Yezid bin El-Kaka, Ebu Davud Abdurrahman bin Hürmüz el-Areç, Şeybe bin Nesah, Ebu Abdullah Müslim bin Cündeb el-Huzeli ve Ebu Ravz Yezid bin Ruman'dan öğrendi. Bunlarsa Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin İyaş bin Ebi Rabia'dan öğrendiler. Bu üç kişi de kıraat ilmini Übey bin Kab'dan almışlardır. O da peygamberimizden öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam Nafi'nin kıraat ilmindeki zinciri bu şekilde Efendimiz'e ulaşmaktadır. Nafi bin Abdurrahman'ın kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. İhtilaf edildiğinde ise terk ettim. Sözü çok meşhurdur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine öyle aktarmıştır. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması da çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Efendim, İmam Nafi'nin kıraati günümüze meşhur talebeleri Kalun ve Verş tarafından intikal etmiştir. Asıl adı Ebu Musa İsa bin Mina bin Verdan Ezzüreki el-Medeni olan Kalun, 737 yılında Medine'de doğmuş ve 835 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Rivayetlere göre Kalun, köle olarak Arabistan'a getirilen Rum bir aileden gelmektedir. İmam Nafi'nin üvey oğlu olduğu bilinmektedir. Kalun kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nafi bin Abdurrahman ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. 20 yılı aşkın bir süre hocasının kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'an'ı hatmetmiştir. Kendisinden de çok sayıda kişi kıraat okumuştur. Nafi bin Abdurrahman'ın ikinci ravisi ise Osman bin Said bin Abdullah bin Amr olup Verş lakabıyla meşhur olmuştur.

doğmuştur. Verş, aslen Endülüs, Kayrevanlı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kıft denilen şehrinde doğdu. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye İmam Nafi'nin yanına gitti ve kıraat ilmini öğrenerek defalarca hatim yaptı. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan Verşan lakabıyla çağırmaya başladı. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmiştir. Verş eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Nafi kıraatinin ravisi Memun hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti. Talebeleri Kalun ve Verş dışında Medinililerden 20'ye yakın kişi okuduğunu dinleterek veya kendisinden dinleyerek İmam Nafi'den kıraat rivayet etmiştir. İmam Malik de Nafi bin Abdurrahman'ın talebeleri arasındadır. Bu vesileyle Maliki mezhebinin çoğunlukla olduğu Kuzey Afrika Müslümanları arasında Nafi kıraati oldukça yaygındır.

Sevgili dinleyenlerimiz, İmam-ı Nafi esmer, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, yeri gelince mizaha meyleden, hoş sohbet bir zattı. Konuşurken ağzından mis kokusu gelirdi. Bir gün sohbetine devam edenlerden biri dayanamamış, kendisine "Ey Ebu Rüveym, her gün ilim öğretmek için oturduğunda misk mi sürünürsün?" diye sormuştur. Ravilerden Kalun der ki, Nafi bin Abdurrahman ahlak bakımından halkın en iyisi, kıraat bakımından en güzeliydi. Dünyaya düşkün olmayıp çok cömertti. 70 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldı, vefat edeceği zaman çocukları bize vasiyette bulunun diye çok yalvardılar. O da Allah Teala'dan korkun, şiddetli ve acı azaplar için takvayı kendinize kalkan edinin. Birbirinizin arasını bulmayı, iyi geçinmeyi, farz-ı ayn biliniz. Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaatten bir nefes ayrılmayın. Eğer müminseniz diyerek Kur'an'a olan bağlılığını son nefesinde de gözler önüne sermiştir. Bu güzel vasiyeti bizler de hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim, halis Müslümanlar olarak yaşayalım, hadis-i şerifleri okuyalım, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım, görevlerimizi yapalım, yapmamamız gereken işlerden sakınalım, elimizi eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim. Günahlarda bizim işimiz yok, elimiz yok. Biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız. Biz helal işlerle meşgul oluruz, helal lokma yeriz, helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim. Pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim ve güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah-u Teala Hazretleri efendim ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Yaktı aşkınları dilde bir çera. Urdu sinem başına dağ üzere dağ. Yandı ten pişti kebap oldu ciğer. Can eridi kalmadı cismimde yağ. Kendi canımdan usandırdı beni. Cana minnet oldu canımdan ferah. Sana pervaz etmek ister can kuşu. Kaydı ten olmasa ayağına bağ. Ta ezelden müptelanem çün senin. Var mıdır ayrılma senden mesa. Şöyle garet eyledi aşkın dili. Gahi gelmez aklıma hiç solusa. Zerre-i şemsi cemalin görse kul. Ona her vadi olur daha üstüba. Kendi nurunla uyarıp nuriyi. Mahs-ı fazlın ile yüzün eyle ağ. Bu da lütfeylese kılsa dili saf. Kerem etse kula esnaf esnaf. Gönülden kalbolunsa harfi illet. Sahih-i salim olsa cümle ecvaf. Lisanından akıp yembu hikmet. Hayat-ı baki bulsa onda eşraf. Vücudundan doğup şems-i hakikat. Münevver olsa hep etrafu eknaf. Edip aşıkların arzı didar, visalin eylese ol lütfa irdaf. Cemali perdesin kaldırsa ol dost, tecelliler edip alafı alaf. Hakkın nimetleri ihsa olunmaz, ne mümkün ola kul eltafı vassaf. Seni andıkça Mevla, sen unuttun, gel ey Nuri, insaf eyle insaf.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 12.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğileştiği yeri de, emanet edileceği geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar, onu alıkoyan nedir

Seya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki
iman edip salih

işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum, demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü, aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraber

içlerinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi, onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken, Nuh, bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, ''Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi. Oğlu dedi ki, ''Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım.'' Nuh da, ''Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur.'' dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, ''Ey yeryüzü, suyunu yut, ey gök, suyunu tut.'' denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için ''Uzak olsunlar, yok olup gitsinler.'' denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. ''Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin.'' Allah buyurdu ki, ''Ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim.'' Nuh dedi ki, ''Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum.'' Denildi ki, ''Ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. ''Ey kavmim,'' dedi, ''Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın.'' Dediler ki, ''Ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz.'' Hud dedi ki, ''Şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimine almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.'

O adildir. Hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, korkma, biz meleğiz, Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Elçi melekler dediler ki, Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine

Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir, dediler. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür, dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır, değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip, onların hatırlarını

hatırını sayıyorsunuz. Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer. Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılan da ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
zulüm ve haksızlık

haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindide ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde, İlahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda, bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini, elinizden geleni yapın. Biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin. Doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir. Bütün sure Hazreti Yusuf'tan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Biz, bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakub'un aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen
hüküm ve

sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki, elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik, ilham ettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır, dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, yani Maliye Bakanı Kıtfir, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf, ergenlik, yiğitlik çağına, 30 veya 33 yaşına gelince, ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a, hadi gelsene, dedi. Yusuf da, Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz, dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı.

Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da, öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun, kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı, delikanlısı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz, dediler. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince, onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken, Yusuf'a, çık karşılarına, dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler, adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz, bu bir insan değildir, bu ancak güzel bir melektir, dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm, dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm, dedi. Bunun tabirini bize haber ver, çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan

0: tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan, efendisine anmayı ona unutturdu da, bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o 2 kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince, Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi. Bu, benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 12'yi dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı

0: iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfreden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arzu endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Hiç kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak çirkin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 12'yi dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir.

0: İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra, akra.